sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ya, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz çalışmalara, daimi zikre ulaştırması ve hayrın en büyüğüne vasıl etmesi dileğimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Allah bizleri niçin yarattı? Bu sualin cevabı Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a kul olalım diye yaratılmışız. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak sevgili kardeşlerim, mutluluk demektir. Bir insan Allah'a kul olmadıkça mutluluğu yaşayamaz. Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyen insanların hepsi tağutun, yani insan ve cin şeytanların kullarıdır. İnsan ve cin şeytanlara, yani tağuta kul olmaktan kurtulabilmek ancak Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gerçekleşir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ellezine eştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra Ebeşir ibadî." Onlar ki, o sahabe ki, şeytana kul olmaktan iştinav ettiler. İnsan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ruhlarını milaki kılmaya, Allah'a ruhlarını ilka etmeye, karar vererek bunu gerçekleştirdiler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a kul olmayı diledikleri ve diledikleri için de şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtuldukları açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için mümkün değildir. Allah'a kul olmakla kulluk etmek aynı anlama gelmiyor. Genel anlatım standartlarında eğer bir insan namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa, hacca gidiyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa
bu kişi Allah'a kulluk ediyor. Yani buradaki kulluk meselesi ibadet ediyor. İbadetlerini yerine getiriyor. İbadet kelimesi de, abd kelimesi de, avid kelimesi de hepsi aynı kökten gelir. Elif ve dal. Abd. Kul demek. Abid, aynı kökten gelen abid kelimesi ibadet eden demek. İşte Türkçemize Allah'a kulluk etmek olarak kazandırılan müessese Allah'a ibadet etmektir. İslam'ın 5 şartını kim yerine getiriyorsa o kişi abid olarak kabul edilir. Aslında Allah'ın ölçülerine göre kabul edilmez. O kişinin zikir de yapması lazımdır. Abid olmak için. Allah'a kul olmak için. Abid denilen kişiler sünnetleri bıraktık bir kenara ama farzları mutlaka yerine getirenlerdir. Farzların mütevasına baktığımız zaman farzların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir tuzak örmüş ki bu tuzakta hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Eğer Allah Teala sevgili kardeşlerim bize Kur'an'ı öğretmeseydi ve hidayeti öğretmeseydi biz de herkes gibi Allah'a kul olmayacaktık. Sadece ibadet eden birisi olacaktık. Abd olmayacaktık. Abid olacaktık. İşte insanlar bugün İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar. Ve de Allah'a bu suretle İslam'ın 5 şartıyla ibadet ediyorlar. Bugünkü din anlayışı onları abid standartlarına sokuyor. Ama bize göre bu eksik bir ibadet türüdür. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri ihtiva etmiyor. İkisi de farz. Hele birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi abid olmaktan çıkarıp abd olmak kıvvetine sokan bir şey. Hadi bunu devre dışı bırakalım. Ama zikir, abid olmanın temel faktörüdür. Olmazsa olmaz şartıdır. Allah Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Ve le zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki Habibim diyor onlara sahabeye sana vahyettiğimiz Kur'an'ı oku ve anlat, açıkla. Utlu, tilavet et. Ve namaz kıl.
Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi namaz kıldığı sırada namazla meşguldür. Namazla meşgulse hiç kimseye kötülük edemez o noktada. Ne münkeri hayatına karıştırır ne de fuhuşu. O sırada kişi bir şeyle meşguldür. Namaz adı verilen bir ibadetle meşguldür. O ibadetle meşgul olduğu sürece o kişi münkerle ve fuhuşla uğraşmak imkanının sahibi değildir. Çünkü namaz kılıyor, namazla meşgul. Öyleyse gerçekten namaz münkerden ve fuhuştan men eder namaz kılınan süre içerisinde. Ama ayet-i kerime şöyle bitiyor. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek en büyüktür. Üç tane zikir geçiyor bu ayet-i kerimede. Birincisi Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kıraati de bir zikirdir. İkincisi namaz kılmak. Namaz kılmak da bir zikirdir. Üçüncüsü Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak. O da bir zikirdir. İşte zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anarak Allah'ın adını, ismini zikretmek. İşte bu zikrullah'tır. Üç şekilde gerçekleşir. Ya kişi sesle zikreder, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da sessiz zikreder, gene dudaklarını kımıldatarak diye. Bir üçüncüsü ise dilini de kımıldatmadan, sesle çıkarmadan kişinin kalbindeki ritme ayak uydurarak Allah kelimesini kalbindeki ritme uygun olarak kalpten tekrar etmesi. Dilini de kımıldatmayacak, ses de çıkarmayacak ama kalbinin her çift atışında Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye dilini kımıldatmadan buradan kalbinden tekrar edecek. İşte o, bu tarzı bir tekrar onun adı zikrullah'tır. Sevgili kardeşlerim. Üçü de zikrullah'tır. Fakat bir insanı tasavvuf yolundaki ya da Kur'an yolundaki nihai hedefe yani irşat makamının sahibi olmaya götüren üçüncü tarz zikirdir. Kalbi zikir. Zikrin kalp tarafından söylenmesi, dil tarafından değil, kalbin zikir yapması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah içinsiniz, Allah için yaşıyorsunuz. Böyle bir statüde hepiniz için söz konusu olan şey gerçekten Allah için olmak. Böyle bir husus içinse zikri kalbe indirmeniz temeldir. Öyleyse
Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse için başlayamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. İster insan şeytanları olsun, ister cin şeytanları olsun ama şeytanın kuludur. Oysa ki Allah Teala Allah'a kul olmamızı istiyor. İşte Allah Teala'nın dizaynında bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek ancak zikirle mümkündür. Kulluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Bu kulluğun başlangıcıdır. Sonra sevgili kardeşlerim, bu başlangıcı açtıktan sonra ikinci kesime ulaşılır mürşide. Tabiyet Allah'a kul olmanın ikinci safhasıdır. Tabiyetle beraber vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapması söz konusudur. Neticede de Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Böyle bir noktada Allah'ın zatına ulaştığı noktada

üçüncü kulluğa kişi ulaşır. Allah'a kul olmak söz konusu olan budur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizi neden yarattığının sırrı açıkça ortadadır. Allah-u Teala ezelde hepimizi bir araya getiriyor. Nasıl? Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını 1200 yıllık hayatında ne kadar çocuk olmuşsa, evlat olmuşsa hepsini. Onların her birinin sırtından kendi çocuklarını, onların her birinin çocuklarını, o çocuklardan da onların vücuda getirdiği çocukları Allah-u Teala ortaya koyarak ezelde daha onlar dünyaya gelmeden kim bilir kaç bin yıl önce ezelde bütün Ademoğullarını bir araya getiriyor. Ve diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu, dediler ki bela, evet. Evet dediler. Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah-u Teala'ya evet dedik. Bunun hiç istisnası yok. Herkes oradaydı. Ezeldeki eles bezminde herkes oradaydı. Ve Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine herkes cevap verdi. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah-u Teala buyurdu ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, ben sizlerden ahd istiyorum. Ey nefsler, ben sizlerden yemin istiyorum. Bana kul olacağınıza dair. Yani hepsindeki bütün afetleri yok edeceğinize dair, tasfiye olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum. Bana teslim olacağınıza, teslim olarak benim kulum olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden de misak istiyorum. Bana fizik vücudunuz hayattayken geri dönüp benim zatımda yok olmanız için, ifna olmanız için. İşte böyle bir dizaynla Allah-u Teala bizim üç vücudumuza da sesleniyor ve diyor ki sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz hepimiz eles bezminde Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. Yani ruhlar, veçler ve nefsler Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahdi gerçekleştirmekle vazifeliler. Bu vapta bir olay söz konusu. Onların üzerlerine aldıkları yemini gerçekleştirmeleri söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olayda
Allah-u Teala'nın iradesi de devreye giriyor ve bizim irademizden onun da Allah-u Teala'ya teslim olması konusunda misak alıyor. Bu Allah'ın ahdidir. İrademizin Allah'a teslimi Allah'ın ahdidir. Bizim mutlaka gerçekleştirmemiz lazım gelen bir husus. Şimdi biz diyoruz ki Allah-u Teala bizi Allah'a kul olalım diye yaratmış. Ve Allah-u Teala bunu açıkça üzerimize farz kılmış. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

bana şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. İşte Allah-u Teala'nın bizi yaratmasının arkasında asli faktör olarak bu emir var. Allah'a kul olma emri, şeytanın hegemonyasından kurtulmak, şeytanın hakimiyetinden kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bu hedefe dayalı olarak yaratılmışız. Sadece bu hedefe yönelenleri Allah Teala sever. Ve Allah onların dostu olur. Ama bu hedefe yönelmeyenleri Allah Teala sevmez. Onlar tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu olurlar. Fatiha suresine baktığımız zaman Allah'ın bizi gerçekten kul olarak yaratmak istemesi çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü diyoruz ki Fatiha suresinde ki bizim Allah'a müracaatımızdır, Allah'a yakarmamızdır. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman olan ve Rahim olan. Rahman esması herkes içindir. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kapsar. Onun ötesine tesir sahası oluşturmamıştır Allah Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. Din günü, ruhun Allah'a ulaştığı gün. Dünya hayatını yaşarken kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruh o kişinin vücudundan ayrılır, seyri sülük isimli bir yolculukla Allah'a ulaşır. Ulaştığı gün din günüdür. Ama aynı zamanda din gününü Allah Teala kıyamet günü içinde kullanıyor. Aynı zamanda din gününü mürşide tabi olduğumuz gün içinde kullanıyor. Öyleyse Allah Teala'nın kullandığı bu muhtevada kişinin din gününün sahibi olması Allah'a kul olmasıyla paralel bir olgu. 7 tane kulluk söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece Allah'a kul olabilirler. Diğerleri olamazlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bundan sonra ne diyoruz Allah-u Teala'ya? İyyâke nâbüdü diyoruz. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse bütün insanlar bir hedefe dayalı olarak yaratılmışlardır. Allah'a
kul olmak. Bunun için yaratıldık. Allah'a kul olmak için ve Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah'a kul olmamız emrediliyor. İşte onunla iftar ederiz, onunla büyük mutluluk duyarız ki biz Allah'ın kuluyuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizi yarattı ve kulluğuna kabul buyurdu. Biz Allah'ın kulu olduk. Öyleyse Allah'a kul olmanın muhtevasında Allah'ın bize sevgi duyması, bizim de Allah'a karşı sevgi duymamız söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amin olanların Allah'a ulaşmayı dileyen kullarının dostudur. Amin olanların dostudur diyor. Amin olmak sadece Allah'a ulaşmayı dilersek gerçekleşen bir olgudur. Allah'a inanan bir insan Allah'a inanıyor diye Allah'ın kulu olamaz. O mümindir. Ama hak mümin olmamıştır. Hak müminler Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler işte onlar hak müminlerdir. Cennete gidecek olan müminler hak müminlerdir. Allah'a inanmak, bir insanı cennete ulaştırmak için yeterli sebep değildir. Her ne kadar insanlar kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cennete girecektir diye bir sözün ardına düşmüşlerse de bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde benim hadislerim tartışılacaktır gelecekte diyor. Ama diyor o tartışma sırasında Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman onun oluşturduğu statü içerisinde ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor Allah Teala. Dilemeyen insan Allah'ın sevgisine muhatap olamıyor, layık olamıyor. Allah amel olanların dostudur. Onları zulmetten
nura çıkarır. Çünkü amen olan kişi mutlaka 14. basamakta gören, işiten ve idrak eden bir kişi sıfatıyla mürşidine ulaşacaktır ve mürşidinin önünde tabiyeti gerçekleştirecektir. O zaman kalbinin içine iman yazılacaktır. İmanı artan bir mümin olacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a inananlar hak müminler değillerdir. Müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için sadece inancın sahipleridir ve Allah'a kul olmayan bir insan Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'a kul olamaz. Yaratılış sebebimiz Allah'a kul olmak. İşte görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği bir olay söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği. Bu olay sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir mutluluk kaynağıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala böyle insanları seviyor, hak müminleri seviyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri seviyor. Ameni olan müminleri seviyor. Ve bu kişi kısa bir süre sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti sırasında ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Neticede de Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. İşte kişinin ruhu Allah'a ulaştı, seyri sülük tamamlandı. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılındı Allah Teala tarafından. Peki kim yaptı bu hedefe ulaşma işlemini? Biz yapmadık. Allah yaptı sevgili kardeşlerim. Allah bütün insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır ama dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırır. İşte dilemeyenler dalalette olanlardır. Allah'ın kulu olmayanlar dalalettedir. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama kim o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın kendisine ulaştırmak üzere seçtiği kullarından, ki insanların 190'dan fazlası seçilir, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın bizi yaratma emrine itaat edenlerdir. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. O zaman Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki zulmetten nura ulaşmak söz konusu olacaktır. O kişinin kalbi başlangıçta %100 afetlerden oluşuyordu.
Nefsinin kalbi %100 kapkaranlıkta, afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ama zulmet dediğimiz bu karanlıkların nefs tezkiyesi yoluyla ve tasfiyesi yoluyla önce yarıya indirilmesi, sonra da tamamen yok edilmesi söz konusudur. İşte bu hedefe yönelik olarak sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde bir farklı dizayn oluşuyor. Bu minval üzere hedefe yürüyoruz. Nefsimizin kalbi ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman %51 nura kavuşuyor. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Nurlar %80'i aşıyor. Daha sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Aydınlık %100 oluyor. İşte zulmetten nura götürmesi Allah-u Teala'nın. Ama ayet-i kerimenin devamı var. Devamı olduğu için buradaki nurlanma olayı, Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki nurlanma olayı sadece yarıya kadar, %51 nur birikimine kadar. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Bu nura çıkarma %51'e kadar. Ayet-i kerimenin arkasına bakalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُحْرُجِّينَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah diyor, amine olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Birinci bölümü. Şimdi bu ikinci bölüme gidiyoruz. O kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Nasıl oluyormuş bu iş? Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikirlerinde azalma başlarsa, bu azalma o kişiyi mutlaka devam ederse azalma, nefsinin kalbindeki afetlerin yeniden nefsin kalbine yerleşmeye başlaması söz konusu olur. Ve kişinin yarıya kadar aydınlanmış olan kalbi yavaş yavaş tekrar karanlığa geri döner. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bir Allah-u Teala'nın insanları zulmetten nura ulaştırması söz konusu. Bu ayet-i kerimenin bütününü alırsak yarıya kadar nura ulaştırması söz konusu. Eğer kişi bu noktadan sonra Allah'ın kulu olmaktan çıkarsa, Allah'ın yolundan saparsa, şeytanını kandırabilirse, o zaman bu kişinin kalbi

%51 nırla dolacaktı. Bu kişi yoluna devam edebilirse zikrini bıraktığı yerde yerden aşağı doğru düşmesine müsaade etmeksizin aynı seviyede tutabilmesi veya daha güzeli yavaş yavaş zikrini arttırabilmesi söz konusuysa o kişi hiçbir zaman düşmez. Ve ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Devam ederse, zikrini arttırırsa, daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder. Öyleyse Allah'ın bizi yaratmaktan muradı ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemiz ve bizi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin etmesi. İşte iradenin teslimi bir insanın kulluğunun sonudur, en üst boyutudur. Herkes için ulaşılabilecek olan merhaleler burada tamamlanır. Ama bu herkesin ötesinde Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Veli Resulleri, Kavim Resulleri, Allah-u Teala'nın Resulleri vardır. Peygamber Resuller. Onlar bu irade tesliminde ötesindedirler. Bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler. Allah-u Teala tarafından seçilirler ve bir gün bir olgunluk kademesinden hareketle onlar sorumluluklarını mutlaka müdrik olurlar. Allah-u Teala onları o sorumlulukları içerisinde değerlendirir. Görülüyor ki sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a kul olmak için yaratılmışız. Allah-u Teala bizi Allah'a kul etmek için yaratmış. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek seviyedeki Allah'ın kulları hüviyetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salamu.

eder. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ihata eden bir sure var mıdır diye sual olundukta, bu sualin cevabı Vel Asr suresidir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin bütünü Vel Asr suresinde münderiştir. Münderecatında içindekilerde bütün Kur'an-ı Kerim söz konusudur. Vel Asr suresinin. Allah Teala buyuruyor ki Vel Asr suresinde Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hiç şüphesiz hüsrandadırlar. Mutlaka hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar mutlaka hüsrandadırlar. Bütün insanlar doğduklarından itibaren hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de hak mümin olanlar hariç. İlla hariç ellezine aminu. Onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç. Ve amelüs salihati ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler, onlar da hariç. Nefs tezkiyesi yapanlar, yani mürşitlerine ulaşıp da taviyetten sonra zikre başlayanlar, Allah'ın kalplerine gönderdiği rahmet fazla salavattan evvela %2 rahmet nuru, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazıl nuru onların nefslerinin kalbini doldurmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu nefsi ıslah eden bir ameldir. Amel-i salihat. Mürşide ulaşınca başlar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman 22. basamakta Allah'a teslim olur. Bu noktada nefsin kalbinde nefs tezkiyesinin yarısı tamamlanır, aşılır. %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman buraya kadar olan kesimi de Allah garanti etmiştir. Sonra ve tevasa bil hak ve tevasa bis sabr diyor Allah Teala ve sabrı tavsiye edenler. Burada fizik vücudun teslimi var, nefsin teslimi var, irşad olmak var ve iradeyi teslim etmek var. Vel Asr suresi burada tamamlanıyor ve konumuzun tamamı 4
devrede verilebilecek olan bir genişlik taşıyor. Kur'an-ı Kerim bütünüyle hangi surede anlatılmış, hangi sure bu kadar öz bir muhteva içerisinde bütünü verebiliyor? Sadece bu sure sevgili kardeşlerim. Başından Allah'a ulaşmayı amel olmaktan dilemekten başlayarak sabrı tavsiye edecek kadar sabrın mutlak sahibi olan bir noktaya ulaştırıyor kişiyi Allah-u Teala. Huzur namazının imamlarını Allah-u Teala talep ederken bu faydayı kullanıyor. Halk arasında bir söz vardır. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. İnsanları hidayete erdirmek için imamlar tayin ettik diyor secde 24'te. İnsanlardan ve cealna minhum eyyimeten, insanlardan imamlar seçtik, tayin ettik diyor Allah Teala, kıldık diyor. Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler de diyor. Erdirsinler diye. Yehdune bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Lemma saberu, sabrın sahibi oldukları için, sabırlı oldukları için değil, sabrın sahibi oldukları için, sabrın son kademesi. Sabrın sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ve ayetlerimize yakîn hasıl ettikleri için. İşte bu yakîn hasıl etmek hakkul yakîn kademesinde, yakînin en ötesinde olan iradenin de teslimini içeriyor. Sabırlı olanlar değil, sabrın sahibi olanlar, ayetlere yakin hasıl edenler değil, bu yakinin en üst seviyesinde yakini gerçekleştirenler. Burada iradenin de teslimi yer alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Vel Asr suresi tamamlanıyor. Bu açıklamada sizlere Vel Asr suresinin ikinci kademesini anlatmak için huzurlarınızdayız. Birinci kademede Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu sebeple ölü olan insanlara, onların mürşitlerine bakış açısında gözlerini Allah-u Teala'nın açtığını, kulaklarını açtığını, kalplerini açtığını, irşat makamının söylediklerini işiten ve idrak eden insanlar olduklarını anlatmıştık. Böyle bir noktaya kişinin ulaşması Allah'a ulaşmayı dilediği anda gerçekleşir. Allah Teala o kişinin görme hassasının üzerindeki hicab-ı mesureyi, görme hassasının üzerindeki, yani basar hassasının üzerindeki gışaveti alır.
Gışavet isimli engeli alır. Kişinin işitme hassasındaki mührü açar. Kişinin kalbindeki ekinleti alır. İşitme, idrak etme hassasının mührünü açar. Fuad'in mührünü açar. O kişinin gözlerinin üzerindeki görme uzvunun gözlerin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. Böylece kişi gören, işiten ve bilen bir hüviyet kazanır. Nerede? Yedinci basamakta bu olay tamamlanır. Bu konumuzda bundan sonraki kademeyi önce özetleyelim. 14. basamağa kadar bir kesimi bu anlatımda sizlere aktaracağız inşallah. Allah Teala diyor ki öyle insanlardan bahsediyor ki onların kalbine ulaşırız diyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir gerçek imanın sahibi olursa, yani hak mümin olursa, bu hak mümin olan kişiler için konuşuyor Allah Teala. Onların kalbine ulaşırım diyor. Buradaki kalbe ulaşma aynı zamanda kişinin kalbine hidayetin gelmesi manasına da geliyor. Yehdi kalbehu, ben o kalbe ulaşırım manasına giriyor. Allah Teala o kalbe ulaşırım diyor. Ama aynı zamanda yehdi kelimesi hidayet anlamında da kullanılıyor. Hüda kelimesinin muhtevası içindeki hidayet anlamında da o kişinin kalbine hidayeti yerleştiririz manasına da geliyor. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim. 8. basamak. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra kalbimizi Allah'a çeviriyor. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki وَاُزْلِفَتُ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَيْتْ هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يزٍ. Cennet, takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur diyor Allah Teala. Yani hadi girin cennetten içeriye. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun diyor Allah Teala. Ve kimler için olduğuna bakıyoruz. Kimlerinmiş bu cennet? Li kulli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için. Evvab olanlar Allah'ın
Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırıp, ruhları Allah'ın zatında yok olanlar ruhlarını meaba ulaştıranlar. Allah'ın zatı insanlara meab oluyor. Bu meaba kim ruhunu ulaştırırsa o kişi evvab hüviyetine girer. Li külli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Hafiz olan da başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olmuş olanlar. Kim mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirebilirse o kişi hafiz olur. İşte bu insanlar sevgili kardeşlerim.

Bu insanların kalbine Allah-u Teala kalplerini Allah'a çeviriyor. Bu kalpleri Allah'a çevrilen insanlar.

insanların kalbi normal standartlarda kapkaranlıktır ve Allah'a dönük değildir. İşte Allah Teala insanların kalplerini Allah'a çeviriyor. Burası 9. basamak. Allah Teala diyor ki onların kalpleri Allah'a çevrilir.

Böylece kalbin Allah'a çevrilmesinin bir sebebi olmalı diye düşünmemiz lazım. Kalbin Allah'a çevrilmesi demek, Allah-u Teala'dan zikir yaptığımızda gelecek olan rahmet, faz ve salavat isimli nurların göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşmasını sağlayacak olan imkanları Allah-u Teala bize temin ediyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli ve rahmetle salavat isimli nurlar kalbimize ulaşıyor. Kalbimize girebilmesi için kalbimizin Allah'a döndürülmesi lazım. İşte Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Sonra ne yapıyor Allah Teala kalbimizi Allah'a çevirdikten sonra? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor bize. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslam diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu Allah kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini yarar diyor Allah Teala. Göğüslerini yarar. Göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar demektir bunun manası. Ve onların göğüslerini İslam'a, yani Allah'a teslim olmak için, teslim olmaya, Allah'a teslim olmak için açar. Öyleyse Allah'a teslim olmak, evvela ruhumuzun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsimizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi gerçekleşmeden ruhumuz Allah'a teslim olmaz. İşte bunun standardı içinde ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi, nefsimizin kalbine %49 fazıl, %2 rahmet girmesine bağımlıdır. Bu göğsümüzü Allah-u Teala'nın yarması ve göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması, Allah'ın bir hedefine dayalı, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar, onların göğsünü teslimi açar. Bu hidayettir. Allah Teala hidayetin birinci tarifini veriyor Ali İmran 73'te. İnnel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır diyor. Bakara 120'de veriyor. İnne hüdallahi huval hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahi fehüvel muhtet diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer buyuruyor Allah Teala. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayeti ifade eder. Bu hidayete ulaşabilmek için nefsimizin kalbine evvela Allah-u Teala göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbine bir yol açıyor. Açarsa ne olur? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin yaptığı
zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsündeki o yoldan, yarılmış olan yoldan geçerek kişinin kalbine kadar gelir. Ama kalpten içeri girebilen fazıllar değildir. Kalbe sadece %2, bu noktaya kadar, %2'ye kadar rahmet girer. İşte bu rahmet nurunun girmesi demek, Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasının işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi derhal harekete geçer. Hazreti Yusuf diyordu ki, ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesidir ki kişinin kalbine bunun bir remzi olan, işareti olan %2 rahmeti ulaştırıyor. Ve bu rahmetin kalbimize girmesi Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Allah Teala diyor ki, Allah kimin göğsünü yarıp da o kişinin kalbine nuru ulaştırmışsa, o kişinin kalbiyle, kalbi zikir sebebiyle kasiyet bağlamış olan insanların durumu aynı mıdır diyor. Hiç aynı olur mu? Kişi hem zikredecek hem de kalbi kararacak. Nasıl bir olay bu? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ve de zikrederse, bu kişinin zikretmesiyle zikretmemesi arasında fark yoktur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbine, göğsüne hiçbir zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve selavatı ulaşamaz. Mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. Mutlaka o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala'nın nur yolunu açması lazım. Evvela kalbe ulaşması, kalbi Allah'a çevirmesi ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması lazım. İşte söylediğimiz minval üzere bu işlevler tamamlandığı için bu noktaya gelmiş olan, 10. basamağa gelmiş olan bir kişi, göğsünden kalbine yol açıldığı için, zikir yaptığında, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğinde, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, iki nur gelir sadece bu noktada, o kişinin göğsüne gelir, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır, ama kalbe fazıllar giremez, kalp henüz buna müsait değildir. Sadece rahmet nuru girebilir, bu da %2'yi geçemez. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmeye başlamasının bir işaretidir. Kalbe %2 rahmet girmesi. Allah Teala demiş oluyor ki, ben bu kuluma rahim esmamla yardım gönderiyorum. Bu kişi zikir yapıyor ve onun kalbine rahmetimi ulaştırıyorum. Rahim esmamın ispatı olan rahmetimi. Kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadid suresi 12. ayet-i kerime. Allah Teala
buyuruyor ki 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi zikir yapıyor, kişinin kalbine Allah'ın rahmeti giriyor ve bu rahmet %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa sadece onlar, huşu sahibi olanlar Allah'tan mürşitlerini sorup bu konuda kesin bir bilgiyi, mürşitlerinin kim olduğunu Allah'tan mutlaka alırlar. Bunun için bizim Allah'tan sormamız gerekiyor mürşidimizin kim olduğunu. Hiç kimse bunu bilemez. Sadece Allah bilir kimin hangi çeşmeden su içeceğini, hangi mürşide tabi olacağını, hangi mürşidin o kişiye uygun olduğunu Allah bilir. Bu sebeple Allah'tan sormamız gerekiyor. İşte gelin bakalım beraberce Fatiha suresine. Ne diyordu Allah Teala Fatiha suresinde? Daha doğrusu biz Allah'a ne diyoruz? İyyâke na'budu diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Allah'tan başka kimseye kul olmayız diyoruz. Kulluk sadece Allah'ıdır. Allah'a kul olmak ve kişi Allah'a kul olmak için harekete geçmiş ve burada bu noktada o kişi zikir yapıyor ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları kalbe ulaşıyor. Ama yalnız rahmet nuru giriyor kalbe ve kişi %2 rahmet nuru tamamlandığı zaman huşu sahibi oluyor. Şimdi huşu sahibi olan bir insanın hangi hüviyette bir dizayna sahip olduğuna beraberce bakalım. Huşu sahibi olan kişi Allah ile olan ilişkisinde artık mürşidin isteyecek olan bir durumu hak eden kişidir. İşte Fatiha suresinde söylediğimiz İyyâke Nâbüdü'den sonra gelen İyyâke Nestaîn, yalnız senden istâne isteriz demek. İstâne, Allah'tan mürşidimizi istemek yetkisidir. İsteyebilmektir. Allah'tan mürşidini isteyen kişi Allah'tan istâne istiyor. İyyâke Nestaîn, yalnız senden istâne isteriz demek. Mürşidimizi yalnız sana sorarız, yalnız sen bize gösterebilirsin demek. Ve böyle bir şeyin muhtevasını görüyoruz. Allah'tan istâneyi isteyen bizler, bu istianenin nasıl verileceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinden anlayabiliyoruz. Vestainu bis sabr ve salatı innaha lekebiratun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, Allah'tan istianeyi isteyin. Yalnız senden istiane isteriz sözünün tamamlandığı yer burası. Allah'tan istianeyi isteyin. Bu zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için zor bir iş.
İlla alel haşiyin diyor ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç. Huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Huşu sahipleri bu ayet-i kerimede. Öyleyse bu kişi kimdir? Bir, Allah'a inanıyor. Bu kişi kimdir? İki, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşacağına inanıyor. Bu kişi kimdir? Üç, hayattayken insanın ruhunun Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor. Dört, bu kişi huşu sahibi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına, Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi huşu sahibidir. Allah'ın verdiği sözü çok iyi biliyor kişi. Eğer bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Garanti veriyor. İki ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır kendi hallerine. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor. İşte bu insanlar mürşitlerini sormak yetkisinin sahipleri Allah Teala'dan ve hacet namazını kılıp soruyor kişi. Bu namazla Allah Teala'dan sorulacaktır. Sorulması farz mı? Allah Teala diyor ki Alallahu kasus sebiini, sebilleri mürşitlerin makamlarını bulundukları kesimi mürşitleri tayin eden mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amentekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor Allah Teala. Vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, bir defa daha amel olun. Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala. İşte bu vesileyi istemek hacet namazı kılmakla mümkündür. Ve ne olur istediğimiz zaman Allah Teala Fatiha suresinde bu konuya ışık tutmuş. İyyake nestaîn İhtina sıratel müstakim, bizi sıratı müstakime ulaştır. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Ve böyle bir dizaynda o kişinin mürşidine ulaşması, hacet namazını kılmasına bağımlı Allah mürşidini gösteriyor. Kişi o mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabi olduğu zaman ne olur? Bu kişi Allah Teala'dan 7 tane nimet alır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna vücuttan ayrılmasını, Allah'a geri dönmesini emreder ve ruh Allah'a doğru
yola çıkar, vücuttan ayrılır. Devrin imamının ruhu da o kişinin başının üzerine yerleşir. Mümin 15. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Ve o ruh ona der ki, senin yevmit talakın geldi, ben Allah'ın katından gönderildim. Bu devrin imamının ruhudur. Arşı tutan meleklerle daima beraberdir. Her tövbe merasiminde arşı tutan meleklerle beraberdir. İşte burada birinci işlem devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Allah Teala bu konuda diyor ki, onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır. Kişilerin kalplerinin içine Allah'ın imanı yazdığını söylüyor Allah Teala. Başlarının üzerine de ruh gönderildiğini. Bu iki tane faktördür. Bundan sonra ne olur? O kişinin Allah bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri gereğince, Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'de de diyor ki, ama kim Allah'a yönelirse ve tabiyetini gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlayıp da imanı artan bir mümin olursa, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Günahların sevaba çevrilmesi. Ayrıca Allah Teala o güne kadar o kişiye her bir derecelik sevabına 10 katını verirken, o günden itibaren bunu 100 katına çeviriyor. Ve daha sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkınca ikinci kattayken 200 kat oluyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar ulaşıyor. İşte derecat açısından bu iki tane faktör kişiye Allah-u Teala tarafından hediye ediliyor, mürşide tabiiyette. Bunlar Allah'ın her biri birer nimeti. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet, o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Üçüncüsü, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, devrin imamının emri üzerine. Ana dergaha ulaşıyor ve orada kısa bir eğitimden sonra ya da tecrübe kazandıktan sonra, bir talimatları aldıktan sonra Allah'a doğru serüsülük isimli bir yolculuğa başlayacak kişi. O kişinin nefs tezkiyesi yapması söz konusu. Bu noktada o insan zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır ve kalbinin içine artık rahmet nurları değil, fazıl nurları girmeye başlar. Bu öyle bir husustur ki, fazıl nurları %2 rahmetin ötesinde her %7 birikimde o kişinin ruhu ilk %7 fazıl birikiminde zemin kattan birinci kata çıkar. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci seferlerde 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Bu, o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın zikriyle fazılların birikimine bağlıdır. Bu kişinin nefsi bu noktada nefs tezkiyesine başlıyor. Bu kişinin
fizik vücudu afetlere karşı, nefsin afetlerine karşı güçleniyor. Nefsin kalbindeki fazıllar arttıkça güçleniyor. Fizik vücut da ona paralel olarak güçleniyor. O kişinin iradesi de güçleniyor. İrade, nefsin afetlerine karşı savaş veren müessese, o da güçleniyor. Ve böylece bu noktada kişi Allah-u Teala'dan bu saydığımız 7 tane nimeti alıyor. Allah-u Teala o güne kadar onun bir sevabına 10 katını verirken, bunu 100 katına ve yükseldikçe 700 katına kadar çıkartıyor. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın nimetleri. İşte Vel-Asr suresinin ikinci bölümü mürşide ulaştığımız noktaya kadardır. Ve sadece mürşidine ulaşanlar bu 7 tane nimeti alabilirler. Onların dışındaki hiç kimse 7 tane nimeti alamaz Allah-u Teala'dan. Burası yolumuzun ikinci kademesi, Vel-Asr suresinin ikinci kademesi, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamakta başlar. 14. basamak, tabiyeti gerçekleştirdiğimiz an 14. basamaktayız. 7 tane nimet alırız ve vücudumuzdan ruhumuz ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsimizin tezkiyesine her %7 nur kazanmasına paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. 7. defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Vel-Asr suresinin ikinci bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu ikinci bölümün sonunda sizlere inşallah veda ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salam.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أنعمت عليهم قال المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz iştiyak. İştiyak, Allah yolunda hizmet etmeyi dileyenlerin müşterek özelliğidir. Allah yolunda bir hizmeti alelade yapan bir insandan çok daha Allah yolunda hizmete istekli olmak manasına geliyor. İştiyak iç dünyanızdan gelen bir duygudur. Allah yolunda yürekleri Allah'a hizmet aşkıyla yanan insanların, onları başkalarından ayıran, temiz eden özelliğidir. İştiyak sahipleri onunla temayüz ederler, onunla tanınırlar, onunla ayrılırlar başkalarından. Onlar arabayı çeken atlardır. Bir iştiyak sahipleri var, bir de iştiyak sahibi olmadığı halde iştiyak sahibiymiş gibi görünmeye çalışanlar var. Bunlar birbirinden ayrı iki kategori oluşturur. Elbette Allah Teala kalbinizden geçinebilir. Değerlendirilmeniz kalbinizden geçen genel isteğe göre ve aynı zamanda da ortaya koyduğunuz hizmete göre değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, iştiyakın sahipleri kimlerdir? İştiyakın sahipleri sahabedir. Onlar sadece Allah için yaşarlardı. Hizmeti Allah için yaparlardı. Onlar için Allah vardı. Önde gelen her zaman Allah idi. Bilirlerdi ki başka insanlara hizmet Allah'a hizmettir. Bilirlerdi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet Allah'a hizmettir. Öyleyse sizler için de aynı şeyler söz konusu sevgili kardeşlerim. Kalpleriniz Allah'a hizmet aşkıyla yanıp tutuşmalı. Hizmet sizin için bir zevk oluşturmalı. İştiyak sahipleri hizmeti kendisine zevk edinenlerdir. Dikkat edin, bu sözün farklı bir söylenişi daha var. Mihneti kendisine zevk edinmek alemde hünerdir. Mihnet, üzüntüler, sıkıntılar, çekilen cefalar, onları zevk haline getirmek mümkün müdür? Mümkündür sevgili kardeşlerim. Eğer başkalarının sizlere verdiği sıkıntıyı zevk haline getirebilirsiniz. Siz Allah'ın sevgilisisiniz. İnsanların size şu veya bu şekilde sıkıntı vermeye çalışması pek fazla bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların size sıkıntı vermesi hali o sıkıntıyı zevk haline getirebiliyor musunuz? O mihneti kendine zevk edinmektir. Sizin için mihnet söz konusu olmaz. İnsanların sizin üzerinizdeki negatif tesirlerini hemen yok edecek olan bir Allah sevgisi sizi bütünüyle kaplamıştır. Ve söz konusu olan Allah yolunda hizmettir. İşte o hizmeti kendinize zevk edinmek, hizmetten zevk almak başka bir şey sevgili kardeşlerim. Hizmetten zevk alan kardeşimizin gözleri parıl parıl parlar. Allah yolunda bir hizmete koştuğu zaman hiçbir güçlük o hizmetin gerçekleştirilmesinden onu men edemez. Şeytan karşısına hangi güçlükleri çıkarırsa çıkarsın, o kişi mutlaka o güçlükleri aşacaktır. Mutlaka bir noktaya ulaşacaktır. Allah'ın güzellikleriyle dizayn edilen bir nokta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hizmet yapan kişi iki şey hissedebilir. Bir, hizmet onun için bir angaryadır. O kişi hizmetten asla zevk almaz. Sıkıntı duyar. Hizmeti yapan insanlara

dediği zaman bazen utanır. O da hizmet ediyormuş gibi görünmek gereğini duyar. Ve derhal bu tarz bir davranış sırıtır. Herkes Allah yolunda hizmet etmekte olan veya hizmet eden, hizmet eder görünenler arasındaki farkı bir bakışta anlarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda hizmetten zevk almak varken neden ikinci yolu tercih etsin ki insan? Ama ne yazık ki böyle insanlar her yerde, her zaman var olmuştur. Bunlar toplumun akıllı geçinenleridir. Hiçbir zaman hizmetten zevk alamazlar. Ya hiç hizmet etmezler veya hizmet eder görünürler ama aslında hizmet etmiş değillerdir. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hiçbirinizden hizmet beklemez. Yaptığınız hizmet Allah'a hiçbir şey sağlamaz. Ama size çok şeyler sağlayabilir. Ya Allah yolunda bir sevgili olmak istersiniz ya da istemezsiniz. Hiç kimse size gelin Allah'ın sevgilisi olun diye ısrar etmez. Ama Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah yolunda hizmet etmekle kaimdir. Ayakta tutulur, kıyamda tutulur. Allah'ın temel hedefi, insanları Allah yolunda hizmet ettirmek suretiyle onlara derecat kazandırmaktır. Onları üstün insan yapmaktır. Allah yolunda hizmet eden kişi iştiyakin sahibidir. Alelade bir insanın, herhangi bir insanın yapacağı normal bir hizmetin hizmet aşkı taşıyan daha üst kademesi. Hizmet aşkı varsa o kişinin her davranışından belli olur sevgili kardeşlerim. O kişi Allah ile kendi arasındaki ve hizmet ile kendi arasındaki bütün engelleri mutlak olarak aşacaktır. Kalbi böyle olan bir insana, hizmet için çırpınan bir insana Allah-u Teala mutlaka hizmet kapılarını açar. Allah açar. Yeter mi? Yetmez. Allah onun içine öyle bir his verir ki ne kadar zor iş verirseniz verin, o iş ona asla zor gelmez. Vücudu yorulur, o yorulduğunu anlayamaz. Öylesine zevkle kendini kaptırmıştır ki Allah'ın hizmetine, vaktin, saatin nasıl geçtiğini, gündüzlerin nasıl gece olduğunu, gecelerin nasıl gündüz olduğunu hissedemez. Hizmet onun her şeyidir. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize ki aranızda böyle kardeşlerimiz var. Çok sayıda. İşte böyle insanlar için hizmet etmek bir zevktir. Bu insanlar çevresine, çevrelerindeki insanlara hizmet aşkını bir gösterge olarak, sağlam bir gösterge olarak ispat edenlerdir. Hizmet aşkı diye bir aşkın var olduğunu, Allah yolunda hizmet aşkı diye bir sevdanın var olduğunu ispat ederler etraflarına. Öyleyse

Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinizi aldatmayın. Başkalarını aldatabileceğinizi de zannetmeyin. Hizmet varsa, iştiyak varsa, o akla kara kadar açık bir şekilde temayüz eder. Ortaya çıkar. Belirir. Yayına çalışmakta olan iki kişiye baksanız da onlardan hangisinin iştiyak sahibi olduğunu bir bakışta anlarsınız sevgili kardeşlerim. 10 kişinin sırtlayıp kantar içinde taşıdıkları bir yükü bir tanesi parmağının ucuyla tutarak o da taşıyor görünür. Ve kendisini iştiyak sahibiymiş gibi göstermeye çalışır. Öyleyse Allah'a dikkatle bakın ne söylüyor. Allah'ın sizin gönülsüz hizmetinize ihtiyacı yoktur diyor. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Ona bir fayda veya zarar veremezsiniz. Ama Allah yolunda karşılıksız hizmet verenler, işte onlar iştiyak sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, iştiyak sahipleri gerek kendi başlarına hizmet ederken, gerek toplum içerisinde hizmet ederken, hep aynı statüdedirler. O gruptaki en fedakar insanlardır. Hiçbir şey onların Allah yolunda fedakarlık yapmasını engelleyemez. İşlerine sarılışları her şeyden vazgeçerek kendilerini işe sarmaları, her şeyle ilişkilerini keserek Allah için çalışmayı büyük bir zevkle, huşu ile, mutlulukla yerine getirmeleri onları başkalarından mutlaka ayırır. Hizmet ederken mutluluktan uçarlar. Yorgunluk nedir bilmezler. Vaktin, saatlerin nasıl geçtiğinin farkına varmazlar. Onlar için Allah için olmak önemlidir. Ve bunu ibadetlerinde ve hizmette bulurlar. Allah için olmak. Sevgili kardeşlerim, ancak iştiyak sahipleri bilirler Allah yolundaki hizmetin ne kadar büyük bir zevki oluşturduğunu. İştiyak sahibi olmayanlar Allah'ın hizmetinden zevk almak şöyle dursun. Bu Angarya'da nereden geldi başıma? Pinaleve bitsin de gideyim buradan kaçayım gideyim. Bu etrafındakiler ne diye böyle deli gibi çalışıyorlar? Ne lüzum var bu kadar çalışmaya? Bu kadar fedakarlık etmeye değer mi? Sevgili kardeşlerim, böyle düşünen insanlar her zaman toplumun içinde mevcuttur. Ve çok akılcı bir muhakeme yaptıklarını düşünürler.
Denizin kıyısında oturan birisi uzaktan gelen bir geminin dumanını görür. Evin üçüncü katında oturan birisi bacayı da görür dumanla beraber. Ağa evin onuncu katında oturan birisi gemiyi, bacayı ve dumanı denizle birlikte görendir. Öyleyse iştiyak müessesesine dikkatle bakın. Sizi mutlu edecek olan en önemli vetire hizmettir. Bu bapta hiç kimse sizi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Hizmet bir gönül işidir. Allah'a karşı duyulan sevginin nişanesidir. Şevki ifade eder. Bir konuda insanın bir konuya kendisini hasretme kabiliyeti. O konuyu gerçekleştirmek için duyduğu zevk, heyecan. Allah için olmanın ona vereceği o büyük huzur, memnuniyet. İstek duyar kişi hizmet konusunda büyük istek. Başkaları hizmeti yapmış yapmamış o ona hiç aldırmaz. Başkaları da meşgul olmaz. O Allah'la meşguldür. Allah ona iş vermiştir. Onu mutlak olarak yerine getirecektir. Hiçbir engel onu yolundan alıkoyamaz. Allah Teala da öyleleri için engelleri kaldırır. Sevgili kardeşlerim, kim isterse hizmet etmek, Allah onun için büyük imkanlar ortaya koyar. O da bütün meselelerinin nasıl ard arda Allah Teala tarafından çözüldüğünü bir türlü anlayamaz. Ama bir de bakar ki bütün kolaylıklar gelip hep onu bulmuştur. Hizmet vermektedir ama yorulmamaktadır. Hizmet vermektedir. Ter damlar alnından ama sıkılmaz. Herkesle beraber zikrederek Allah'ın yolunda hizmet eder. Sevgili kardeşlerim, İştiyak müessesesi konunun temelidir. Allah yolunda hizmetin temelidir. Ya iştiyak sahibi olursunuz ya da olmazsınız. Herkesin kendi dileğiyle gerçekleşen bir iştir. Kim Allah-u Teala tarafından sevilmek istiyorsa, daha çok sevilmek istiyorsa, en çok sevilmek istiyorsa, bilin ki onlar iştiyakin sahipleridir. Onlara Allah yolunda hizmet hiçbir zaman zor gelmez. Her türlü engeli aşıp koşarak mutlaka ait oldukları yere ulaşırlar. Bilirler ki engeller çıkar ama Allah Teala onlara bütün o engelleri aşmak imkanını sağlar. İştiyak varsa sevgili kardeşlerim, bilin ki iştiyak gayreti davet eder. Gayretli insanlar, Allah yolunda hizmetten yılmayanlar sadece iştiyak sahipleridir. İştiyaki olan bir insan için hizmetten yılmamak söz konusudur. İştiyaki olan kişi Allah yolunda hizmete kendisini adayan kişidir. O kişi mutlak olarak gayretin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, iştiyak gayreti arttırır.
gayret ise mutlaka Allah'ın yardımını sağlayacak olan himmeti getirir. İrşad makamı, iştiyak sahiplerinin hepsi için hep duada bulunur Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi sen onları sana daha çok layık kıl. Ya Rabbi onların işlerini onlara kolay getir. Onlara kolaylaştır. Onlar senin için hizmet ediyorlar. Onlara yardım et, nusretini gönder. Böyle bir dizaynda kişinin iştiyakinin onun gayretini arttırdığını görüyoruz. Artan gayret mutlaka irşat makamının, yani o kişinin başının üzerinde bulunan, ruhu bulunan devrin imamının yardımını mutlaka sağlar. Ona dua eder. İrşad makamı onun işlerini Allah'ın kolaylaştırması için. Bu himmettir. Öyleyse irşad makamının hep dualarının üzerinizde olduğunu unutmayın. O duadır ki sizi daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye götürecektir. İhtiyaç sahipleri, böyle olmayanları fersah fersah aşacaklardır kazandıkları dereceler itibariyle, güvenilir insanlar olmaları itibariyle, Allah yolunda sağlam bir mevki edinmeleri itibariyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah'ın yolunda hizmet aşkı, iştiyak müessesesi bir yukarıya doğru yükselen bir spirali harekete geçirir. İştiyak mutlaka gayreti oluşturur. Sadece iştiyakın sahibi olan insanlar başkalarının gösteremeyeceği bir gayretin sahipleridir. Derhal başkalarından ayrılırlar. Hiç Allah yolunda hizmete tanımayan bir insan bile iştiyak sahibi birisiyle iştiyak sahibi olmayan birisinin çalışmalarını görse hangisinin iştiyak sahibi olduğunu bir bakışta keşfeder. İşte irşad makamının yardımı himmet adı verilen müessese, yani Allah-u Teala'dan Ya Rabbi sen ona yardım et, onun işlerini kolaylaştır. O sadece senin aşkınla bu hizmeti gerçekleştiriyor. Muhakkak ki sen böyle olduğunu asıl sen bilirsin. İrşad makamının bu duası himmet adını alır. Gayreti himmet takip eder, destekler, güçlendirir. Himmeti de nusret takip eder. Allah'ın bu konuda iştiyak sahibi kişiye yaptığı yardımın adı nusrettir. Onun işlerini kolaylaştırır. Dünyanın en zor işi olsa bile o kişiye kuş kadar hafif gelir. Allah'ın yardımını aldığı için hiçbir güçlükle karşılaşmadan
işi sonuna kadar taşır omuzlarında götürür. Bu Nusret'in vücuda getirdiği bir sonuçtur. Ve işte Allah'ın hizmeti bu tarzda realize edilir. Bu tarzda gerçekleştirilir. İştiyakiniz var mı yoksa yok mu? Kendinizi ölçmek mi istiyorsunuz? İşe dikkatle bakın. Size önerilen iş sizi yıldırıyor mu? Hizmete koşuyor musunuz? Yoksa hizmetten kaçıyor musunuz? Hizmet size mutluluk mu veriyor, sıkıntı mı? Allah yolunda hizmeti muhtelif bahanelerle, vesilelerle hep devre dışı mı bırakmak istiyorsunuz? Bunu yapmanıza gerek yok. Vesile göstermeniz de gerekmez, bahane göstermeniz de gerekmez. Hizmeti yapmazsınız. Hiç kimse sizi zorla hizmete sokamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet bir gönül işidir, aşktır. Allah'a duyulan büyük sevginin dünyaya iş olarak dönüşüdür. Sadece Allah'ı en çok sevenler en çok iştiyak sahipleridir. Bu sebeple o en çok sevgilerinin karşılığında Allah da onları en çok sever. O zaman Allah'ın onlar üzerindeki nusreti, yardımı başkalarına olan Allah'ın yardımından çok daha üst seviyede dizayn edilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı en iyi kullananlar iştiyak sahipleridir. Onlar zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu en iyi bilenlerdir. Zamanlarını hiç boşa geçirmek istemezler. Çalışmak mı? İşlerinde hep Allah, Allah, Allah diye bir sesi vücuda getirmek isterler. Ve ister kulaklık takarak yapsınlar, ister sesle zikir yapsınlar, ister sessiz zikir yapsınlar, zikri işlerine ortak ederler. Zikirle hizmet ettikleri için hizmet onlara daha bir tatlı gelir. Sevgili kardeşlerim, hizmet bir zevktir. Başlı başına bir büyük huzur kaynağıdır. Allah yolunda hizmet eden kişi, Allah yolunda hizmet etmeyen kişiden çok daha büyük bir aşkla, şevkle çalışır. Şevk kelimesi ve iştiyak kelimesi aynı kökten gelir. Bu muhtevada kişinin Allah yolundaki hizmet etme gayreti onu bütün boyutlarıyla kaplayan bir müessesedir. Onu motive eden, gayretini artıran Allah'tır. İhtiyaç sahipleriyle Allah Teala tek tek meşguldür. Her zaman, her an onların işi sırtlamaları, götürmeleri
ve sona erdirmeleri evreleri boyunca o insanlar Allah'ın hizmetini görmenin o büyük mutluluğunu yaşarlar. Herkes bu mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın işini yaparken zevk duyabilenler, onlar iştiyak sahipleridir. Onlar himmet alırlar. Allah onlara nusret eder. Yani hizmete koşan, o koştuğu hıza Allah'ın verdiği hızı da katarak zamanın nasıl geçtiğini anlayamadan günleri birer birer katlar ve ortaya muhteşem eserler çıkar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, çok hamd edin ki çoğunuz iştiyak sahibisiniz. İştiyak sahibi olmayanlara kızmayın. Onlar Allah ile iyi ilişkiler kuramayanlardır. Kendilerine yazık ettiklerinin belki de çok geç farkına varacaklardır. Belki farkına varamadan bu dünyadan gideceklerdir. Büyük sır öldükleri zaman çözülünce ne kadar büyük bir aldanışın içinde olduklarını, şeytanın onları nasıl kandırdığını idrak edeceklerdir. İhtiyaç sahibi olmayan herkes şeytanın iğvasına kanmıştır. Şeytan onlara Allah yolunda çalışmamayı telkin eder. Çok mantıklı sebepler bulabilir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet, ancak bu hizmeti iştiyakla yapanlar için bir büyük zevki vücuda getirir. Serinin tavanlanması, spiralin yukarıya doğru yükselmesi, bu iştiyak, gayret, nusret, affedersin himmet ve nusret safhalarının tamamlanmasıyla cereyan eder. Her iş için bu dört tane safha ard arda gelecektir. İştiyak, Allah'ın yolunda hizmetten sadece zevk duyanlara Allah'ın verdiği bir nimettir. Ve bu nimeti daha sonra Allah'ın nusreti tamamlar. O kişiye Allah yolunda hizmet etmek hiçbir noktada güç gelmeyecektir. Oflayıp poflamaz. Hizmet hiçbir zaman onun için angarya değil, sadece Allah'ın büyük bir zevkidir. Allah'ın ona lütuf buyurduğu bir nimettir. Çalışmak ona hiçbir zaman sıkıntı vermez. Zevklerin en büyüğünü yaşar. Ve zevk aldıkça iştiyaki artar. İştiyaki arttıkça iştiyak gayreti arttırır. Gayret himmeti arttırır. Himmet nusreti. Böylece bu safhalar birer birer aşılarak kişi bir zevk kitabının içinde aşağıya doğru değil, yukarıya doğru, mutluluğa doğru bir hayat yaşar. Her hizmetten çıkarken hizmete o gün girdiği zamankinden çok daha büyük bir ferahlıkla evine döner. Her şey sevgili kardeşlerim öylesine güzel ki
Yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerim? Allah, siz, sizler ve biz bir bütün oluşturuyoruz. Sevgi halelerine dayalı, her şeyin sevgi bazlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz bizler. Allah'a doğru yol alanlar, Allah'ın sayısız nimetine öldükten sonra değil, bu dünyadayken karışanlar, kavuşanlar, bir yerlere ulaşanlar. Biliniz ki maneviyatta ulaşabileceğiniz her yer Allah'ın yardımıyla ulaştığınız yerlerdir. Bu dünyada verilen gezegen aslında bütün insanlar için hayatı bir sonsuz zevk haline getirmek için fırsatlarla, imkanlarla doludur. Her an etrafınızda Allah için yapılacak bir şeyler mutlaka vardır. Sizin onları arayıp bulmanız, size söylenmeden önce yapmanız, ihtiyacınızın temel göstergesidir. İhtiyaç odur ki, size bir şey söylendiği zaman, onu başkalarından mutlaka daha üstün bir hüviyette gerçekleştirmek iç dünyanızın asli kılavuzu olur. Bu öyle bir duygudur ki insanı yarıştan yarışa sokar. Hem kaliteli hem zaman kaybedilmeden sonuca ulaşmak. Kaliteli bir işçilikle zaman kaybetmeden sonuca ulaşmak. Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı boşuna geçirmemek, harcamamak. Sevgili kardeşlerim, her gün bir takım eserler vücuda getirirsiniz. Her gün her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşarsınız. Allah'ın sevgilileri için bütün güzellikler geçerlidir. Allah hepinizi ayrı ayrı sever. Öyleyse siz Allah'ı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ya biliyor musunuz? Sevgi fedakarlıktır. Allah için bugün ne yaptınız diye soruyor musunuz hiç kendinize? Akşam eve gittiğinizde bugün de geçti, bugün de Allah için bir şey yapamadım diyenlerden misiniz? Bugün de Allah için bir şey yapamadım demeyin. Yapmadım deyin. Çünkü biliniz ki gerçekten yapmak isteseydiniz, Allah size o fırsatı mutlaka bahşederdi. Onun için hep size söylüyorum sevgili kardeşlerim, kendinizi aldatmayın. Kendinize vesileler icat edip de kendinizi hizmetsizlerin o düştükleri çukura atmayın. Hizmeti yapmak istemeyen kişi çok sayıda caydırıcı sebep bulabilir.
hizmeti yapmak isteyen kişiye ise caydırıcı sebepler söylense de o onların hiçbirini aldıracak değildir. Hedefe gitmek üzere kendisini hazırlamıştır. Hiçbir şey onu Allah'a hizmetten alıkoyamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aile yuvalarınızda eşinizin hizmetine engel olmayın. Tam aksine ona yardımcı olun. Ki Allah yolunda hizmetini tahakkuk ettirebilsin. Siz sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet veriyor musunuz? Bu Allah yolunda hizmetin size ne kadar büyük mutluluk verebileceğini, Allah yolundaki hizmeti kucakladığınız zaman, kavrayıp da yüklendiğiniz zaman sırtınıza, o dışarıdan baktığınızda çok ağır gibi görünen iş, Allah Teala size öyle bir güç verecektir ki, o yükü öylesine hafifletecektir ki, onu hizmeti yüklenip götürürken duyabileceğiniz şey ondan sıkıntı duymak değil. Ondan duyacağınız şey büyük, doyumsuz bir zevktir. Allah yolundaki hizmetin arkasında Allah vardır. Hizmeti süsleyen, güzel gösteren, hizmet yaparken sizi doyulmaz zevklerden gene doyulmaz zevklere götüren o Allah'tır. Herhangi bir hizmetle Allah yolunda yapılan hizmet birbirine eşit değildir. Allah yolundaki hizmet Allah'ın mutlaka yardımını almayı sağlar. Allah yolunda yapılan hizmetin katığı nusrettir. Allah'ın yardımıdır. Allah-u Teala'dan yardım geldiği zaman en güç gibi görünen işlerin hiç de güç olmadığını yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hizmet aşkı sizi dağdan dağa uçurur. Aldığınız yolun ne kadar uzun olduğunun hiç mi hiç farkına varamazsınız. En kısa mesafeleri aşıyor gösterir Allah Teala size. Ama nerede başlamışsınız, nereye kadar götürmüşsünüz, nasıl bitirmişsiniz? Allah yardım ettiği zaman bunu asla anlayamazsınız. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz ki size hiç yorgunluk vermeden sizi hedeflere götürür. Bütün bu anlattıklarımın arasında biliyorsunuz en önemlisi Allah'ın size ulaştırdığı güzelliklerdir. Siz Allah yolunda hizmete teşneyseniz, Allah yolundaki hizmet sizin için bir iştiyak kaynağı ise, aşkla, şevkle hizmete koşuyorsanız, biliniz ki arkanızda Allah var. Ve size en güç şeyleri hiç de güç değilmiş gibi gösterecektir. Engelleri nasıl aştığınızı hiç hissetmeyeceksiniz. O Allah'tır. Sözünü mutlaka tutar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın.
Nerede hangi işi yaparsanız yapın, o işin bir tarafında siz varsınız, işi yapacak, götürecek olan. Ama bir tarafında mutlaka Allah vardır. Eğer siz iştiyak sahibiyseniz, Allah'tan gelecek olan yardıma ehilsiniz. Sizdeki baz, sizdeki temel, sizdeki yapı Allah'ın yardımını üzerinize çeker ve size kalbinizi, bütün vücudunuzu kaplayan bir huzur hali yaşatır Allah-u Teala. Bu huzuru iştiyak sahibi olmayanlar hiçbir zaman yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Olaylara nasıl bakıyorsanız Allah'ın bakışı da sizin için öyledir. Nereden geliyor bana bu kadar zor işler, ben bu işleri yapamam diye düşünüyorsanız, gerçekten iş sizi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Ne zaman ki Allah yolunda hizmet etmenin o büyük zevkini ben de yaşamak istiyorum diye Allah'ın bir işine sımsıkı sarılırsanız, göreceksiniz ki o iş size hiçbir noktasında güç gelmeyecektir. Öyleyse bütün güzellikler sizin için. Allah'ın bütün hizmetleri sizler için. Sadece Allah'a hizmet etmekten o doyulmaz zevki alabilmeniz için. Öyleyse gevşemeyin, yılmayın. Allah'a tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz, yani Allah'a vekil tayin edebilirseniz, sizin için başarı kesindir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere gevşemeyin, yılmayın, mahzun olmayın diyor. Allah'a tevekkül edin diyor. Eğer Allah'a tevekkül ederseniz diyor, bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Ömer'in sorduğu gibi her akşam sorun kendinize, ben bugün Allah için ne yaptım deyin. Ben bugün Allah için ne yaptım? Bunun manası başkaları için ne yaptığınızdır. Önemli olan da bu yaptığınızı o büyük zevki yaşayarak Allah rızası için yapmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hepimiz aşk ile ve şevk ile Allah için var olmalıyız. O zaman her gün saatlerin nasıl geçtiğinin farkına bile varmadan bir ömrü geçiririz. Bir ömür boyu Allah için olmak. Var mısınız sevgili kardeşlerim? Bir ömür boyu Allah için olmaya, işte Allah'ın daveti. Bir ömür boyu Allah için olmak. Hayatınızın en önemli seferine çıkmak. İhtiyak ile Allah yolunda hizmet için. Arabanın atları olmak için. Siz Allah'ın yorulmayan atlarsınız.
Sevgili kardeşlerim, arabanın içindekiler olmayın. Arabayı çeken atlar olun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Bu sözlerimizi tamamlarken sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizin için her zaman yardıma Allah hazırdır. Biz de onun azatsız kölesi olarak biz de hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmette hepinize başarılar dilerim. Her hizmetiniz en büyük mutluluğu yaşatan hizmetler olsun. Dualarımızla, dileklerimizle iki cihan saadeti sizin olsun. Dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، استعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Allah'ın sizlerden istediği başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Her şeyin en güzeli sizin olsun ister. Her sabah gözünüzü açtığınız andan akşam uykuya vardığınız zamana kadar geçecek olan saatlerinizin hep mutluluk dolu olmasını ister. Yeter mi? Yetmez. Rüyalarınızda da mutlu olmanızı ister. Öyleyse sizi o kadar çok seven bir Allah var ki, o Allah kainatı yaratan tek Allah'tır. Ve sizi öylesine seviyor ki sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir talebi yoktur. Ona ulaşmayı dilemeniz, sırasıyla ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi ona, Allah'a teslim etmeniz ona bir şey sağlamaz. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama siz onları gerçekleştirdikçe mutluluğun sırrına varırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamakta dünya saadetinin %50'den fazlasını ele geçirmişsinizdir. 3. kat cennetin sahibi olmuşsunuzdur. Bir hiç karşılığında. Ne yapmışsınız? Allah'tan bir dilekte bulunmuşsunuz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Beni sana ulaştır. Bu kadar. Eğer gerçekten kalbi dileğiniz varsa, her zaman böyle bir talepte bulunmanızı ümit ederek kalbinize bakan Allah Teala, ki her an sizinle beraberdir uzantısı sebebiyle, rahmeti ve fazlının her şeyi kuşattığı gibi sizi de kuşatması sebebiyle her an nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Her şeyinizden aynı anda haberdardır. Allah-u Teala'nın ben size şah damarınızdan daha yakınım demesinin arkasında da ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kapsaması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatları kaplar ilmiyle ve rahmetiyle. Kendisi mi, zatı mı? Allah'ın zatı söz konusudur. O zat ise arşa istiva etmiştir. Arştadır. Bir muhteva söz konusudur ki 6 tane alemi yarattıktan sonra 6 yönde 3 asıl 3 zıt 6 alem her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratan Allah Teala her şeyi muhteşem bir denge halinde oluşturmuştur. Sizin de bir muhteşem dengenin sahibi olmanızı istiyor. Nasıl? Nefsinizin bütün afetlerini yok ederek ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin faziletlerini, sizi faziletli bir insan haline, erdemli bir insan haline getirdiği nokta muhtevanın tamamlanmasıdır. Zıtlar bir araya gelmiştir. Nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi istiyor. Nefsiniz de Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Ruhunuz da Allah'ın yasaklarını işlemek istemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir sulh ve sükun halidir. Yani asıl ifadesiyle bir mutluluk halidir. Saadet halidir. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, dünya saadeti mi diyorsunuz adına? İşte budur. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, nefsinizin kalbinin faziletlerle kaplandığı, ruhunuzun hasletlerine paralel bir dünyanın sahibi olduğunuz bir ortam. Nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor her iki tarafta. Aralarındaki kavga bitmiş. Sulh ve sükun hali oluşmuş iç dünyanızda. İç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiş, sona ermiş. Her ikisi de aynı mutluluk şarkısını söylüyor. Nefsiniz de ruhunuz da bütün afetler yok olmuş, yerlerini faziletlere bırakmış. İşte böyle bir ortamda yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda bu sebeple mutlu olacaksınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için, nefsinizle ruhunuz arasında tam bir uyuşma hali, bir sulh ve sükun ortamı kurulduğu için, içinizdeki savaş bittiği için. Sonra mı? Sonra sıra dış aleminizdeki kavgaya gelir. Dış aleminizdeki kavga da bitmiştir. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceğiniz için bir güzel dizayn sizin için oluşmuştur. Hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. İnsanları üzecek bir davranışta bulunamazsınız. İşte orası dış dünyanızda da sulh ve sükunun teşekkül ettiği ve kararlı olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, Yaradan'ın yarattığı dünyaya onun size emrettiği gözlerle bakın. Nasıl bir göz emrediyor? Daimi zikrin gözlerini emrediyor. Daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sükun hasıl olduğu gibi dış dünyanızda da oluşacak. Çünkü siz o günden itibaren artık hiç kimsenin kalbini kırabilecek bir davranışta bulunamazsınız. Size çatanlar olursa onlardan af dilersiniz. O zaman daha evvel dikkat etmediğiniz başka bir husus göreceksiniz ki siz kabahatiniz olmadığı halde af dilediğiniz zaman karşınızdaki insan bundan anormal bir şekilde etkilenir. Onun da sizden af dilediğini ve neden size karşı öyle kötü davrandığını anlatmak mecburiyeti duyduğunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Kabahatli karşı taraf olmasına rağmen af dilemek büyüklüğünü gösterebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu karşınızdakini onun ümit etmediği çok güç bir pozisyona düşürür. Nefsinin kibir afeti, gurur afeti, size bağırıp çağırmayı vücuda getiren o afetler, sizin af dilemeniz karşısında
1: yapacak bir şey bulamaz. Ve yaptığı hareketin sizin olgunluğunuz karşısında eridiğini, yok olduğunu görürsünüz. Sizin af dilemek nezaketini göstermeniz bir aslında manevi büyüklüktür. O bunun yüceliğini o gün anlayacaktır. Ancak o zaman anlayabilir. Hatalı olan kendisi olduğu halde ve başkasına sebepsiz yere çattığı halde karşısındaki kişinin ondan af dilemesi. Hatasız bir insanın, kendisine suç yüklenen bir insanın af dilemesi hali. Onun belki hayatı boyunca hiç görmediği bir hal. Hep tersiyle karşılaşmış. O birilerine çatmış, onlar da ona çatmışlar. Ve aralarında kavga olmuş. Beklediği şey bu. Spiralin, öfke spiralinin yükselmesi ve sözle alamadığı bir öfkeyi sizden hareketle çıkarmaya çalışması. Aslında sevgili kardeşlerim, size şu veya bu şekilde yanlış davranan bir insan aslında mutlaka başka birisine şu veya bu sebeple öfkelenmiştir. Siz ondan af dilediğiniz zaman onun bütün kolunu kanadını kırıyorsunuz. Bir aksiyon bekliyor sizden ki onun üzerine bina edip daha şiddetli bir reaksiyon gösterecek. Ama sizde o yok. Tam aksine ondan bir

korkmaz. Af dilemesinin sebebi o kişiden göreceği fizik karşılık değildir. Af dilemesinin sebebi Allah'tır. Onu karşısındaki kişiden manevi alanda bir hazinenin sahibi olması hasabiyle üstün olmasının bir işaretini taşır. Dun olmasının, aşağıda olmasının değil. Af dilemek bir büyüklüktür, ayrıcalıktır. Allah'ın müstesna bir davranış biçimi öğretisidir. Denediğiniz zaman göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O size bağırıp çağıran kişinin verecek cevap bulamaması, susması, bir iki dakika düşünüp ne yapacağına karar veremeyen bir şaşkınlık içinde düşünüp durduktan sonra da sizden af dilemek mecburiyetini hissetmesine şahit olacaksınız. Görecek ki kendisinden büyük biriyle karşı karşıya. Ondan böyle bir büyüklüğü ondan beklediğiniz için değil, Allah Teala size hatalı da olsanız af dileyin emrini verdiği için yaptınız. Ondan korkunuzdan değil, Allah'a olan güveninizden yaptınız. Allah'ın bir defa daha rızasını kazanmak için yaptınız. Her davranışınızın arkasında Allah'ın rızası olmalı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluk sohbetleri beni öylesine mutlu ediyor ki, biliyor musunuz can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk sohbetlerinde daha bir başka havamız oluyor. Daha bir yaklaşıyoruz birbirimize. Daha kalplerimiz ısınıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Allah için bir sevgi. Allah ile beraber, Allah'ın ülkesinde, bir mutluluk üçgeninde, bir sohbet boyu yaşamak, bir ömre değer sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, insanların bir araya getirdiği bir cemaat. Biz bütün dünyada açan bir çiçekler ordusuyuz. Dünyanın her tarafında sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyanın her tarafında şu anda bizi dinliyorsunuz. Çoğu yerde bilgisayarlardan, bir kısım yerlerde televizyonlardan, dünyanın her tarafından sizler Allah'ın mutluluk çiçekleri, Allah'ın mutluluk meşaleleri, Allah'ın mutluluk nurları, hidayet nurları. Sevgili kardeşlerim, siz hidayet devrinin temsilcilerisiniz. Şu yaşadığınız mutluluğu etrafınıza da anlatın. Onlar da yaşasınlar bu güzelliği, bu kalp kalbe oluşu, kalplerin birbirine ısınmasını, Allah için sevmeyi. Onlara da söyleyin, öğretin sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en büyük düşman yenildikten sonra iblisten bahsediyorum. Dünya bir sulh ve sükun ortamına kavuşacak. Dünyada şimdiye kadar görülmemiş bir sulh ve sükun devresi. Bütün ülkelerin Allah'ın tek dini etrafında kitle haline geldiği, herkesin hidayeti yaşamak üzere

büyük gayretlerin içinde olduğu bir yeni dünya kurulacak. Hidayet dünyası. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek. Herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi hedef alacak kendine. O sahabenin küçücük topluluğu bütün cihana yayılacak. İşte o devre bir sulh ve sükun devresi olacak bu dünya üzerinde. Bir ihtişam devresi, bir mutluluk süreci. İç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu insanlar oluşacak. Herkes başkaları için yaşamaya başlayacak. Şeytanın bütün boyutlarda mağlup olduğu yeni bir dünya kurulacak. İşte o dünyanın adı Hidayet Dünyası'dır. O dünya için varız. Hepinizi o masallar ülkesine, o mutluluklar ülkesine, öyle bir dünyaya ulaştırmak için vazife aldık. Ve bunun sadece bir tek yolu var sevgili kardeşlerim. Hidayet. Onun için çağımız hidayet çağıdır. Ruhun Allah'a teslim edilmesiyle dünya saadetinin yarısından fazlasını sağlayan insanoğlu, fizik vücudunun teslimiyle bu mutluluğu %80'in ötesine geçirir, daimi zikre ulaşmakla %100'e ulaşır. Herkesin mutlu olduğu, herkesin başkaları için yaşadığı, etrafındaki Allah'ın kendisi için yarattığı dünyanın güzelliklerine varan bir insan şuuru, o zaman kişiye hakim olur. Herkese o istikamette tesir edecek hidayet. Hidayeti alabildiğine yaşayacaksınız. Bütün gönlünüzce hidayeti yaşayacaksınız. Şu andaki bütün kavgalar hep benliklerden kaynaklanmıyor mu sevgili kardeşlerim? Nefsinizin afetlerinden, şu bir türlü önleyemediğiniz nefsinizin kibir afetinden, gurur afetinden, başkalarına üstün olma hevesinizden. Neden sevgili kardeşlerim? Neden? Neden her davranışınızla hem başkalarını hem kendinizi mutsuz ediyorsunuz? E-maillerle bize ulaşıyorsunuz. Telefonlarla bize ulaşıyorsunuz. Ve dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala çok büyük bir kısmınız bize sırf başkalarını hatalı yönleriyle tanıtmak, sizden yana olup da ona karşı olmamızı temin etmek için ulaşıyorsunuz. Ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı ne zaman öğreneceksiniz? Ne zaman bize kendi hatalarınızı söyleyeceksiniz? Ne zaman bize başkalarının size karşı yaptığı güzel bir davranışı söyleyeceksiniz? Bize hep başkalarının kötü davranışlarını, sizi ne kadar üzdüğünü anlatmak için sarf ettiğiniz zamana hiç acımayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Hep sizlerden o müjdeli günü bekliyorum. Başkalarına öyle bir güzellikle davranmalısınız ki o kardeşimiz bize uzanıp, bize ulaşıp sizin o güzel davranışınızdan, sadece ondan bahsetmek üzere bizi arasın. O zaman biz ne yaparız? Biz de sizi ararız. O müjdeyi vermek için. Sizin o müstesna davranışınızın ne kadar güzel bir şey olduğunu,
size anlatıp size müjdelemek için. Sevgili kardeşlerim, o zaman hedefe varmış olmaz mısınız? Neyle yapıyorsunuz bunu? Düşmanlığın bittiği yerde dostluk vardır. Düşmanlığın bittiği yerde bozulmayan bir dostluk oluşur. Sevgi, nefretin mutlak olarak yerini alır. Bize olan her müracaatınız, nefsinizin afetlerinin sizi ne kadar kontrolü altında tuttuğunun bir göstergesi değil mi sevgili kardeşlerim? Her bize başkalarını sevmetmek üzere müracaatınızda hep onların hatalarını söylüyorsunuz. Biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden sizin hangi hatalar yaparak o çevrenizdeki kişilerin sizi üzmesine sebebiyet verdiğinizi öğrenmek istiyoruz. Anlıyor musunuz acaba sevgili kardeşlerim ne söylediğimi? Etrafınızdaki kim size kötü davranıyorsa, sizin daha evvel ona yaptığınız bir kötü davranışın, bir ters davranışın faturasını size ödetiyor o kişi. Ne zaman olaylara doğru bir aynadan, doğru bir perspektiften bakmayı öğreneceksiniz? Ne zaman öğrenmiş olursunuz biliyor musunuz? Bize ulaştığınızda hatalarınızı anlatıp da o hataları tekrar yapmamak için size yol göstermemizi istediğiniz zaman. Oysa ki son derece kolay bir şey. Sizi üzen nefsinizin davranışları, hep başkalarına huzursuzluk verdiğiniz nefsin davranışları. Halbuki siz kendinizi başkalarına mutluluk vermeye adarsanız, o zaman siz bize telefon etmeyeceksiniz. Ama o mutluluk verdiğiniz insanlar var ya, onlar bize ulaşacaklar. Sizi anlatacaklar. Beklenenin çok ötesinde bir pozitif performansın sahibi olduğunuzu bize şerefle, büyük mutlulukla, huzurla anlatacaklar. Sizlerden, hepinizden bahsediyorum sizlerden, onlara ulaştırdığınız her güzel şeyin arkasından o kardeşlerimiz sitayişle bahsedecekler sizlerden. Onları A davranışınızla, B davranışınızla, C davranışınızla mutlu kıldığınız için. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aradaki farkı anlıyor musunuz? Neden hala hepinize yakın bir kısmınız bize hala başkalarını, size karşı olan yanlışlarıyla anlatıp sizden taraf olmanızı neden istiyorsunuz bizden? Sizden tarafı olmamızı istemenizin arkasında ne var biliyor musunuz? İç dünyanız sizinle birlikte olup onu ezmemizi istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Halbuki bilmiyorsunuz ki siz ona sizden beklenen güzel davranışı gösterdiğiniz gün o size karşı artık sizi üzen davranışlarda bulunmaz, bulunamaz. Anlamıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Dünyanın bir dengeler dünyası olduğunu, etrafınızdaki insanların tümüyle sizin aranızda bir bileşik kaplar, içinde su bulunan bir bileşik kaplar sisteminin cari olduğunu anlamıyorsunuz. Siz etrafınızdaki kişilerden birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman onların bir başkasından size mutlaka aynı davranış, aynı hüviyette olmasa da
aynı huzursuzluğu verecek bir davranış size mutlaka ulaşacaktır. Siz o yanlış davranışı yaptınız diye bedeli size mutlaka ödenir. Toplum bir bütündür. Seviye mutlaka aynı olacaktır. Her yaptığınız yanlışın arkasından size bir karşılık ulaşacaktır. Ama tersi de geçerli. Başkalarını mutlu etmek istikametindeki her davranışınızın arkasından da sizi mutlu edecek güzellikler size ulaşacaktır. İşte bize size kimlerden güzellik ulaşmışsa onu aladın ki biz de size diyelim ki bu mutlaka senin daha evvel ona yapmış olduğun veya bir başkasına yapmış olduğun bir güzel davranışın mükafatı olarak dönmüştür. Eşitlik şimdi tamamlanmıştır. Hep böyle davranmaya devam et. Hep başka insanların mutluluğu için çalış. Ve neticede mutlaka en güzele ulaşırsın. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz şey zannetmeyin ki başkasının elindedir. Sizin elinizde. Bize ulaştığınız zaman bizi mutlu etmek istiyor musunuz? O zaman bir başka kardeşinizin size yaptığı bir güzel davranışın sizi ne kadar mutlu ettiğini anlatın bize. O zaman başka birini mutsuz eden bir davranışınızın hesabını verin bize. Gibi size o istikamette öğütler verelim ki davranışlarınız güzele döndüğü zaman çevrenizden de size sadece güzellikler gelir sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki dünya nefs tezkiyesine girmemiş, nefsleri afetlerle dolu insanların dünyası. Allah unutulduğu için nefsin temizlenmesi diye bir husus insanların %90'ından fazlasında mümkün görülmüyor. Onlar hep başkalarından kötülük görmeye, kendilerine kötü davranılmasına ve kendilerinin de onlara bu sebeple kötü davranmak mecburiyetinde olduğuna iblis tarafından inandırılmışlar. Oysa ki Allah öyle söylemiyor. Siz ne ekerseniz onu biçersiniz. Mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Bedeli mutlaka önceden ödenir mutluluğun. Sizi o güzel günlere götürebilmemiz için Allah'ın size verdiği öğütleri dikkatle dinleyin. Mutluluk ulaşılması o kadar güç olan bir vetire değildir. Kolay kazanılır. Nefsinizin afetlerini devreden çıkardığınız her olayda siz mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afeti o olayda devreden çıkmışsa başka bir etken size tesir etmiştir. O ruhunuzun hasletlerinden biridir. Başka biri üzerinde mutlaka onu mutlu eden bir sonuç husule getirdiniz. Onun mutluluğunun sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman görürsünüz. Ne olur sanki sevgili kardeşlerim, hepiniz bunu bir hedef tayin etseniz, sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşasanız, şeytan size diyecektir ki, senden başka enayi kalmadı mı dünya üzerinde? Herkes sana karşı böyle kötü davranırken, sen onlara niye iyi davranacakmışsın? Sen de onlara kötü davran. Her kötü davranışınız başkalarının kötü davranışını mutlaka çekeceği için iblis sizi buna
çağırır. Bizde her güzel davranışınız başkalarının güzel davranışlarını, size mutluluk verecek davranışlarını çağıracağı için sizi hep güzele davet ederiz. Allah ve biz. Şeytan da insan ve cin şeytanlarla beraber, dostlarıyla beraber sizin etrafınızda hep melanet tohumları saçacak. Sizi hep huzursuz ve mutsuz etmek için etrafınızda birçok vasıta oluşturacaktır. Siz çevrenize mutsuzluk veren biri olduğunuz sürece şeytana kapıları açık bırakıyorsunuz. Onun tesirini alacak bir ortamda yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a dikkatle bakın. Biliyorum ki sizlerden istediğim şey kolay değil. Diyorum ki e-maillerinizde bize başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıklardan değil, sizin başkalarına karşı yaptığınız yanlışlıklardan bahsedin. Bunu yerine getirmenin güçlüğünü göreceksiniz ki öyle olmadığınız için. Yani bunu usul haline getirmediğiniz için siz başkalarının size hep mutsuzluk verdiğini görüyorsunuz. Görebildiğiniz sadece o kadar. O mutsuzluk veren olayı o kişinin size yönlendirmesi için sizin başka birine veya ona neler yaptığınızı söylemiyorsunuz bize. Söylemezseniz eğer, o zaman biz size çözüm getirmekte zorlanırız. Çünkü bu sizin iradi yapınızla alakalı bir konudur. Siz başkalarına kötülük edeceksiniz, Allah Teala sizi mutlu edecek diye bir şey ümit ediyorsanız, Allah'ın kitabında bu yazmıyor. Siz hep kendinizi avutuyorsunuz. O bana şöyle şöyle şöyle yaptı, kötü davrandı, ben de ona kötü davrandım. Biz de size soruyoruz, peki onun size kötü davranmasından evvel siz ona ne yaptınız? Bize anlatır mısınız diye soruyoruz. Neden anlatmıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir hatanızı bize söylediniz. Ne yapacağımızı düşünüyorsunuz? Sizi azarlayacak mıyız? Sizi küçük düşürecek olan sözler mi söyleyeceğiz? Size hakaret mi edeceğiz? Sadece mutlu olmanızın reçetesini vereceğiz size. Eğer etrafınızdaki insanlara iyi davranırsanız Allah'ın kanununu kendi lehinize işletmeye başlarsınız. Kanun siz istiyorsunuz diye değişmez. Kanun hep aynı kalır. Siz değişirseniz mutluluk size gelir. Siz değişmezseniz hep mutsuzluk içerisinde yaşarsınız. Kanun hiç değişmez. Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Mutluluk verici her davranışın karşısında mutluluk verici davranış geri almak. Mutsuzluk veren her davranışın karşısında mutsuzluk veren bir davranış geri almak. Sıfır noktasından ne kadar ayrılmışsanız, negatif istikamette de, pozitif istikamette de tam onun cevabını alırsınız toplumdan. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başkasına mutsuzluk verecek bir davranışta bulunduğunuz zaman sadece çevreden size dönen negatif davranışlar değildir sonuç.
Her yaptığınız kötülüğün arkasından Allah Teala size mutlaka azap edecektir. Mutlaka ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. Her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah size mutlaka mutluluğu yaşatacaktır. Ruhunuz da nefsinize huzuru yaşatacaktır. Huzur veya huzursuzluk, azap veya mutluluk. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin için dünyaya getirdiğini zannediyorsunuz. Mutlu olmanız için, hem cennet mutluluğunu yaşamanız için, hem de dünya mutluluğunu yaşamanız için. Öyleyse her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak varken sevgili kardeşlerim, neden bu kadar problemlerin içinde yaşamak, söyler misiniz bana? Neden? Her şey en güzel standartlarda yaratılmış ve başkalarından her kötü davranış size ulaştığında bunun sebebi sizin ona veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranıştır. Öyle olmasaydı da sizin evvelce yaptığınız davranışlar herkese karşı en güzel davranışlar olsaydı, herkesten en güzel davranışla mukabele görecektiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden a benim canlarım, başkalarının davranışlarını bize hep şikayet edersiniz? Neden araştırmazsınız kendi hatalarınızı? Neden sizden yana olmadığımızı zannedersiniz? Biz bütün gayretlerimizle sizi en iyiye götürmek için aldığımız vazifenin gereğini yapmaya uğraşıyoruz. Bunun için gece gündüz sizin açınızdan varız. Size hizmet etmek için, size yardım etmek için. Ya siz bütün davranışlarınızla kapıyı içeriden kilitliyorsanız, size yardım elimizi uzatamıyorsak, o yaptığınız hatalar sebebiyle, o zaman nasıl olacak ki sevgili kardeşlerim bu? Tekrar edeyim ki, bize e-mail ile ulaşan veya telefonla ulaşan kardeşlerimizin yaptığı şey sadece bir yanlışlık. Hep bize başkalarının size karşı kötü davrandıklarını yazıyorsunuz. Telefonda onları anlatıyorsunuz. Ama kendi yanlışlarınızı söylemiyorsunuz. Başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları bize ulaştırmıyorsunuz. Nefsiniz öylesine size hakim ki, dünyanızda başkalarına mutluluk vermek olayı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, neden? Mutsuzluğunuzun arkasında neden başka birini arıyorsunuz? Bize de onu kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Biz Allah'ın kanunlarını Allah'tan öğrendik. Onu tatbik ediyoruz. Kendimize ayıracak olan zamanımız yok. Hep sizler için yaşıyoruz. Ama onun için mutluyuz, biliyor musunuz? Bu mutluluğumuzun arkasında Allah'ın bize verdiği emirleri, sizi mutlu etmek sadedinde yerine getirmemiz yatıyor. Sizin için yaşamamız yatıyor. Kendimize ayıracak zaman bulamamamız yatıyor. Bulmak da istemiyoruz. Biz sizlerle mutluyuz. Sizlerin problemleriyle,
meşgul olduğumuz için, kendimize ayıracak zamanımız olmadığı için mutluyuz. Ve söylediğimiz tarzdaki bize ulaşmalarınız bizi Allah'ın hedef gösterdiği şeylere ulaşmamızın işaretlerini taşıyacağı için tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede mutlu eder. Sizin hep problemlerinizle meşgul olmamıza rağmen mutlu olmamızın sebebi sizin için yaşamakta oluşumuzdur. Bize problemlerinizi de iletseniz, güzelliklerinizi de iletseniz, madem ki biz burada vazifeliyiz, sizin için yaşıyoruz, onun için biz, siz hangi standartların içinde olursanız olun, biz sizin için yaşadığımız sürece kendi açımızdan mutluluğu yaşarız. Ne zaman sevgili kardeşlerim siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız? Nerede anlaşmazlıklar varsa bilmiyor musunuz? Hep iki tarafta hatalı olduğu için vardır. Mutlaka taraflardan birisi daha çok hatalıdır. Daha çok hatalı olan sadece başkalarını kötüleyen kişidir. Kendi hatalarını asla bize ulaştırmaz. Hep başkaları hatalıdır. Başkalarının hatalarını ulaştırır ve bizden kendisinden taraf olmamızı ister. Öbür tarafı da karşı olmamızı ister. Ama bunu açıkça yazamaz. Satırlarından da kelimelere dökülse de dökülmese de su gibi okunur bu. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Nedir bu uğraşı? Neden? Neden başkalarını bizim azarlamamızı istiyorsunuz? Onlara hadlerini bildirmemizi istiyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz onu yapmayız. O kardeşimize karşı olmayız, hatalı olabilir. Ama biz onun hatasını düzeltmesi istikametinde konuşuruz. Ayrıca size de hatalarınızı hatırlatırız. Kiminizle, hanginizle, hangi konuşmayı yapsak, dikkat ettiniz mi? Hep sizin nasıl daha iyi olabileceğinizi anlatırız. Sevgili kardeşlerim, başkalarının sahasında top oynamayın. Başkalarının nasıl davranışlarını eleştirmek hakkının sahibi değilsiniz. Kendi sahanızda top oynayın ve bize başkalarına yaptığınız güzel davranışları anlatın. Bir, başkalarına karşı yaptığınız hataları anlatın. İki, başkalarının size karşı yaptığı güzel davranışları anlatın. Üç, başkasına ait olan, size ulaşan bir çirkin hareket, bir yanlış davranış, bizim aklımıza derhal sizin ona yaptığınız veya başka birine yaptığınız hangi yanlış davranışın bedelini aldınız diye bir sual getirir. Allah'ta onun cevabı mutlaka vardır. Eğer suç işlediyseniz, arkadaşınızın kalbini kırdıysanız, bizi yanınızda bulamazsınız. Sizinle beraber olup ona karşı olmayız. Ama sizinle beraber olup o hatanızı düzeltmek istikametinde size yardımcı oluruz. Muradımız aynı hatayı bir defa daha yapıp bir defa daha üzülmenize mani olmaktır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sizin zannettiğinizden ne kadar farklı bir kanunları dizisi var Allah-u Teala'nın? Neden öyle söyledim? Sizin zannettiğinizden diye. Çünkü her e-mailiniz, her telefonunuz öyle zannettiğinizin kesin işaretlerini taşıyor. Yani siz başkalarına karşı hep iyi davranıyorsunuz.
Onlar da size hep kötü davranıyor. Allah Allah, şu dünyanın işine bakın. Herkes size düşman. Herkes sizin için kötülükler düşünüyor, planlıyor. Siz de onları bir şey yapmayan pozisyonda gösteriyorsunuz bize kendinizi. Biz de bunlara inanıyoruz. Ya benim can kardeşlerim, yanlış değil mi bu strateji? Kendinizi ele vermiyor musunuz? Söylediğiniz her dizaynla evvela başkaları hakkında karar vermeden önce mutlaka biz onunla da konuşuruz. O zem ettiğiniz kişiyle de konuşuruz. Ondan dinlediğimiz zaman sizin anlattığınız tablonun tam tersi bir tablo çıkar ortaya hep. İki tarafta hep kendi hatalarını saklamıştır. Sevgili kardeşlerim, zamanınıza yazık ediyorsunuz. Bizim de zamanımızı işgal ediyorsunuz. Bu aslında sizlerle meşgul olduğumuz sürece bize sadece mutluluk veren bir beteri olduğu için bizim zamanımızın başka bir alanda kullanılamaması sebebiyle kaybı var. Yani sizlere daha çok ulaşmak imkanını fert fert sizlerle meşgul olduğumuz zamanı size tahsis ettiğimiz için kısıtlamış oluyorsunuz. Biz hepinize birden hitap etmek isteriz. Her zaman daha çok, daha çok, daha çok. Ama vazifemiz bir tane değil ki. Birçok kitap okumak mecburiyetindeyiz. Neden mecburiyetindeyiz? İnsanlar bir sürü masallar anlatıyorlar. Doğru olmayan şeyler. Bir taraftan ekonomi konusu, ülkemizin içinde bulunduğu açmazlar. Öbür taraftan bütün dünyada İlluminati'nin negatif etkileri. Öbür tarafta sizler ve sizlerin mutluluğunuz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın kendisine verdiği Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı şeytanın tesiri altında hep israf ediyor. Evet, başkalarının hatalarını bize ulaştırdığınız süreç içerisinde hep aynı hatayı işlemiş oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, eğer siz ne olur başkaları benden bahsederken benim onlara yaptığım hep en güzel şeyleri anlatsınlar ama nefsime uyup da onları kıracak olan davranışlarda bulunduğum zaman bunu anlatmasınlar diye düşünüyorsanız bunun yolu var. O onları kıracak, üzecek olan davranışları yapmayın. Onları mutlu eden davranışları yapın. Onlar da bize sizin onları mutlu kılan davranış biçimlerinizi ulaştırsınlar. Biz de sizi bu güzelliği işlediğinizden dolayı tebrik ederim. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, öyle değil mi? Hem siz mutlu olacaksınız, hem mutluluk verdiğiniz kişi mutlu olacak, hem de aradaki kişi olan biz bundan büyük mutluluk duyacağız. Bizi mutlu kılmak istiyorsanız bize olan ulaşmalarınızda hep hatalarınızı anlatın ki biz onları düzeltmeye çalışalım. Sizden yana olduğumuzu unutmayın. Samimi olduğunuz sürece bizi çok mutlu edeceğinizi bilmenizi istiyoruz. Şikayet ettiğiniz sürece kendi davranışlarınızdaki eksikleri hep gizlemiş olduğunuzu fark ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Bize hep madalyonun bir tarafını göstermenizi şeytan sağlamaya çalışıyor.
Çünkü nefsinizin afetleri öyle istiyor. Size hak vermemizi, sizinle beraber olup zemmettiğiniz kardeşimize karşı çıkmamızı istiyor. Ona haddini bildirmemizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi onunla vazifeli kılmadı. Adalet için vazifeli kıldı. Sizin mutluluğunuz için vazifeli kıldı. Sizin vasıtanızla başkalarını mutsuz etmemiz için değil. Anlamıyorsunuz. Bilmiyorum sevgili kardeşlerim, sizlere nasıl anlatabileceğim bunları? Vazifemizin ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bizi Allah Teala'nın indindeki en üst rütbeli kişi olarak yaşayanlar arasında tabii. Bir vasıta olarak kullanabileceğinizi düşünüyorsanız, başkalarını sizin sebebinizle yaralayan, onu aşağılayan, ona hakaret eden bir kişi olarak düşünüyorsanız, bugüne kadar olan davranışlarımızdan bunu anlamadınız mı? Bu mümkün değil. Her birinizle konuştuğumuz zaman yanlışlarınızı söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer yanlışlarınızı söylerseniz, o zaman bizim işimizi çok geniş ölçüde kolaylaştırmış olursunuz. Doğruya nasıl ulaşacağınız konusunda hiçbir zaman kaybı olmaksızın ikimizin de zamanının israf edilmemesi konusundaki en güzeli vücuda getirmiş olursunuz. Hele başka birisinin size karşı yaptığı bir güzel davranışı anlatırsanız, o kardeşimizin puanına bir şeyler ilave edersiniz. Bizim içimizden hep ona o zaman telefon edip de o güzel davranışını tebrik etmek gelir. İstemez misiniz? Size de tebrik için ulaşalım. Bir güzel davranışınızın, etrafınızdaki insanları mutlu eden bir davranışınızın bir mükafatını da bizden almak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne zaman değiştireceksiniz davranışlarınızı? Ne zaman haktan yana olacaksınız? Ne zaman bizi mutlu edeceksiniz davranışlarınızla? Hep başkalarını tenkit eden kapkara bir dünyanın içinde kendi hatalarını gizlemek isteyen insanlar olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz sevgili kardeşlerim? O vazgeçeceğiniz günlere Allah Teala'nın bizi ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim. Hem Allah'tan yanayız hem de sizden yanayız. Sizden yana olmamız haktan yana olmamızdan kaynaklanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ım salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ciao a te. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, inşallah sizlere aminu olmak kavramını anlatmak istiyorum. Aminu olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olmuştur. Kur'an'ın 7 temel kavramından bir tanesi aminu olmaktır. Bu temel kavramları sayalım. Aminu olmak 1. Allah'ın rızasını kazanmak, 2. rıza, 3. kavram felah, 4. kavram takva, 5. kavram hidayet, 6. kavram Allah'a kul olmak, 7. kavram Allah'a teslim olmak. Bu kavramların her birisi 7 tane safha içerir. İslam bu kavramların her biriyle ayrı bir cepheden şekillenir. Baktığımız zaman görüntü hep aynı esasları muhtevidir. 28 tane basamak. Ama her kavramda başka bir açıdan bakıyoruz. Aminu kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi, amentü kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. İman, inanç manasına gelen bir kelime, Türkçe inanç. Arapçada aynı kökten biliyorsunuz ki her kelime 3 tane sesli harften oluşur. Affedersiniz, Arapçada sesli harf diye bir harf yok. Hepsi sessiz harf olarak değerleniyor. Bunun 2 istisnası var. Birisi elif, birisi de ayn. Onun dışında hep harfler bildiğimiz sessiz harfler. 3 sessiz harf bir kök oluşturur. Bu kökten 28 taneye kadar kelime üretilir. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Mesela şugul kökünden işgal, meşgul, meşgale gibi kelimeler türer. İşte amin olmakta iman kelimesinin muhtevasını verir. 7 tane kavramdan bir tanesi amin olmaktır. Sadece inanç manasını taşıyan bu kelime 3. basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta, 27. basamakta, 28. basamağın 4. ve 5. kademelerinde ayrı ayrı anlamlar ifade eder. Allah'a doğru yükselmek, kemal derecelerinde olgunlaşmak, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bir kemalat ister. Olgunlaşma.
manevi değerlerin giderek artması, nefsin afetlerinin giderek yok olması.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse geniş bir spektrum içerisinde, 28 basamak içerisinde amin olmanın standartlarına bakalım. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler. Bu değerlendirmeye göre değer kazanır her şey. İnsanlar olayları değerlendirirken ya yanlış değer ölçüleri kullanırlar ya doğru değer ölçüleri kullanırlar. İşte bunlardan her kim doğruya daha yakınsa onlar Allah-u Teala tarafından seçilir. Kişinin olayları değerlendirmesi, olayların karşısındaki davranışlarıyla Allah-u Teala tarafından ölçülür. Kiramen katibin melekleri kişinin hem düşüncelerini hem de fiillerini, efalini, efal fiiller demek. Hem de fiillerini, yaptıkları işlevleri üç boyutlu olarak hayat filmine alırlar. Bunun manası nedir? Bunun manası kişinin düşünceleriyle kastettiği şey neyse olayların buna göre hangi ölçüde şekillendiği değerlendirilir. Bir kişi mi? Bir kişi isteyerek, kastederek başka bir insana bir zarar verebilir, onu öldürebilir. Bir başkası da birisini öldürmüştür ama aklından bile geçirmemektedir o kişiyi öldürmeyi. O sırada vücudundan bir kaza buna sebebiyet vermiştir. Neticede ikisinde de birisi ölmüştür. İki olayda da bir ölü vardır. Birisinin başka birinin ölümüne sebebiyet vermesi vardır. Ama bir tanesi düşünce platformunda onu kastetmiştir, tasarlamıştır. Taammüden cinayeti işlemiştir. Ötekinde ise böyle bir olay söz konusu değildir. Bir kaza oluşmuştur ve ikinci kişi ölmüştür. O zaman bunların kaybettikleri dereceler aynı olabilir mi? Birisi yalnız dikkatsizliği sebebiyle derecat kaybedecektir. Öteki taammüden bir insan öldürme sebebiyle derecat kaybedecektir. İkisinin arasında bir uçurum vardır derecat açısından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala kişinin aklından geçenleri de bilir, fiilini de bilir ve bu fiillerin çoğu, düşünce sisteminin de çoğu hayra dönükse, o kişi kalbinde Allah'ın hayır gördüğü bir kişidir. Ve seçilir Allah-u Teala tarafından. İkinci basamak, Allah'ın seçmesi veya seçmemesi söz konusu olan bir basamaktır. Kimin kalbinde hayır tarafı ağır basarsa, davranışları hayır cephesinden daha fazlayı oluşturuyorsa, o kişi Allah'ın kalbinde hayır gördükleridir. Allah onları mutlaka seçer. Kimin de kalbinde şer tarafı ağır basıyorsa, davranışları itibariyle, olaylara gösterdiği tepkiler itibariyle ağır olan şer tarafı ise kişinin davranışlarının neticesi, o zaman seçilmez kişi. Seçilenlerden de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama konumuz burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar 28 basamağın üçüncüsüne geçebilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi
hangi şartların içinde olursa olsun o kişi ikinci basamaktan yukarıya çıkamaz. İslam'ın 5 tane şartını en büyük standartlarda yerine getirsin. Başka ameller işlesin. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'ın olmazsa olmaz şartının dışında kalmıştır. Olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani aminu olmaktır. İşte üçüncü basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi buradadır sadece. Ve o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah Teala buyuruyor ki Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarına ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer ateştir kazandıkları dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için başka sebeplerin hepsini terazinin öbür tarafına toplayın. Kişiyi kurtarabilecek olan bütün sebepleri toplayın, terazinin bir tarafına koyun. Öbür tarafta da Allah'a ulaşmayı dilemek olsun. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama onu kurtaracak olan onun dışında her şeyi yapmış. Bu kişinin gireceği yer ne yazık ki cehennem sevgili kardeşlerim. Öyleyse amil olmak bu kadar önemli bir mefhum Kur'an-ı Kerim'de. Peki ya kişi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, işte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin tam zıttı olan ayeti kerime, Ankebut suresinin 5. ayeti kerimesidir. Men kâne yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhi le'at. Allahü semîn aleyhim. Diyor ki Allah-u Teala, kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bu bir kurtuluştur. Mutlak cenneti ihtivasını alır, muhtevasını alır. Öyleyse ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah ayet-i kerimesinde de söylediği gibi kişiyi o güne mutlaka ulaştırıyor. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor. Şimdi bir kısım insanlar diyecek ki bize, biliyoruz ki herkesin ruhu Allah'a ulaşacak zaten. Eğer kişi hayattayken ulaştırmadıysa ölümünde ulaşacak. Ama Allah için makbul olan hayatta insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, kişiyi veliyullah kılacak veya evliyaullah kelimesi de kullanılıyor, evliyaullah kılacak, yani Allah'ın evliyası kılacak olgunun başlangıç noktası budur. Bu yoksa insan Allah'ın evliyası.

konunun başlangıcı, bir dilek ve hayatınızın en önemli kararı. Ya Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz ya da dilemeyen birisiniz. Dilemişseniz hayatınızın en önemli kararını verdiniz. Sizi cehennemden cennete ulaştıracak olan temel faktörü gerçekleştirdiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala amin olanları mutlaka kendisine ulaştıracağını sadece bu ayette söylemiyor, yani Ankebut 5'te. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani biz, o bize ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarını mutlaka kendimize ulaştıracağız. Bir de Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde beyan ediliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Asıl ifadesiyle mutlaka onların ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşmışsa kesin olarak bilin ki bu o kişinin eseri değildir. Bu Allah'ın eseridir. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama ifadeye dikkat edin. Allah ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. Bedava bir olgu. Cennetin üçüncü katına Allah Teala sizi ulaştıracak ve hiçbir gayretiniz gerekmiyor. Bütün vasıfları Allah size kazandıracak. Sizi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven bir kulu yapacak. O bu şartları üzerinizde olgunlaştıracak. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Peki Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri ne diyor? Vel Asr diyor Allah Teala. Vel Asri. Asra andolsun ki asra yemin ederim. İnnel insane lefi husri. Muhakkak ki insanlar hüsranlıdırlar. İllel lezine amenu. Ama amene olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar kimler sevgili kardeşlerim? Allah Teala Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesinde hüsranda olanları açıklıyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah Teala. Kimlerin sevapları günahlarından az olursa, sevapları günahlarından daha hafif olursa, kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden daha az olursa, yani bunların günahları fazla, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar nefslerini hüsrana düşenlerdir. Hüsranda olanlardır.

Allah-u Teala bütün insanların hüsranda olduğunu söylüyor. Dört tane istisna veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir, irşat makamına ulaşıp tabi olanlar iki, innellezine aminu ve aminu salihatu, ulaşmaya ulaşınca mürşide kişi nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlar. Ve tevasa bil hak, nihayet kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O zaman o kişi kendisi hakka ulaştığı için başkalarına da hakkı tavsiye eden bir özelliğin sahibi olur. Sonra mı? Sonra da kişi daha sonra nefsini en sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve sabrın sahibi olur. Sabrın sahibi olanlar diyor. Başlangıç noktasına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki amini olanlar kurtuluşa ulaşanlar. Amin olmanın asgari standardı, en az standardı, en düşük seviyesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, kim üçüncü basamağa gelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onu rahatlıkla yedinci basamakta sayabilirsiniz. Çünkü birkaç dakika içinde o kişiyi Allah-u Teala yedinci basamağa ulaştırıyor. Dördüncü basamakta Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Yani Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte böyle bir dizaynda kişinin bir yeni hedefe doğru yönlenmesini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına bakan ama sadece bakan, onu irşat makamı olarak görmeyen kişilerin hepsinin gözlerinde sadece hicab-ı mestura var. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah-u Teala. İrşat makamı konuşurken, hidayet makamı konuşurken, onun hidayete mütalik sözlerini kişi hiç anlamıyor. Manasına varamıyor. İşte bunlar da işitmeyenler, kulaklardaki vakra sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah-u Teala 6. basamakta vakrayı alıyor. Bu kişilerin kalplerinde ekinnet var. Allah-u Teala 7. basamakta ekinneti kaldırıyor kişinin kalbinden ve yerine ihbat koyuyor. Ayet suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bütün insanların kulaklarında vakra var. Ve bütün insanların kalpleri ve kulakları, işitme hastaları mühürlü, gözleri de kör. İşte Allah-u Teala körleri görür hale getiriyor. Ve bu insanların ölüler olduğunu söylüyor. Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestüreyi açmadıkça, kulaklardaki vakrayı almadıkça, kalplerdeki ekineti alıp yerine ihbat koymadıkça, o insanların ölü olduklarını söylüyor Allah-u Teala. Bu insanların birinci hayata geçirilişi ne zaman? Amenü oldukları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah insanları diriltiyor. Diyor ki İsra 43 ve 44. ayet-i kerimelerinde
Habibim sen Allah'ı Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Buyuruyor. İşte bu ekinnetin alınması olayını gerçekleştirir Allah Teala. Yerine ihbat koyuyor. O kendilerine ilim verilenler irşat makamının haktan gelen şeyleri söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine ihbat koyarız diyor. Böylece 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı diledikten kaç dakika sonra? 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika sonra en çok. Derhal Allah'a ulaşmayı dilememizin ardından Allah Teala onları derhal görüyor, talebi işitiyor, biliyor. Derhal bu işlevleri vücuda getiriyor. Ve her işleve de derecat kazandırıyor. Her işlevle de bize derecat kazandırıyor. Muradı ne? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizi aşması gerekiyor. Allah-u Teala bu sadece bir dilek üzerine bize verdiği bu ihsanlarla devamlı derecat kazandırıyor bize. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. 7. basamakta bu kesinleşir. 3. basamakta Allah'a ulaşma dileğimizi biz dileriz. 4. basamakta Allah görür. İşlevlerini derhal gerçekleştirir. 3. basamağa ulaşan herkes aslında 7. basamaktadır. Birkaç dakika içinde 7. basamağa ulaştırılır. Ve o kişi aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Bu sebebe dayalı olarak kurtuluruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler.

Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaştığını, hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 17 ve 18. Vellezîne işterû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar ki diyor Allah Teala sahabe için şeytana kul olmaktan iştirab ettiler ve Allah'a kul olmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan iştinab etmeyi, kaçınmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra da 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bir sonuca ulaşmış bütün sahabe. Allah'a ulaşmak. Peki kimler Allah'a ulaşırlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Neyi gördük? Sahabe Allah'a ulaşmış. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Rad 20, 21, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misar. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ ve misaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُعَلِ سَقِ ve kötü hesaptan, yani kıyamet günü olan kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından, bu sebeple cehenneme gitmekten korkarlar ve yahşemle Rabbühüm ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigae ve çer Rabbühüm ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenlermiş. Aynı kişiler fizik vücutlarında, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. 20. ayet gereğince. Rad suresinin 20. ayet kerimesi gereğince. Öyleyse 14 asır geriye gittiğimiz zaman bütün sahabenin aminu olduklarını görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Amine olmak size birinci kat cenneti mutlak olarak sağlar. 7 tane amine olma kademesi 7 kademedeki cennetler için sebep teşkil eder. Yalnız 7. katta cennet değil, cennetler vardır. Orada 3 kademe cennet söz konusudur. Ama hepsi 7. kattaki adn cennetleri adını alırlar. Şimdi 1. kat cennet. Allah Teala bütün insanlara bu muhtevayı veriyor. İnsanlara açıklıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O sadece, evet, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ulaşmayı emin olarak dilemiştir. Yani ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olarak Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala Bakara Suresi'nin 43. ve 44. ayetlerinde diyor ki: "Vestayyine bis sabr ve salate inne haleke biretun illa alel haşiin." Huşus اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla istihaneyi isteyin. Bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki kalacaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse kim bu ameli olanlar? Bunlar ruh, Allah'a inanıyorlar. Birinci özellikleri. İkinci özellikleri, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaştırılması lazım geldiğine inanıyorlar. Bunun bir Kur'an-ı Kerim'de bir vaka olarak zikredildiğinden eminler. Farz kılındandan da eminler. Ve ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarından da eminler. Allah'a inanmak, Allah'a mülaki olmaya inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve kendi ruhlarını da mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına inanmak, emin olmak. İşte bu insanlar huşu sahipleridir. Amin olmanın temel vasfı da budur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu inancın sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından. O sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ama Allah Teala'nın ona verdiği imkanlarla kişi Allah'ın öğretisiyle öğrenecek ve emin olacaktır ki bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bu insanların üzerine farz kılınmıştır Allah Teala tarafından tam 12 defa ve bu kişi bu farzı yerine getireceğinden, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olmuştur. Kesin olarak inanmıştır ona. Çünkü Allah-u Teala'nın garanti ayetleri onu bu noktaya ulaştırmıştır. Ve bu kişi Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan alacaktır. Bir kısmını söyledik. Bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine ulaştığını söylemiştik. Tekavvün Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki nur kapısını Allah-u Teala'ya çevirecektir. Kaf Suresi 32. ayet-i kerime.

Allah Teala burada o kişinin kalbine Allah Teala tarafından ihbat konulduğunu, ondan sonra kalbinin nur kapısının Allah'a çevrildiğini söylüyor. Kaf 32. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Kalplerin Allah'a çevrildiği vakasıyla karşı karşıyayız. Sonra mı ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü teslimi açar diyor Allah Teala. Allah Teala insanların göğsünü teslime açıyor. İşte böyle bir dilekte Allah Teala'nın kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Yani göğsünden kalbine Allah'ın bir nur yolu açması söz konusu. Bundan sonra kişi zikir yapacak. Zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin göğsüne gelecek. Eskiden göğsünden Allah'ın zatına geri dönerken kalbine yol açılmadığı için bu noktadan itibaren göğüse kadar gelen ve kalbe girmek üzere programlanmış olan rahmet ve faz oraya indikten sonra açılmış olan kendilerine uygun şifredeki yolu görerek o yola göre programlanmışlardır. Kalbe ulaşırlar. Göğsün yer aldığı yerden o yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Ama kalp mühürlüdür. Fazıl adı verilen nurlar hiç kalbe sızamazlar. Ama rahmet nurları sızar. Burada sızıntı başlar. Kişi zikir yaptığı zaman rahmetin sızıntısı başlar. Burası 13. basamak. Burası, affedersiniz, 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. Bir sonraki basamakta da zikir başlıyor. Ve kalbimize Allah'ın nurları, rahmet nurları sızmaya başlıyor. Ve bu sızıntı %1'i neticede %2'yi buluyor. Daha yukarı yükselemiyor. Kalpte küfür kelimesi buna kesin bir engel. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi vardır. Kalpleri mühürlü olan bütün insanlara kafirler diyor Allah Teala. Kalplerin içinde de küfür kelimesi olduğu için o küfür kelimesi nefsin bütün afetlerini kendine çekiyor. Kalpte sapasağlam durmalarını temin ediyor nefsin kalbinde. Nefsin kalbi kapkaranlık ve sertleşmiş durumda taş gibi. Ama rahmet de kalbe sızmaya başlamış. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, daha sonra ne oluyor? Daha sonra nefsin kalbinde bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Allah Teala bu noktada diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Bu nur rahmet nurudur. Kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi söylediğimiz gibi Allah'a inanan bir, Allah'a ruhun ulaştırılmasının Kur'an'da
mevcut olduğuna inanan, peki bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmanın farz olduğuna, 12 defa farz olduğuna inanan ve dördüncü faktör, kendisinin de bunu gerçekleştireceğinden emin olan kişi. Neden emin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi, kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Kişi garanti etmeye kalksaydı bundan emin olamazdı. Çünkü hangi gün hangi hata yapacağını insanoğlu bilmez. Ama Allah garanti ediyor. Düşünüyor, Allah garanti ettiğine göre mutlaka bu hedefe ulaşacağım. Ve Allah'a ruhunun ulaşabilmesi için ruhun vücuttan ayrılması lazım. Bunun için de devre imamının ruhunun başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce bu mümkün değil. Mutlaka tabi olması gerekiyor. Ve Allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere o kişinin talebi üzerine, hacet namazı kılması üzerine ona mürşidini gösterir. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mürşidi mutlaka vardır. Ve kişi mürşidine ulaşıyor, önünde diz çöküp tövbe ediyor ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Allah Teala tabiyeti farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 14 asır evvel bütün sahabe tabi olmuşlar. Fetih 10, orada ağacın altında Habibim, sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a biat etmek, Allah'a tabi olmak demektir. Ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyordu ve eli onların üzerindeydi. Öpülen el daima öpen kişinin elinin üzerindedir. Öpülebilsin diye. Öyleyse böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu dizayn içerisinde kişi irşat makamına Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor ve tabi oluyor. Ve tabi olduğu an kişi ikinci defa aminu olmuştur. Birinci aminu oluş, Allah'a ulaşmayı dilemesi anında oluşuyor. İkincisi, Allah'ın kendisine 10 tane ihsan vermesiyle, ki 10. ihsan Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesidir. Ve 10 ihsanın neticesinde 10. ihsanla bu kişi mürşidine ulaşmıştır. Tövbeye hazırdır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti bu kişi hak etmişti. Dünya saadeti başkalarından farklı değildi. O da mutsuz bir insandı. Burada da henüz dünya saadeti başkalarından farklı değil kişinin 14. basama kadar gelmiştir. Ama nefs tezkiyesi başlamamıştır. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler hala Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmekte, Allah'ın yasaklarına riayet etmemekte ve devamlı bir savaş nefsle ruh arasında hüküm sürmektedir. Ama bu kişi tabi olduktan sonra bakınız neler olur. Kişi tabi oldu, 10 tane insan aldı. Neydi Allah Teala'nın ölçüsü? 1'e 10. Bu tabiyetten sonra
Allah-u Teala ona 10 tane de nimet verdi tabiiyeti gereğince. Birinci nimet, diğer bütün muhtevanın da nimet olmasını sağlayan o birinci nimettir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Onlara Allah'a mülaki olma gününün, yevmi telakın geldiğini nezretmek için, geldiğini söyleyerek onları ikaz etmek, uyarmak için diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ve bu noktada kişi artık mümin olmuştur ve Allah'tan 4 tane nimet almıştır. Beşinci nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Ama diyor Allah-u Teala, bir evvelki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahseden Allah, Furkan 69'da burada ama diyor amin olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine ulaşan ve bu sebeple mümin olanlar, mümin olma noktasına ulaşanlar ve nefsi ıslah edici amellere, amelü salata başlayanlar, ameni olup da nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, 14. basamaktaki ameni oluşu anlatıyor bu ayet-i kerime. Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Furkan 71 ve onların ruhları, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Tövbeleri kabul edilince ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Yani devrin imamının şefaati tahakkuk eder. Kişinin günahlarını Allah-u Teala'nın affetme talebi üzerine günahları affedilir. Devrin imamının talebi üzerine de affedilen günahlar bir defa daha affedilir. Yani sevaba çevrilir. Allah bu kişinin artık cehenneme gitmesine imkan vermeyecek olan şartları hazırlıyor. Ve böylece 5 tane nimet oldu. 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Nedir nefs tezkiyesi? Bu noktada zikir yapan bir kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelir. 4 nur. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Göğsüne gelen bu nur, şifreli yolu takip ederek, göğsünden kalbine açılmış yolu takip ederek kalbe ulaşır. Allah kalbin mührünü artık açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl mührü zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapının kilitlenmesini böylece mühürlenmesini temin ederler ve
bu mührün üzerine rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı devam ettiği sürece o kişinin kalbi bu mühür sebebiyle hep şeytanın karanlıklarının kalbe girmesine mani olur. Ve kişinin kalbi zikir boyunca kararamaz. Zikir boyunca %100 nurla dolu olur. Ve bu nurlardan faziletler, fazıllar iman kelimesinin etrafında toplamaya başlar, toplanmaya başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbinde iman kelimesinin kutbuna ters manyetik alan taşıyan faziletler, fazıllar karşıt manyetik alanlar sebebiyle birbirine yapışırlar ve kalbin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışan faziletler birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyeye başlar. Allah'ın 6. nimeti. Nefsin tezkiyesine paralel olarak ruh gök katlarında yükselmeye başlar. Her 107 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. 7. defa yükselmesinde 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçip son alemin indi ilahinin sitetin müntahasından sonra dikey olarak Allah'ın zatına yükselecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefs tezkiyesi başlaması demek, ruhun da Allah'a seyri sülûku başlaması demek. Yetmez. Aynı zamanda fizik vücudun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması demek. Bir taraftan şeytanın hakimiyetinden kurtuluyor ve kurtulduğu kadar Allah'ın nurlarının hakimiyetine giriyor. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Onları da niçin tesir eder? Çünkü zaten bütün afetler Allah'ın emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Yasaklarını işlemeye programlanmıştır Allah Teala tarafından. Neden? Denge sağlansın diye. Çünkü ruhun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yöneliktir. İkisinde de 19 rakamı hakimdir. 19 tane afete 19 tane haslet. Nefsin afetleri, ruhun hasletleri. Ve negatifle pozitifler eşit kulvara böyle giriyorsunuz. Bütün insanlar hayat boyunca bir yarıştadır. Kim ağırlığı hayırlar olan bir yarışı gerçekleştiriyorsa o hayırlarda yarışmak için olaya başlamıştır. Kim de ağırlığı şerlerde olan bir yarışı sürdürüyorsa o şerlerde yarışandır. Öyleyse burada ne olur? Burada kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsin afetleri %1 azalır. Azaldıkça şeytan artık oraya gelip faziletler yerleştiği için, bir daha da kalpten ayrılması mümkün olmadığı için faziletlere tesir edemez. Şeytan kahrolur buna. Her gün biraz daha elindeki imkanlar gidiyor. O kişiye tesir etme imkanı giderek azalıyor. İşte bu sebeple kişi şeytana kul olmaktan, şeytanın tesir altında olmaktan
kendini kurtarıyor. Allah'a kul olmak yolunda, ne kadar şeytana kul olmaktan kurtulmuşsa kendisini, o kadar Allah'a kul olmak istikametinde hareket ediyor. Başlangıçta mı? Başlangıçta şeytan %100 nefsin afetlerine tesir edebilecek hüviyette. Zaten söylediğimiz gibi afetler şeytanın bu dileğine açık, buna göre programlanmış. Şeytan da onları sadece azdırıyor, onlara tekliflerde bulunuyor. Onlar da yapıları zaten öyle olduğu için teklifi kabul ediyorlar. Bu sebeple insanlar huzursuz, bu sebeple insanlar mutsuz. Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın taleplerine boyun eğiyorlar, nefslerinin afetlerine tabi oluyorlar. Ve bu nefsleri arasındaki kavgayı devamlı olarak sürdürdüğü için kişiyi huzursuz ediyor. Bir de her yaptıkları günahtan sonra Allah'ın azabı onların üzerine ulaştığı için huzursuz oluyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartta ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın 6. nimeti. Nefsiniz tezkiyeye başlamıştır. Allah'ın 7. nimeti. Fizik vücudunuz nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış ve devam etmektedir. Ve iradenizin hidayeti de söz konusudur. Nefsin afetleri azaldıkça iradeniz güçlenecektir. Karşısındaki güç azaldığı için güçlenecektir. Daha tesirli olarak Allah'ın emirlerinin yapılmasında, yasaklarının işlenmemesinde vücutta hakim bir rol üstlenecektir. Ne oldu? Kişi nefs tezkiyesine başladı. 14. basamaktasınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Üzerinize 12 defa farz olan bir işlevi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Bu ikinci ameni olduğunuz noktadır. Allah Teala diyor ki, ama ameni olanlar hariç ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç, Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu ayet-i kerime ikinci defa amin oluşu ifade ediyor. Nefsi ıslah edici, amel işleyen amini olanlar. Ve mümin olarak nefsi ıslah edici ameller işleyenler. Amin olma standardı mümin olma hüviyetinde. Kim irşat makamına tabi olup da Allah'ın yoluna girerse o kişi aminu olmuştur. Bu ikinci aminu oluşudur kişinin. Islah edici ameller işlemek bunun temel tanıtıcı vasfıdır. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegî ileyhil vesilete diyor. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte amin olanların Allah'tan istemeleri 12. basamakta 13. basamakta gerçekleşiyor. Ve Allah onlara mutlaka mürşitlerini gösteriyor. 14. basamakta kişi nefsi ıslah edici amellere başlıyor.
ikinci ameni olur. Ameni olanların ikinci safhası. Bütün günahların sevaba çevrilmesi ve tanıtıcı vasfı bu kademenin kişinin mümin olması. Nefsinin kalbinde 7 tane şart oluştu. Kalbindeki ekinet alındı, yerine ihbat konundu. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kişi huşu sahibi oldu ve Allah Teala arkadan kalbinin mührünü açtı. 5. Kalbinin içindeki küfür kelimesini aldı. 6. Kalbinin içine imanı yazdı. Aslında kalbin mührünün açılması ve hemen arkasından küfrün alınması bir tek muhtevada kabul edilebilir. Çünkü bu iki işlem birbirinin hemen ardından oluyor. Ancak ondan sonra küfür kelimesi alındıktan sonra onun boşalttığı yere Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Ayrı bir işlem. Ama kalbin mührünün açılmasıyla küfür kelimesinin alınması birbirinin ardından gelen bir işlemin devamı. Sonra mı? Sonra kişi, sevgili kardeşlerim, ruhu Allah'a doğru yola çıkan, nefsi tezkiye olmaya başlayan, fizik vücuda Allah'a kul olmaya başlayan bir özellik kazanıyor. 14. basamaktan sonrası bu minval üzere yürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız biliyorsunuz ki üzerinize farz. Tam 12 defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir işlevi, bir yükümlülüğü gerçekleştirmek üzere size düşenleri yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsan verdi. Mürşidinize ulaştınız. 10 tane de nimet aldınız. 9'unu saydık. 10'uncusu da Allah'ın o güne kadar bir sevabınıza 10 katını, bir derecelik sevabınıza kazandığınız derecelere 10 katını vermesi söz konusuyken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre. Ve artık bile 100 kazanmaya başlıyorsunuz. Ne zaman? Ruhunuz birinci kata ulaşıncaya kadar. İşte yeni bir ameni olmanın başlangıç noktasındayız. Bu ameni olma karanfil. Bu amin olma sizi yeni bir safhaya ulaştıracak sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracak, nefs tezkiyesini gerçekleştirmenize sebebiyet verecek. Nedir diyor Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'a yöneldiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi Allah'a ulaşmak üzere yola çıktınız. Nefsiniz, zikriniz arttıkça tezkiye olacaktır. Yani iman kelimesinin etrafındaki nurlar giderek artacaktır. %1, %2 derken %7 nur artışına ulaştınız nefsinizin kalbinde, fazilet artışına. Ne olur? Bu %7 nur birikimiyle siz nefsinizin kalp vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin birinci gök katının kapısını açması sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi, ben nefsimi beraat ettiremem,
Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böyle bir noktada

Kişi %7 nur birikimini sağlamıştır. Ruhu da zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Orada sadece secde ediliyor açıkta. Sonra ikinci bir kata ulaşmak üzere zikriniz artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'den yukarı doğru çıkarak ikinci bir %7 nur birikimine ulaşıyorsunuz. Nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah Teala. O levvame nefse kasem olsun. Ve hayır, o levvame nefse kasem ederim. Lev, kınamak demek. Nefsin kınandığı bir noktadasınız. Ve ruhunuz, nefsinizin kalbindeki %7 fazilet birikimiyle ruhunuz ikinci gök katında. Burada suvarılma işlemi gerçekleştirilir. Ve yolunuza devam ediyorsunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham alıyorsunuz. Fecr Suresi 27. Şems Suresi 7-8-9. Ayetler. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene diyor Allah Teala. O nefse, şeytanın fücuru da Allah'ın ilhamı da ilham edilir. Kim onu nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsini tezkiye etti, felaha erdi. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Fecr 27. Ela. Allah Teala buyuruyor ki sadece nefsler sadece zikirle tezkiye olur.

biliniz ki nefsler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulubu. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Mutmainne ruhunuz dördüncü katta. Allah'ın verdiği her şeyin size yettiğinden artık kesinlikle eminsiniz. Ve yetersiz hiçbir şey yok. Tatmin oluyorsunuz Allah'ın verdiklerinden. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefs-i radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsim var diye Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı gök katında. Üçüncü katta, iki katlı bir dergâhta namaz kılan, üçüncü katlı dördüncü kat arasını meyek menfezinden çıkarak aşan, dördüncü katta Beyt-i Makdes'te namaz kılan, beşinci katta da Beyt-i Haram'ın aslında namaz kılan ruhunuz, altıncı katta Allah'tan, Allah'ın da sizden razı olduğu zaman Sıbkatullah olma mahalline ulaşır. Burada Sıbkatullah olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Sıbkatullah olma olayında Allah'ın

ruhunuz 7. gök katına ulaşır. %7 nur birikimiyle. 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 eder fazilet birikimi. Ondan evvel %2 huşuda rahmet birikimine kalbiniz sahip olmuştu. Böylece %49 artı %2 eşittir. %51 nur birikimiyle kişinin ruhu 7. gök katına ulaşır. Altın fetih kapısından içeri girer ve 7 tane alemi aşar. Ondan sonra da son alem olan indi ilahiden, varlıklar aleminin sonundan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamaktır. Burada Allah'ın sizi ulaştırdığı bir sonuç vardır. Nefsinizin kalbi %51 nurla bezenmiştir. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51 hakimiyete çıkmıştır. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruh ile tam bir uyum içindedir. %49'u ise hala kavga içindedir. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci ameni oluşta ikinci kat cennetin sahibi olmuştunuz. Dünya saadetiniz sıfırdı. Eski başka insanlar gibiydi. Sıfır olması söz konusu değil. Çünkü ruhunuzun hasletleri de az çok tesirli oluyor vücudunuzda. Ama burada nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. Nefsinizin kalbinin %51'i artık ruhunuzla paralel çalışıyor. Allah'ın bütün emrine itaat ediyor, yasaklarını işlemiyor. Burası üçüncü defa ameni olduğunuz yer. Burada evvap oluyorsunuz. Ruhunuz Allah'ın kendisine meab dediği, sığınak dediği Allah'a ulaşıyorsunuz. Vallahi indehu hüsnü meab diyor Allah Teala. Vallahi yemin olsun ki Allah'ın indinde Allah en güzel sığınaktır. Ve burada dünya saadetinin %51'i sizindir. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Artık şeytanın hakimiyeti yarıdan aşağı düşmüştür. Ve şeytanın kulluğunun Allah'ın kulluğundan daha ağır bastığı devreleri geçirmişsiniz demektir. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulluğu %51 ve daha ötesi olarak sizin nedir? Allah'a kulluğunuz şeytana kul oluşunuzdan daha öteye geçmiştir. Burada evvapların amin oluşuyla amin olsunuz. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ruhu Allah'a ulaşan kişi amin olanların üçüncü kademesine varmıştır.

Allah Teala Kaf suresinin 32. 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve

hafiz olanlar için. Evap olan, meaba sığınmış olanlar demek. Burası ameni olanların üçüncü ulaşacakları menzildir. Ruhlarını Allah'a teslim ettikleri nokta, üçüncü defa ameni olmak tamamlanmıştır. Ve Allah Teala sözünü yerine getirmiş ve ruhunuzu kendisine ulaştırmıştır. Fatır 18'de Allah Teala buyuruyor ki, kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a söz vermiştir. Bunu kendisi için yapmıştır ve ruhu Allah'a döner diyor, ulaşır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ne diyordu? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve bunlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyordu. Allah kendisine ulaştırıyor kullarını. Öyleyse burası kişinin evliya olduğu yerdir. Ve Allah-u Teala bu kademedeki evliyanın amin olduklarını bir defa daha işaret ediyor. Ela inne evliya Allahü la hafın aleyhim ve la hum yahsinun ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olurlar, üçüncü defa amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Sonra da diyor ki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Burası üçüncü takva, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası, %51'i. Bundan sonra ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a sarılıyor. Sığınağa sığınıyor, sığınakta yok oluyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den %61'e ulaşıyor. 61'e ulaştığı zaman Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor. Meabda kaybolmayı Allah Teala demin söylediğimiz Kaf 32 ile ifade ediyor. Bu fena fillah makamının işareti, velayetin birinci makamı fena fillah. Sonra Allah Teala İnam Suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince kişiye bir taht ihsan ediyor. Kişi bir tahtın sahibi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'den ileriye geçiyor burada. Ne zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır, o zaman bu kişi bu içinde bulunduğu beka makamını da aşar. Beka makamının geçildiği yer, zikrin günün yarısını aştığı yerdir. Kişi burada zühd sahibi olur. Beka makamı için Allah Teala Enam 127 diyor ki onlara Allah'ın katında, Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor. Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Allah'ta demiyor, Allah'ın indinde diyor. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktadan sonra Allah'ın zatında
ruh yok oluyor. Beka makamına ulaşıyor kişi ve ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsa Allah-u Teala'yı, beka makamı bitiyor, züht makamı başlıyor. Allah-u Teala bu makam için şöyle buyuruyor: onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu az bir bedene sattılar, birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf 20. Bundan sonra züht makamında kişi zikrine devam ederken bir gün bir de bakıyor ki kişi Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlamış, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu fizik vücudun teslimi demektir. Nisa 125'te Allah Teala fizik vücudun teslimini söylüyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan fizik vücudu daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala ve devam ediyor. Onlar bunu hanifler olarak yapmışlardır diyor. Allah hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost kıldı diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudumuzun teslimi noktası 25. basamak. Burası muhsinler konusunda amenü olduğunuz yerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o 4. defa amenü olmuştur. Ve dünya saadetinin %90'ını aşmıştır mutluluğu. Bu noktada bu kişi 4. kat cennetin sahibi olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi 22. basamaktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 25. basamaktadır. Ve fizik vücudun tesliminden sonraki basamak 26. basamak. Nefsin daimi zikir sebebiyle afetlerden tamamen kurtulduğu noktadır. Burası 26. basamak olan Ulul Elbab makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o Ulul Elbab'tır. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yezkurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayakta da, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Burada kişi aynel yakine geçmiştir. Bundan evvel ilmel yakindeydi. Burada kişi hikmet sahibi olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
o kişinin zikri daimi zikre ulaşmıştır. Hikmet sahibi olmanın birinci şartı daimi zikirdir. İkinci şartı daimi zikre ulaştığı için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü şartı nefsindeki bütün afetler yok olunca o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağını açmıştır. Dördüncü özellik. Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini tabiatıyla işitiyor ve kendisine gösterdiklerini kalp gözüyle görüyor. Kalbi pisliklerden tamamen temizlenmiş bir durumda. Bu kişi bu dört tane temel şartın ötesinde, temel vasfın ötesinde üç de vasıf şartı kazanır. Bir, hayır sahibi olmuştur kişi. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olması dolayısıyla her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple Allah Teala onu hayrın sahibi olarak vasıflandırıyor. Bu kişi aynı zamanda tezekkür sahibidir. Ehli tezekkürdür. Çünkü Allah Teala ile her şeyi tezekkür etmek imkanına sahiptir. Her zaman Allah'a sualler sorar. Allah Teala lütfeder, ona hep cevaplarını gönderir. Cevaplarını ulaştırır. Kişi kalp kulağıyla Allah'ın bütün söylediklerini işitir, cevapları alır. Kendisine sorulan sualleri de Allah Teala'ya ulaştırıp onun cevaplarını veren bir hüviyet söz konusu. Sonra mı ne olur? Bu kişinin üçüncü vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta anlar. Allah Teala da zaten bu konuda her zaman kendisine yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynında 27. basamak bundan sonra gelir. 26. basamakta hikmet sahibi olan kişiye Allah Teala zemin katın en önemli kesimini, devrin imamının, dergahının özelliklerini gösterir. Ve bundan sonra o kişiye ne zaman Allah Teala birinci gökyüzünü gösterirse o zaman bu kişi ulul elbab makamını bitirmiştir, ihlas makamına adım atmıştır. Ve Allah Teala ona birinci gök katını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve yedinci gök katının yedi tane alemini birer birer gösterecektir. Bu alemleri gören kişi yedinci katın, yedinci alemi olan indi ilahinin en üst noktası Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman olay tamamlanmıştır. Allah Teala bu kişinin nefsinin kalbini halis kılmıştır. Diyor ki Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar, dinde halisler olarak Allah'a teslim olmakla emrolundular.
hanifler olarak nefslerini halis kılmışlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Nefslerin halis olması demek, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İşte burası 28. basamaktan evvelki son safhadır. 7 kat göklerle 7 defa daimi zikre evvelce ulaşmış olan kalp müzeyyen olmuştur. Bir defa da bir evvelki makam olan Ulu'l-Elbab makamında müzeyyen olmuştur. İhlas makamının bitim noktasında sitet-i mütaha gösterildiği zaman kişiye tek bir sır kalır: Allah'ın zatı. Burası ihlas makamının sonudur. Kalp bu noktaya kadar 8 defa müzeyyen olmuştur ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Allah Teala buyuruyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Yani bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Böyle bir tövbeyi kim yapabilir? Nefsinde afet kalmayan kişi yapabilir. Çünkü afet olsa, şeytan o afetlerden hareketle kişiyi devamlı olarak rahatsız edip onu mutlaka tövbesini bozmaya devamlı zorlar. Vazgeçmez, çok sıkıntılı kılar kişiyi. Nitekim birçok insan yeminler ediyor Allah-u Teala'ya, sözler veriyor, tövbeler ediyor. Ben içkiyi bırakacağım, kumarı bırakacağım, şunu bırakacağım, bunu bırakacağım diye. Bir süre bırakıyorlar, bir de bakıyorsunuz tekrar aynı hataları işlemeye devam ediyorlar. Ama tövbe-i nasuhun sahipleri böyle bir geriye dönüşü yapmaları mümkün olmayanlardır. Çünkü onları tövbelerinden, yeminlerinden çevirecek olan afetler, şeytanın telkinine açık olan afetler, onlarda tamamen tükenmiştir, yok olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edildiği an 28. basamağın birinci kademesine ulaşmıştır. Tövbe-i nasuh ne diyor Allah Teala tövbe-i nasuhuyla? Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O zaman Allah Teala peygamberiyle beraber olan kullarını utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler. Allah onların günahlarını örtmüştür. Ve onlar ya Rabbi bize mağfiret eyle derler. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamının 4 kademesini ifade ediyor. Bu 4 kademe boyunca nefsin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuha davet ve tövbe-i nasuhun gerçekleşmesidir. Salah makamının 2. kademesi o kişinin Allah-u Teala tarafından günahlarının örtülmesidir. Salah makamının 3. kademesi o kişinin başının üzerinde 25-30 santim
genişliğinde bir nurun yerleşmesidir. Daire şeklinde buluta benzeyen bir nur, ama bu nur büyüyebilir, bütün çevreyi kaplayabilir. Bir bulut gibi bir hüviyet alır o zaman. Sonra dördüncü kademesinde ise Allah Teala o kişinin mürşidine ulaştığı noktada bütün günahları zaten sevaba çevrilmiştir. Ondan sonra işlediği günahları da salih makamının ikinci mertebesinde örtmüştü. Ama bu dördüncü mertebesinde o örttüğü günahları da Allah sevaba çevirir. Böylece kişinin hayatı boyunca işlediği bütün günahlar sevaba çevrilmiştir. Bu son nokta kişinin irşada ulaştığı noktadır. Burada irşada ulaşmışların ameni oluşu söz konusudur. Demiştik ki kim 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olma seviyesinde bir ameni oluşu sergiler.

Ve böyle bir dizaynda o kişinin, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin dünya saadeti %90'ı aşmıştır. Cennet ise 5. kat, 4. kat cennettir. İhlasa ulaşan kişi, 27. basamaktaki kişi ise 5. kat cennetin sahibidir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ve bu sebeple dünya saadetinin de %100'üne ulaşmıştır.

altıncı defa aminu olduğu irşada ulaştığı noktada ise bu kişi cennet saadetinin altıncı katının sahibi olmuştur. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve altıncı kat cennetin sahibi olduğun zaman dünya saadetini de bir evvelki kademedeki gibi %100'ü onundur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe altıncı kat cennetin sahibi olmuşlardı. Yani irşada ulaşmışlardı. İşte Allah Teala irşada ulaşmayı anlatıyor sahabe için. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla, iman kelimesiyle, nefsinizin kalbine koyduğu iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşanlar, burası altıncı kat cennetin sahibi olunan yer, irşada ulaşılan yer. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi son teslim edeceği varlık olan iradesini Allah'a teslim etmek konusunda bir imkanın sahibi olmuştur. İradesi Allah'a teslim olmak için hazırdır. Kişi irşada ulaşmıştır. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman irşad etmek yetkisi kendisine verilecek olan özellikleri kazanmıştır kişi ve iradesini de Allah'a teslim eder. Allah-u Teala kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. Burası kişinin hakkul yakine ulaştığı yerdir. İradenin de Allah'a teslimiyle beraber yedinci defa kişi amini olmuştur. Kim iradesini Allah'a teslim ettiyse yedinci ve son defa teslim söz konusudur. Yedinci amene oluş noktası burasıdır. Bu kişilere Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Onlar Allah'ın kendilerini irşat makamına tayin ettiği gerçek mürşitlerdir. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Burası amenü oluşun yedinci ve son noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi hakkul yakine ulaşır. Son
bilmece burada çözülür. Son sır burada açılır. Kişi Allah'ın zatına şahit olur. Allah'ın zatını müşahede eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Hakkul Yakin demek, Allah'ın zatına hakka yakin hasıl etmek demek. Kalp gözünüzle Allah'ı görürsünüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracı için ki ruhu vücuduna örtü olarak miraca çıkmıştı. Bu bir fizik vücut tayi mekanı yoluyla Allah'ın zatına ulaşmakta. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Neyin gördüğünü ruhun baş gözüyle Allah'ın görülmesi söz konusuydu ve ruhun Allah'ı görmesini kalbi tekzip etmedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Öyleyse oradaki işleve dikkatle bakın. Kalp yüzlerce defa kalp gözüyle Allah'ı görmüş. İlk defa ruh Allah'ı görüyor. Ruhun baş gözüyle görünüyor Allah Teala ve kalp bakıyor ki aynı. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Allah Teala bu ayetle demek istiyor ki Allah size kalp gözünüzle ne gösterirse onlar mutlak olarak doğrunun ta kendisidir. Hakikatin ta kendisidir. Hak, hakkın sahibi hakikati gösteriyor. Hakka ait olan gerçekleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaştıktan sonra irşat makamının sahibi oldular. Hakkul Yakin'in sahibi oldular. Onlar Hakkul Yakin'in sahipleriydi. İrşad makamına tayin oldular mı? Hepsi. Diyor ki Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de bu ensarla muhacirine tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabeye ister ensar olsun ister muhacirin tabi'in tabi olmuştur. Yani Allah onların hepsini, ensar ve muhacirini, irşat makamına ulaştırmıştır. Onları kendilerine tabi olan, olunan mürşitler kılmıştır. Hepsi de Allah'ın zatına şahit oldular. Allah'ın zatına, Allah'ın katında şahit olan, Allah'ın katında ibadet eden, hepsi de sıdk makamının sahibi olan insanlardan bahsediyor Allah Teala. İşte bu Allah'ın zatına şahadet edenlerin hepsi bu hedefe ulaşmışlardır. Sadece kalp gözleri açılmamıştır. Allah'ın zatını görmek yetkisine sahip oldukları Hakkül Yakin kademesine ulaştırılmışlardır. Burası 7. defa Aminu oluştur.
Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminu tekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, yani yedinci defa amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a her şeyinizi teslim edin. Sonra ölün. İşte yedi tane aminu olma ve Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı. Peki bu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerin daha ötesinde birileri var mı? Var. Altıncı kademesinde selam makamının. Bütün kavimlerde biliyorsunuz Resuller var. Şu anda da var, yaşıyorlar. O Resuller geliyor. Yedinci kademesinde ise bir tek kişi var. Devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bu sohbet de İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir safhasını içeriyor. Aminu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: kağıt görüyorum.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi ve şeytanı hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere gene beraberiz. Konumuz cüz'i irade, külli irade, ilahi irade. İrade, Arapçada istek, dilek anlamına kullanılıyor. Bir şeyi irade etmek, onu istemek lügat manası itibariyle. Ama irade, isteme yetkisi aslında. İnsanın da dilediğini seçme yetkisi var. İlahi iradenin elbette olacak. Çünkü o ilah, yaratan. Bir de ilahi iradenin yarattığı kainat kompütürü var. Allah'ın yarattığı bir kompütür, bir kainat kompütürü, bu bilgisayar kainattaki, bütün kainattaki her zerreyle ayrı ayrı meşgul. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cüz'i irade, Allah'ın insanlara ve cinlere verdiği bir irade. Dikkat edin ki meleklerin iradesi yoktur. Melekler diledikleri şeyi yapmak için değil, sadece Allah onlara ne emretmişse, sadece o emrin hudutlarında kalarak Allah'ın emrini yapmak için yaratılmışlardır. Yani iradeleri olsaydı Allah'a teslim edilmiş olacaktı. Nasıl bir insan iradesini Allah'a teslim ettiği noktadan itibaren talep etme standartının ikisinin sahibi değilse, melekler yaratılışlarından itibaren öyledirler. Her konu için programlanmışlardır. Görevleri kendi iradelerini devreye koymadan o görevi, sadece o görevi yapmaktır. Cennetteki melekler, huriler ve gılmanlar oluyor. Görevleri cennet ehline hizmettir. Hizmet için yaratılmışlardır. Onlar yemek yemezler ama yemek servisini onlar yaparlar. Onların yaşamak için havaya, doymak için yemeğe ihtiyacı yoktur. Cehennemde de zebaniler gene meleklerdir. İradeleri yoktur. Sadece belli görevleri yapmak üzere yaratılmışlardır. Bu belli görevlerin yapılması söz konusu. Ama insanlar ve cinler cüz'i iradeli mahluklardır. Allah-u Teala'nın kimsenin iradesine müdahalesi söz konusu değildir. Müdahale etmeme konusunda kesin hüküm sahibidir. Peki Allah-u Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez mi? Eder. Kimin iradesine müdahale eder? Kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah onun iradesini ref eder, kendi iradesine bağlar. İşte Allah-u Teala'nın iradi yapısında bir bağlama müessesesi var. İradi yapının, iradenin, talebin Allah'ın iradesine bağlanması ve ref edilmesi, kaldırılması, yok edilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse her şeyin ait olduğu standartta en güzele ulaşması için size cüz'i irade verildi. Cüz'i irade sizin emrinizdedir. Nasıl dilerseniz öyle kullanırsınız ve size dokunacak olan hayrı ve şerri siz vücuda getirirsiniz kendi iradenizle, isteyerek, bilerek. Ve Allah'ın katında cüz'i iradenizin çok büyük bir önemi vardır. Sizin cüz'i iradeniz devreye girmedikçe Allah'ın size kapalı olan kapıları açılmaz. Şeytanın size açık olan kapıları kapanmaz. Öyleyse hayata Allah'ın sizin faydanıza sunacağı bütün kapıları kapalı olarak başlarsınız. Ve şeytanın da bütün kapıları açık olarak başlarsınız. Yani her türlü kötülüğe açıksınız ama şeytanın ivası sizi felakete götürür. Bu kötülükler, açık olduğunuz kötülükler size sadece felaket sağlar. Kim şeytanın kapısını kapatamazsa, Allah'ın kapılarını açamazsa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata şu baş gözlerinde Hicab-ı Mesture isimli bir gizli perdeyle başlarlar. Bütün insanlar hayata kulaklarında Vakra isimli bir işitme engeliyle başlarlar. Bütün insanlar hayata kalplerinde Ekinnet isimli bir idrak edememe, fıkıh edememe engeliyle başlarlar. Bütün insanların kalplerinde hem zulmet kapısı vardır, hem nur kapısı vardır. Zulmet kapısı şeytana aittir, açıktır. Nur kapısı Allah'a aittir ve mühürlüdür. Bütün insanların kalplerinden Allah'a açılan, Allah'a ulaşan, Allah'ın nurlarına ulaşan bir yol açılmamıştır. O yol mevcut değildir. Bütün insanların kalp gözü ve kalp kulağı da ayrıca kördür ve sağırdır. Bütün kapılar ve bu sebeple insanlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine göre ölü olarak doğarlar. Baş gözleri irşat makamına baktığı ama görmediği için kördürler. O kişiyi, mürşidi, irşat makamı olarak görmediği için kördürler. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sana baktıklarını görürsün ve seni gördüklerini zannedersin. Oysa ki onlar seni görmezler, sadece bakarlar. Onlar ölüdürler, diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar sağırdırlar. İnsanlar da kulaklarındaki vakra sebebiyle, engel sebebiyle sağırdırlar. Seni işitmezler diyor Allah-u Teala. Mezardaki ölüler gibidirler. Sen onlara işittiremezsin diyor. Ve En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sadece işitebilenler davete icabet eder diyor. Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Yani kalplerinde ekinnet adı verilen bir engel olduğu için kalpleriyle idrak edemezler. Senin söylediklerinin derin manasına varamazlar. Onların kulakları vardır. O kulaklarda, o kulaklarla işitemezler. Çünkü kulaklarında vakra vardır. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler diyor Allah-u Teala. Çünkü gözlerinde hicabı mesture vardır. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizi kuracak olan bütün sistemler kapalı. Kör, sağır ve dilsiz olarak doğarsınız. Neye karşı? Allah'ın ayetlerine karşı. Allah'ın kurtuluş standartlarına karşı. Ve şeytana, şeytanla alakalı konular bütünüyle faaliyettedir. Kalbinizde küfür kelimesi vardır. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizin içinde küfür kelimesi vardır. Şeytanın alameti farikası. Küfür kelimesi. Ve şeytana açılan kalbinizdeki kapı açıktır. Her an şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye devamlı girerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbinize giren bu karanlıklar kalbinizde afetleri daha çok konsantre eder. Öyleyse Allah'ın sizinle ilişki kurarak sizi daha güzele ulaştırabileceği sizdeki bütün vasıtalar kapalıdır, mühürlüdür, kilitlidir. Hiçbirisinin çalışması mümkün değildir. Onlara bu çalışmayı verecek olan, çalışma alanına onları sokacak olan, kapalı kapıları, mühürleri açacak olan şey sizin cüz'i iradenizdir. Allah'a ulaşmanızı istiyor ve kendisine sizi ulaştırmak istiyor. Hem o sizi kendisine ulaştırmak istiyor, hem de sizin kendisine ulaşmayı dilemenizi bekliyor. Dilemeniz ise iradi yapınızı, cüz'i iradenizi devreye sokmanız ve istemeniz, dilemeniz demektir. İşte bu sebeple insanlar daha başlangıçtan itibaren ikiye ayrılıyorlar. Allah'a açık, bütün sistemleri kapalı ve kilitli olan insanlar, bu insanlar tek grup olarak geliyor birinci ve ikinci basamaklarda. Ancak üçüncü basamakta ikiye ayrılıyorlar. İradelerini kullanabilenler bunların dışına çıkıyor. Bu iradenin kullanılması sadece tek bir istikamette isteniyor Allah-u Teala tarafından. Bir tek istikamette Allah'a ulaşmayı dilemek. Neyi ulaştıracaksınız? Sizde bir emanet olan ruhu. Allah-u Teala diyor ki biz emaneti göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan ona teklif ettiğimiz zaman emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve zalimdir diyor Allah-u Teala. İşte o yüklendiğiniz emanet Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanet ve bu dünya hayatını yaşarken üzerinize 12 defa farz. Ve Allah-u Teala cüz'i iradenizle Allah'a geri dönmeyi dilemenizi istiyor. Cüz'i iradenizle Allah'a geri dönmeyi dilemenizi istiyor Allah-u Teala. İstemezseniz ömrünüz boyunca körsünüz, sağırsınız, dilsizsiniz sevgili kardeşlerim. Ve kalbinizde hep küfür yazılı olarak yaşarsınız. Ve Kur'an-ı Kerim kalplerinde küfür yazılı olan herkes için kafir kelimesini kullanıyor. Kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız diyor. Tabi olmadıkça mümin olamazsınız diyor. Cüz'i iradenizdir ki size derecat kazandırır veya kaybettirir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olduğu takdirde Allah'ın cennetine girersiniz. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, yani birincinin tam tersi bir olay varsa, o zaman da gideceğiniz yer cehennemdir.

İşte bütün insanlar doğuşlarından itibaren bütün davranışlarıyla daima günahları kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Derecelerin hüküm ferma olduğu devir, akil ve bali olduğunuz noktadır. Ondan evvel sübyan sınıfındansınız. Yani sabi, yani rüşte ermemiş. Rüşte erdiğiniz zaman dilimi İslam'a göre 15 yaştır. 15 yaştan itibaren iradeniz Allah'a göre çok değerlidir. O iradenizle bir karar vermek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Dilemezseniz ömrünüz boyunca kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınızdan fazla olacaktır. Bir başka alternatifiniz ne yazık ki yok. Ben çok sevap işlerim, kazanırım diyorsanız yanılıyorsunuz. Kendi iradenizle işlediğiniz bütün sevapların karşılığında kazanmanıza, hem de 1:10 kazanmanıza rağmen kaybettikleriniz daima kazandığınızdan fazla olacaktır. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Yunus 62 ve 63'te, affedersiniz, Yunus 7 ve 8'de, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَابِ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Dünya hayatında ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatının getirdikleriyle mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için ölçüyü koymuş Allah-u Teala. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Müminin 103'te Allah-u Teala bu durumun sonucunu belirtiyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'ın kendilerine verdiği cüz'i iradeyi Allah yolunda kullanmayanlar. Sen, sana ulaşmamı diliyorsun, ben dilemek istemiyorum, dilemeyeceğim diyor adam. Bir kısmı özellikle böyle diyor. Bir kısmı Allah'ın söylediklerinden haberdar olmadan yaşıyor. Ne yazık ki bilmemek insanı kurtaramaz. Ama şurası muhakkak ki insanlar hangi devirde, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka Allah'ın söylediklerinin hayati olanlarından haberdar edilirler. Allah mutlaka bunu sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden neden daha fazladır? Çünkü bu insanlar her saniye derece kaybederler. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı için onlar da hiç zikir yapmadıkları için devamlı derece kaybederler. Ayrıca onların günahları sevaba çevrilmez. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse nasıl oluyor da

Vedalaşmayı dileyen herkesin sevabı günahından büyük oluyor. Çünkü Allah Teala onların dilemesi üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine onların gözlerindeki hicab-ı müstureyi kaldırıyor. İrşat makamına baktıkları zaman onu herhangi bir insandan artık ayırt ediyorlar, o diyorlar mürşittir. Onun mürşit olduğundan emin oluyorlar. İrşat makamının sahibi olduğundan, Allah'tan vahiy aldığından emin oluyorlar. Sonra Allah Teala onların kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitmeye başlıyorlar irşada müteallik şeylerin manasına varmaya başlıyorlar. İşitince de davete mutlaka icabet etmeleri söz konusu. Yaşarlarsa davete icabet edecekler. Arkasından da Allah Teala onların kalplerindeki ekinleti alıyor. İdraki önleyen müesseseyi alıyor. Ve onların kalplerinin içine ihbat koyuyor. Yani idraki sağlayan bir kompütür. Bir bilgisayar. Ne oldu? Allah'a açılması lazım gelen baş gözleri açık değildi, kördü. Açtı Allah Teala. Ve açarken o kişiye derecat ihsanında bulundu. Allah Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı açtı. Kişi işitmeye, irşada mütalik olan şeyleri idrak etmeye başladı. Ruhunu Allah'laştırmasının üzerine 12 defa farz kılındığını öğrendi. Ve kalbine indirdi bunu. Allah Teala kalbindeki ekinleti aldığı ve yerine ihbatı koyduğu için o kişi irşat makamının sözlerini idrak etmeye başladı. Mutlaka ruhunu Allah'laştırmak konusunda bir büyük talebin sahibi oldu kişi. İdraki de açılınca başlangıçtaki Allah'a ulaşma dileği çok daha büyük bir arzu şekline büründü. Ne yaptı? Allah Teala o kişinin kör olan gözlerini açtı. Sağır olan kulaklarını açtı. İdraksiz olan kalbindeki idrak müessesesine idraki verdi. Neyle verdi? Kişi iradesini kullandığı için yetmez. Allah Teala o kişinin kalbine ulaştı. Kalbine hidayet koydu. Yani o kişinin kalbinin nur kapısı şeytana dönük iken Allah'a döndürdü. Bununla da yetinmez Allah Teala. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar kişinin kalbine ulaşsın diye. Kişi iradesini Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmasaydı o kişinin göğsünden kalbine hiçbir zaman Allah-u Teala nur yolunu açmayacaktı. Enam suresi 125'te Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onun göğsünü şerh eder ve İslam'a teslime, Allah'a teslim olmaya açar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün kapıları kapalı. Bu kadar mı? Hayır. Daha da kapalı olan var. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah bununla da kalmaz. Talebiniz üzerine size mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açar. Kalbiniz mühürlü. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı atar. Kalbinizde küfür kelimesi var. Ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz gün. Ve bu hazırlık devresinde, yani üçüncü basamağa ulaştığınız zaman birkaç dakika içinde yedinci basamağa da ulaşırsınız. Çünkü bundan sonraki dört işlem hepsi ard arda birkaç dakika içinde tahakkuk eder. Allah'ın rahim esması ve tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mesturenin alınması, kulaklarınızdaki bakranın alınması, kalbinizdeki ekinnetin alınması, yerine ihbat konulması, kalbinizin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünüzden kalbinize nur, nur yolunun açılması birkaç dakikada tamamlanır. Ve irşat makamının tarafınızdan sevilmesi sağlanır. Sizde bir iştiyak haline gelir. Mutlaka mürşidinize ulaşmak ve tabi olmak istersiniz gözyaşlarıyla. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse başlangıçtaki kapalı olan bütün kapılar açılıyor. Cüz'i iradenizi devreye soktuğunuz için ve bunlar birkaç dakika içinde olduğu zaman her birine verdiği pozitif derecelerle her bir ihsanda bulunurken size baş gözlerinizdeki hicab-ı mesturenin olmasında, bakranın olmasında, ikinetin olmasında, ihbatın konulmasında, nur kapısının Allah'a döndürülmesinde, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmasında her birinde dereceler ihsan ederek Allah-u Teala bunu yapar. Siz buna layıksınız çünkü iradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde sevk etmişsiniz, kullanmışsınız, devreye sokmuşsunuz. Öyleyse mutlaka sevaplarınızı, günahlarınızı öteye geçirecektir Allah-u Teala. Bu noktada öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ertesi gün öldünüz. Bir saat sonra öldünüz. Her iki halde de mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü o yaptığı işlemler sebebiyle Allah'ın size verdiği dereceler, sizin kaybettirdiğiniz derecelerden mutlaka öteye sizi geçirmiştir. Ve Allah Teala kesin şekilde diyor ki kim amin olursa Allah'a ulaşmayı dilerse o hüsranda olanlardan değildir. Yani günahları sevaplarından fazla olanlardan değildir diyor. Gideceği yerin cennet olduğu açıklanıyor kişinin. Öyleyse böyle olmayan, kalbinde ikindet olan, gözünde hicab-ı mesturi olan, kulaklığında bakra olan kişi, onların gideceği yer mutlaka cehennem olarak adlandırılıyor. Büyük 8-9-10'da Allah-u Teala diyor ki cehenneme girecek olanlar cehennemin kapısında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söyleyen Resuller gelmedi mi? Siz onları görmediniz mi? Siz onları dinlemediniz mi? Siz onların söylediklerine kulak asmadınız mı? Bu sualleri sormuş olmaları söz konusu.
ve cevap. Evet, bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ayrıca biz seni sapıklıkta görüyoruz. Ve böyle dedik diyorlar. Bir defa irşat makamını irşat makamı olarak görmedikleri kesin, onu sapıklıkta görüyorlar. Yani baş gözlerindeki hicab-ı mestüre duruyor adamların. Sözlerini anlamadıkları kesin, Allah hiçbir şey indirmemiştir diyorlar ve sen bir sapıksın diyorlar ona. Demek ki kulaklarındaki vakıra da yerinde. Sözlerini idrak edemedikleri kesin. Onu dalalet olarak gördüklerine göre Allah hiçbir şey indirmemiştir dediklerine göre sistem bütün boyutlarıyla negatif işaretler veriyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhtevadan bahsetmemiz lazım. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu insanların cehenneme girdikleri kesin ama şöyle söyleyerek cehenneme giriyorlar. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakra alınmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınmış yerine ihfat konulmuş olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse cüz'i irade bir kişinin mutlaka kul Allah'a karşı kullanması lazım gelen bir muhteva taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müesseseye dikkatle bakın. Her açıdan iradenizin devreye girmesi asıldır. Mutlaka iradenizi devreye sokmak mecburiyetindesiniz. Ki Allah'ın kapalı kapıları açılsın, mühürleri açılsın. Emanetinizi onun sahibine, Allah'a gönderebilin. Eğer iradenizi kullanmazsanız o zaman

O takdirde sevgili kardeşlerim, sizi kurtaracak olan sistemler harekete geçemez. Bütün sistemleriniz Allah'a açık olması lazım gelen, açılması lazım gelen sistemleriniz kapalı olarak, mühürlü olarak kalır, kilitli olarak kalır ve şeytanın bütün sistemleri en rahat standartlarda çalışır. Oysa ki daimi zikre vardığınız zaman şeytanın kalbinizdeki en ufak bir tesiri artık mümkün değildir. Çünkü nefsinizin kalbinde şeytanın tesir edebileceği alan yani afetler, nefsinizin afetleri tamamen yok olmuştur. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün afetlerin tamamen yok olduğu bir dizaynda iblisin bütün kapıları kapanmıştır. O artık size hiçbir zarar veremeyecek olan bir zavallı mahluktur. Size hiçbir negatif tesiri olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cüz'i iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Gene cüz'i iradenizle ikinci işlemi gerçekleştireceksiniz. Allah-u Teala'dan aldığınız 10 tane ihsanı aldıktan sonra kendi iradenizle mürşidinize ulaşacaksınız. Tabi olacaksınız. Tabiyetiniz ikinci defa iradenizi kullanmayı ifade eder. Bunun neticesinde üç açıdan birden hidayete adım atacaksınız. Allah'ın yeni bir olayıyla karşı karşıya olacaksınız. Ruhunuz otomatik olarak sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak. Ne yaptınız? İkinci defa iradenizi kullandınız. Siz gene kendi iradenizi kullanarak zikir yapacaksınız. Allah'ın üzerinize farz kıldığı zikri gerçekleştireceksiniz. Elbette namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz. İmkanlarınız varsa hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz. Ama özellikle en büyük ibadet olan zikri yapacaksınız. Zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları kalbinizin içine ulaşacak ve faziletler nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaklar. Ona yapışarak toplanmaya başlayacaklar. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nurların nefsinizin kalbinde toplanmasıdır ki sizin için bir muhteva taşır. Bu nefsinizin kalbinde nurların toplanması sizin iradenizi kullanarak zikir yapmanıza bağımlı. Yapmazsanız bu işlem vücut bulmaz. Ama siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala saydığımız engelleri alır ve size zikri sevdirir. Size bütün ibadetleri sevdirir. Bütün ibadetleri seversiniz sevgili kardeşlerim. Severek yaparsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O Allah Teala tarafından bütün ibadetler kendisine sevdirilmiş bir insandır. Yapmaması mümkün değildir ibadetlerini. Öyleyse bu istikamette size düşeni yapmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, 10 ihsanı alınca da irşat makamına ulaşıp tabi olmanız söz konusu. Tabi olduğunuz zaman serbest iradenizin ikinci adımında 3 hidayete birden başlarsınız. Nefsinizin kalbinde faziletlerin birikmeye başlamasıyla tezkiye olmaya başlar. Fizik vücudunuz nefsinizin aklanan kesimi kadar afet iken afetlerin yerine faziletlerin kaim olması kadar şeytana kul olmaktan fizik vücudunuz kurtulur ve Allah'a kul olur. Aynı orandadır. Nefsinizin kalbinde ne kadar fazilet birikimi varsa o kadar fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a o kadar kul olmuştur. İşte böyle bir dizaynla daha ileride daha çok zikir yapacaksınız. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Dik yokuş buradadır. İradenizin en çok kullanılması lazım gelen yer daimi zikre ulaşma safhasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her bir merhale sizi daha güzele, daha büyük bir dünya saadetine ve daha üst bir cennet saadetine ulaştıracaktır. Ömrünüz boyunca mutluluğunuzun iradenizle kesin bir ilişkisi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iradeniz sizi daha ötede fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ulaştıracak. Nefsinizin teslimi daimi zikre ulaştığınız merhalede gerçekleşir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar iradi yapınız sizin için sizi daha büyük mutluluklara ulaştıran bir kılavuz olacaktır. Bir gösterge olacaktır. Bir müşevvik unsur, teşvik edici ve ulaştırıcı unsur olacaktır. Motive edici bir unsur olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iradenizi Allah yolunda kullandıkça ancak o standartlar altında her geçen gün biraz daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edeceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, cüz'i iradeniz her şeyin müsebbibidir. Eğer cüz'i iradenizi hayırda kullanırsanız derecat kazanırsınız. Yani kendi iradenizle derecat kazanacak olan işler gerçekleştirirseniz derecat kazanırsınız.
hayır kazanırsınız. Eğer gene cüz-i iradenizle yanlış işler yaparsanız, başkalarına zarar verirseniz, Allah'ın emirlerine karşı çıkarsanız, yasak ettiği fiilleri cüz-i iradenizle işlerseniz, o zaman devamlı derecat kaybedersiniz ve devamlı cezalandırılırsınız. Bir hüzün duyarsınız, bir huzursuzluk duyarsınız. Yaptığınız bütün kötülüklerin karşılığı olarak Allah-u Teala mutlaka size azap eder. Arkasında ne var? Cüz'i iradeniz var. O iradenizle işlediğiniz suçlar var, hatalar var, kabahatler var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenizi, cüz'i iradenizi en güzel standartlar altında kullanmalısınız diye düşünüyorum. Önce Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Birinci adım. Sonra irşat makamına tabi olmalısınız. İkinci adım. Siz bu iki adımı attığınız zaman Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan, 10 tane de nimet alırsınız. İkinci adım sizi 3 hidayete birden ulaştırır. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar açılır. Şeytanın kapanması lazım gelen kapısı yarıya kadar kapanır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlası, yuvarlak hesap yarısı diyelim, yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %50 azalmış. Yani şeytanla olan ilişkinizde kayıplarınız %50'nin altına düşmüştür. Yani şeytanın size verebileceği zarar %50 aşağı inmiştir. Ama Allah'ın açık olması lazım gelen bütün kapılarını açmayı başarmışsınızdır. Ve mümin olmak şerefine ermek bu standart içinde 14. basamakta gerçekleşir. Nefsinizin kalbinde vücut bulması lazım gelen 7 tane faktör oluşmuştur. Ekinnet alınmıştır, ihbat konulmuştur, nur kapısı Allah'a dönmüştür, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmıştır, kalbinizin mührü açılmıştır, kalbinizdeki küfür kelimesi alınmıştır, kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bir insan kalbi mühürlüyse içinde mutlaka küfür kelimesi vardır. Mühürü açılmışsa mutlaka iman kelimesi vardır. Açıldıktan sonra tekrar mühürlenirse gene küfür kelimesi vardır kalpte. Tekrar açılırsa gene iman kelimesi vardır kalpte. Öyleyse mühürle küfür bir aradadır nefsinizin kalbinde. Mühür olmaması halinde, kapının açık olmasıyla da iman kelimesi paralellik gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzelliği daha beraber yaşamanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz böyle olduğu için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinize
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi, cüz'i irade konusundaki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a ve salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. ترجم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın hepinizden bir tek dileği var. Sizin her birinizin mutlaka mutlu olması, mutluluğu yaşaması, saadeti yaşaması. İşte bu yeni bir asr-ı saadetin başlangıcıdır. Son asr-ı saadet. Hepinizin mutluluğu asr-ı saadeti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, nereden çıkarıyoruz Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu kılmayı hedef aldığını? Nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an'daki 7 safhanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. O 7 safha ki İncil'de de farz kılınmış. O 7 safha ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Bu sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Tevrat'ı da nur kıldık diyor. İncil'i de nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim de diyor, İncil de Tevrat da bir hidayet rehberidir diyor. Hem Tevrat'ta diyor, hem İncil'de diyor, hem de Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet zaten mutluluğun ta kendisidir. Allah-u Teala bütün insanlardan onların sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Allah-u Teala insanların huzurunu ister. Bütün insanların saadete ulaşmasını ister Allah-u Teala. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel hedefidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar Allah-u Teala tarafından başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratıldık. Herkes toplumun içinde bir vazife yapacaktır. Ve de o yaptığı vazife sebebiyle geçimini temin edecektir. Herkesin birbirine ihtiyacı olacaktır. İşte böyle bir dünyada Allah Teala insanları yaşatıyor. Birbirine muhtaç kılarak. Aslında hepimiz birden Allah'a muhtacız. Sonra da gene hepimiz birbirimize. Ayakkabımızı, elbisemizi bir yerlerden alırız. Yediğimiz her şeyi satın alırız. Her birisi bir başkasının ekmek parası kazanmasına sebebiyet verir. Böylece insanlar arasında devamlı bir etkileşim söz konusudur. Herkesin birbirine ihtiyaçlı olduğu bir toplumda yaşarız. Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki insanlarla bir bütünü oluşturursunuz. Bu bütünün muhtevasına baktığımızda şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes birbirine karşı ihtiyaçlı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Herkes yek diğerinin, diğer insanların mutluluk kapısı. Yani ne demek istiyoruz? Bir insan etrafındaki insanlara sadece iki türlü davranır. Ya onları mutlu kılan bir davranıştır ya da mutsuz kılan bir davranış. Ama ilahi adalet her an sizi takip eder, her an yer yerine oturur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Etrafınızdaki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunursanız ne olur? Allah Teala size azap eder. Başka birine bir kötülük yaptığınız zaman içinde farkına varmadığınız bir hüzün içinizde duyarsınız. İşte bu Allah'ın size vicdan azabı vermesidir. Sizi cezalandırmasıdır. Yeter mi? Yetmez. Arkasından ruhunuz devreye girecektir. Nefsinize huzursuzluk verecektir. İki defa huzursuz oldunuz. Bir kişiye huzursuzluk ulaştırdınız ama siz iki defa huzursuz oldunuz. Tıpkı bunun gibi eğer davranışınızla bir başka kişiye bir huzur verdiyseniz, onu memnun ettiyseniz davranışınızla, o zaman Allah-u Teala size aynı mutluluğu verir. Yaşatır, ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın verdiği mutluluğun yanı başında ruhunuz da nefsinize huzur verir. Yani sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından sizin onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutluluğu yaşayabileceğiniz bir çevreyi ifade eder. Etrafınızda 10 kişi olsun, sabah onlarla ya da sabahtan akşama kadar belli zaman aralıklarında onlarla beraber olun. Ya da hepsinde beraber aynı yerde bulunun. Hepsini memnun edecek, mutlu edecek olan bir şeyler söylerseniz ne olur? Onlar mutlu olurlar. Ama her birine verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah-u Teala ve ruhunuz size ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, mutsuz olan insanlar gerçekten şaşılacak insanlardır. Allah'ın kendilerini mutlu olsunlar diye yarattığının farkında olmayan zavallı insanların büyük çoğunluğu sağladığı bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse nasıl bir şey bu? Böyle bir durumda ne yapılabilir? Bir kişinin çevresindeki herkese mutluluk ulaştırması bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir defa insan başkasına mutluluk vermenin huzurunu yaşar. Allah Teala ona huzur verir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa onların her birine bir güzel söz, bir tatlı söz söylemişseniz, şöyle sarılıp seni çok seviyorum diyebilmişseniz, o insanların yüzündeki ifadeye dikkatle bakın. Onlar sizin onlara gösterdiğiniz bu davranış biçimi sebebiyle mutludurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey, bütün insanlara, etrafınızdaki 10 kişi olduğunu düşünün. Bir gün beraber olduğunuz 10 kişi, her birine ulaştırdığınız bir tebessüm, bir onlara sarılıp da seni çok seviyorum demeniz, bir güzel davranışınız, onların da sizi sevmesine, aynı mutluluğu onların da yaşamasına sebebiyet verecektir. Ama Allah Teala boş durmayacaktır. Siz onlara mutluluk verdikçe Allah Teala size daha fazla mutluluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. İşte Allah Teala kimi irşat makamına tayin ederse, irşat makamına tayin edilen kişi başkalarının mutluluğuna kendisini hasretmiş olan kişidir. O sadece başkaları için yaşar. Hayatını onlara vakfetmiştir. Allah gerçekleştirmiştir bunu. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir insan kendini ayıracak olan bir zaman parçasının sahibi olmaz. Hep başkaları için yaşar. Başkaları için yaşadığı için de daima mutludur. Her başkasına verdiği huzur ve mutluluk, Allah-u Teala'nın ona her mutluluğun iki katını vermesi sebebiyle, etrafındaki insanların sayısı çoğaldıkça, onların her birinin mutluluğu için gayreti, onlardan daima pozitif tepkiler almasını oluşturur. Onlar onu severler, o da onları sever. Her sevdiği, yardım için can attığı insanlardır. Bir mürşit, sevgili kardeşlerim, Allah'ı dost edinmiş kişidir. Allah'ın dost edindiği kişidir. Başka insanlar için Allah'a devamlı müracaatlarda bulunacaktır. Şartlar mutlaka bunu gerektirir. Her an telefonlar alır. Her an ona ulaşılır. Her an Allah'tan bir şeyler talep etmesi istenir. Bu onun için bir vazife olduğu kadar bir zevktir. Çünkü sadece onların, etrafındaki insanların mutluluğu için yaşar. Onlar için Allah-u Teala'ya devamlı talepte bulunur. Kendisi için bir şeyler istemeye vakti yoktur. Zaten buna ihtiyacı da yoktur. Allah-u Teala ona onun istemediklerini bile verir. Sevgili kardeşlerim, sır burada. Başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğuna kendinizi adapte edin. Hani batılıların bir sözü var, Pollyanna gibi olun derler. Hayır, Pollyanna gibi olmayacaksınız. Sadece siz, size yapılan davranışlar karşısında mutluluğunuzu korumayacaksınız. Kötü davranışlarda da mutluluğunuzu korumak için gayret sarf etmeyeceksiniz. Olay o değil. Çok yanlış bir şey o. Yetersiz bir husus. Ne zaman siz kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, bunun için yaşarsanız, hayatınızda artık kendinizin bir hükmü kalmadıysa, kendiniz için bir şey yapmak imkanının artık sahibi değilseniz, üzerinize bir elbise alacak kadar bile dışarıya çıkmak imkanının, kendinizle meşgul olmak imkanının sahibi değilseniz, o zaman mutlusunuz, çok mutlusunuz. Çünkü hayatınızın her parçası başka insanların mutluluğuna adanmıştır. Öyleyse Pollyanna gibi davranan diyenler neyi söylemiş oluyorlar? Kendisine yapılan üzüntü verici davranışlara sabırla mukavemet edebilen, bundan üzüntü duymamaya çalışan birisi. Hayır, o kadar değil sevgili kardeşlerim. aslında Allah-u Teala'nın mutluluk müessesesi bunun çok ötesinde bir olaydır. Ve oraya ulaştığınız zaman, başkaları için yaşamaya başladığınız zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığınızı göreceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz her gün başkaları için yaşadığınız için. Her an başka insanlar sizi Allah-u Teala ile aralarında bir aracı olarak göreceklerdir. Onlar için yaşayacaksınız. Allah'a daima müracaat halinde olacaksınız. Falancının da falancının da falancının da taleplerini ileteceksiniz. Bir velinin, bir mürşidin, rahmetli olmuş bir mürşidin türbesine gidenler onunla şöyle konuşurlar. Ben Allah'tan şu konuda talepte bulundum. Ama Allah Teala şu ana kadar benim talebimi gerçekleştirmedi. Acaba sen de benim için Allah Teala'ya dua eder misin? Şöyle şöyle olsun diye. Talep budur. Ne demek bu? Bir kişinin talebi sonuca ulaşamıyor. Allah Teala onu kabul ettiğine dair bir işaret göndermiyor. Kişi de gidiyor o türbeye, türbedekine sen bana bunu sağla demiyor. Sen Allah'a ulaşmamda bana yardımcı ol. Benim istediğim şeyi sen de benim için iste Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala senin yüzün suyun hürmetine bana inşallah bunu verir. İşte türbelere böyle gidilir. Aracı kılınır. Aynı talebin ikinci bir takipçisi oluşur. Sevgili kardeşlerim, türbe deyip de geçmeyin. Çok türbede sesler duymuşuzdur. Konuşmuşuzdur o türbede yatanlarla. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Ve de bizimle beraber orada bulunanlar da aynı sesi duymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ona karar verin. Eğer istiyorsanız, bu Allah'tan hep kendiniz için bir şeyler istemekten geçmez. Bu sizin başkaları için yaşamanıza bağlı olan bir husustur. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunun için mürşit olmanız gerekmiyor. Kendini insanların mutluluğuna adamış olan herkes bu mutluluğu yaşayabilir. İrşat makamı bunun üst seviyede yaşanmasını ifade eder sadece. Çünkü orası Allah'la direkt ilişkiyi kurmuştur Allah'ın emri üzerine. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Aslında mutluluk dediğimiz şey kendinizi bir ideale adadığınız zaman ne kadar büyük oranda vücuda geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim ideallerimiz var öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. İdeallerimiz için yaşarız. Allah'ın bize hedef kıldığı, hamdolsun ki önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyayı ilgilendiren hedefler. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Allah Teala'nın bir yaratığıyız. O Halik'tir. Yaratan O'dur. Biz O'nun yaratıklarından sadece bir tanesiyiz. Ama O bizi yoğurdu, ideallerin sahibi kıldı. Bir idealler dizisi bizi hayata bağlıyor. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Hepiniz için varız sevgili kardeşlerim. Kim bize ulaşmışsa mutlaka onun için dua etmişizdir. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, her halükarda biliniz ki siz de mutlu olabilirsiniz. Hani şu anda dünyada, acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Dikkat et sevgili kardeşlerim, seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok, sen varsın. Sana kötülük yapan insanlara dahi iyi davranabiliyor musun? Unutma ki etrafındaki insanların her birinin sana karşı davranışı senin onlara davranışının sonucunu verir sadece. Allah Teala men dakka dukka diyor, çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ne demek bu? Atalarımızın bir sözü var. Ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Burada sizinle diğer insanlar arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Birleşik kaplardan bir tanesindeki yükselme ikinciye otomatik olarak sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarına hasrederseniz, onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, Allah'a herkes için, onların mutluluğu için dua ederseniz, onların her birinin mutluluğu kadar siz de mutlu olursunuz. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Dünya şartları da size vız gelir. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir gün irşat makamına gelirseniz şunu göreceksiniz ki, insanların size söyledikleri sırlar, insanların size ulaştırdıkları hüzünler, kederler, sizi kederli kılmaz, huzursuz etmez. Kalbinizi dolduran, bütün vücudunuzu kaplayan o insanların ızdırabı sizin omuzlarınızdan Allah-u Teala tarafından mutlaka alınır. Siz huzursuz kılınmazsınız. Allah-u Teala buna mutlaka mani olur. O

mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir hatanın içindedir. O zavallı insan bilsin ki ömür boyu mutsuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından üstün olmak mecburiyetinde değilsiniz. Sizi üstün kılacak olan şey tevazuunuzdur. Hürmet, o hürmeti hak edene gösterilen bir davranış biçimidir. Bunu hak etmek de kişinin elinde değildir. Kişi Allah'a yönelmedikçe, başkaları için yaşamadıkça bu hürmete hak kazanamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için yapılması lazım gelen şey bu kadar basit. Ne olur şöyle bir etrafınıza bakın. Kimler problemli? Kimlerin hangi derdi var? Her biriyle meşgul olacaksınız. Birçok insan sizin onlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunmanızdan pozitif olarak etkilenerek size bir teşekkür etmeyebilirler. Bunun önemi var mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya siz başka insanların dertlerini ulaştırdığınız zaman Allah onlara o problemlerini çözerek yardımda bulunduğu zaman onların mutluluğu var ya, işte o mutlulukları size bu dünyada en mutlu insan haline getirir. Allah Teala bazı talepleri kabul eder, bazılarını etmez. Etmemesinin sebebi o kişinin ona o anda layık olmamasıdır. Ama onlar layık olsalar da olmasalar da siz Allah'a hep yalvaran olacaksınız. Onları da mutlu kılsın diye. İnsanlar bir bilseler sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başladıklarında şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olabileceklerini, ama öyle yapmıyorlar. Hep şeytan devreye girerek insanları başkalarından üstün olmaya, en azından başkalarından üstün görünmeye yönlendiriyor. Arkasında şeytan var ve şeytanın istediği şey zaten o yönlendirildiği kişinin mutsuzluğu. Böyle olduğu sürece, bir insan başkalarına hep üstünlük tasladığı sürece hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, gelin el ele verelim, beraberce bu insanları anlatmaya çalışalım. Yahu diyelim, ey benim aziz kardeşim diyelim, muhterem kardeşim diyelim. Sen insanlara onlardan üstün olmaksa dediğinde bir tesir icra etmeye çalıştığın sürece mutlu olamazsın. Bu mümkün değil. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Mutluluğumuz onun mutluluğudur. O bizi mutlu kıldı. Arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Arkasında o var. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Anlıyor musunuz sevgili?

Sevgili kardeşlerim, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Her birinizin derdi bizim tarafımızdan alınır, kalbimize yerleşir, oradan onları Allah alır. Bizim kalbimizde hiçbir tortu bırakmaz. Hüzünleriniz, merak etmeyin, bizi üzmez. Omuzlarımızdan alır Allah-u Teala onları. Ama biz mutlaka sizin derdinizi ona mutlak olarak ulaştırırız. Biz bir çözüm merceği değiliz sevgili kardeşlerim, biz bir insanız. Sizin gibiyiz. Ama bir küçücük farklılığımız var. Sizin için yaşarız. Hayatımızı size vakfederiz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Problemleriniz bizim kalbimize girerek orada bir tortu vücuda getirmez, getirmesi mümkün değildir. O hüznü sizin şu veya bu şekilde sıkılmanız dolayısıyla bizde de oluşacakmış gibi görünen hüznü Allah Teala derhal alır. Anlıyor musunuz beni sevgili kardeşlerim? Başkaları için yaşamanın ne demek olduğunu anlıyor musunuz? O mutluluktur. O huzurdur. Ne zaman bir insan kendisine ayıracak bir vakit bulamıyorsa, hayatını bütün insanlar işgal etmişse, her biri için o kişi bir aracıysa, onun kalbinde hiçbir tortu kalmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için hep size söylüyorum. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Sevgili kardeşlerim, kendiniz için dua etmediğiniz sürece Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verir. O her şeye kadirdir. Mutluluk sizin de hakkınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. İşte o kendiniz için yaşamadığınız o nokta var ya, o zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini onun ağzından işiteceksiniz. Bir süre sonra Allah'la konuşmaya başlarsınız. Bu hayatınızın en büyük mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hapishaneye girmek bir insan için, belki birçok insan için bir zuldür. Şerefinde bir kısıtlanma olmuştur diye düşünür. Biz de girdik. Allah Teala'nın bize verdiği bu vazife sebebiyle tutuklandık.
90 gün orada kaldık Medrese-i Yusufiye'de. Ne oldu? Hayatımızın en mutlu devresi geçirildi. Neden? Herkes derdini bize anlattı. Biz de Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Çözümleri önerdi, biz de onları söyledik. Etrafımızda mutluluklardan oluşan bir halka oluştu. Neden? Bunu yapan biz miydik? Hayır, Allah'tı. Herkes bize ulaştırdığı problemin çözümü Allah-u Teala'dan gelip de onlara ulaştırıldığı zaman, onlar da çözümü uyguladıkları zaman çözümün mutlak olarak gerçekleştirdiğini gördüler. Sevgili kardeşlerim, dışarıda o hapis devresinden sonra onlardan birilerine karşılaştığımız zaman hep bize aynı şeyi söylediler, biliyor musunuz? Eğer biz oraya hapse düşmeden evvel sizinle karşılaşsaydık hiç orada olur muyduk? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Unutmayın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah sizleri çok seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgi halesi içinde hepiniz birbirinizi çok sevmelisiniz. Sevginin genel görüntüsü, sevenin sevdiğini mutlu etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah yolunda birbirinize bir sevgi yarışına girmelisiniz. Sizi sevenleri sevmek gayet normal ve insanın içinden gelen bir davranış biçimidir. Ama biz sizden daha fazlasını istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Biliyoruz ki sevmeyenlerin sevilmesi kolay bir hedef değil. Sevgili kardeşlerim, ama Allah öyle olmasını istiyor. O kolay olmayan hedefe de ulaşmanızı istiyor. Yani kendinize sorun. Ben falancayı neden sevmiyorum? Burada haklı sebepleriniz olabilir. Ama bütün o haklı sebeplerinize rağmen biz yine sizden o sizi sevmeyen kişiyi sevmenizi isteyeceğiz. Hep var olacak sevgili kardeşlerim. İşte bir dünyada yaşıyoruz. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir ne kadar içinde hayat olan gezegen var. Allah sonsuzluğun sahibidir. Allah her şeye kadirdir. Allah yaratandır. Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri yaratmış, var etmiş. Hayattayız. Sevgili kardeşlerim, madem ki hayattayız, bize düşen bir görevimiz olduğunu hiç unutmamamız lazım. Bu görev insanları mutlu etmektir. Adına görev diyoruz. Ama bu aynı zamanda mutluluğun temel fonksiyonel hedefidir. Bu hedefe ulaşmak, sevdiğinizi belli etmekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutlu olmanın en kolay şekli başka insanlara
en güzel davranışlarda bulunmaktır. Sizden kendisine onu mutlu edecek güzel bir davranış biçimi ulaşan kişinin de bunun altında kalmak istemeyeceğini göreceksiniz. O da size güzel davranmak gereğini duyacaktır. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman güzel bir sonuç görüyoruz. Bir başkası, etrafımızdaki insanlardan herhangi birisi bizi sevmiyor. Tamam. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Bazı insanlar sevecektir, bazıları sevmeyecektir. Ama biz o bizi sevmeyen kişiye de sevgimizi ispat edebilirsek, o bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmıyorsak, o zaman o kişi başka bir tür insanla karşı karşıya olduğunu birçok denemelerden sonra kesin olarak idrak edecektir. Denemeleri hep başka insanlara benzemeyen bir sonuçla noktalanmış olacaktır. O size nasıl davranırsa davransın, yanlış, maksatlı ve sizi üzmeye çalışan davranışlara siz onu mutlu edecek bir karşı davranışla cevap verebilirseniz, o zaman o kişi başkalarında görmediği böyle bir davranış biçimini yadırgayacaktır. Yadırgadığı zaman da mutlaka düşünce sisteminin içine gireceksiniz. O zaman düşünecek, ben ona kötü bir davranışla davrandım ama onun bana karşı davranışında hiçbir değişiklik göremedim. O bana güzel bir davranışla cevap verdi. Beni üzecek değil, benim hoşuma gidecek bir davranışla cevap verdi. Belki daha samimi ise kendi açısından, bundan utanç duydum kelimelerini de ekleyebilir. Sevgili kardeşlerim, biz eğer etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla yaklaşırsak, bu en güzel davranışlar muhakkak ki onları mutlu edecek olan davranış biçimlerini ifade eder. Öyleyse bir sorsak kendimize sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? O bize kötü davranmış, şu veya bu sebeple bize kızmış, öfkelenmiş ve de bir bu tarzdaki bir davranışın, bu tarzdaki bir düşüncenin mahsulü olarak bize kötü davranmış. Sevgili kardeşlerim, ne olur onu görmezlikten gelsek? Sanki bize güzel bir davranışta bulunmuş gibi biz ona en güzel davranışlarla hitap etsek, cevap versek, bu onun kötü davranışına
Önleyecek olan en güzel cevap olur. Eğer o kişi zaten böyle bir şeyi kendisine usul ittihaz etmişse, bizden başkalarının kendisine davrandığı gibi sert bir davranış bekler. Ama bakar ki bizden ona hiçbir zaman öyle bir sert davranış gelmiyor. Onu kırabilecek olan bir davranış biçimi sergilemiyoruz sevgili kardeşlerim. O zaman bizi deneyecektir. Başka davranışlar sergileyerek bir tesadüf mü yoksa onun iç dünyasında gerçekten bana karşı ben ona kötü davranmama rağmen güzel davranış biçimini sergileyecek bir işaret mi bu? Sevgili kardeşlerim denediği zaman sizin gerçekten onu sevdiğinizi, gayretinizin onu kırmak, onu mutsuz etmek istikametinde değil, onu mutlu etmek istikametinde olduğunu sezeceklerdir. Bu sezme noktasından sonra sizi imtihan edeceklerdir. Gerçekten hep böyle misiniz? Yoksa o gün bir tesadüf olarak mı o kadar güzel bir olayı yaşamış bu kardeşimiz? Ama imtihanlarına, sizi imtihana tutmayı devam ettiği sürece hep en güzel davranışlarla onunla birlikte olduğunuzu tespit edeceklerdir. Sonuç, onun elinde yapabileceği nefsinin istediği herhangi bir şeyin kalmaması hedefine sizi ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman top sizde. Başkalarının davranış biçimlerindeki çirkinlik seviyesi ne olursa olsun, onun sizi yaralamaya çalışan, mutsuz etmeye çalışan nefsani davranışları, nefsinin afetlerine dayalı davranışları, eğer siz Allah-u Teala'dan talepte bulunursanız, sizin üzerinizde bir tesir icra edemez. Ve bu icra edememenin ötesinde, siz ona öyle güzel davranışlarla hitap edersiniz ki, edebilirsiniz ki, kişi başkalarında görmediği bu davranış biçimi karşısında şaşıracak ve bocalayacaktır. Beklediği şey sizin de ona sert davranmanız, böylece onun size daha sert davranmasına zemin hazırlamanızdır. Ama öyle yapmıyorsunuz. Onu bir düşman olarak değil, size huzursuzluk verecek davranışlarda, verebilecek olan davranışlarda bulunmasına rağmen onu bir düşman olarak görmediğiniz sürece hedeflerinize ulaşmamanız için engelleri kaldırmış olursunuz. Başkaları sevgili kardeşlerim, kendi düşünce standartları içinde davranacaklardır. Bu davranış biçimi o kişinin
hüviyetinin manevi standartlarına bağlıdır. Eğer şeytan o kişi üzerinde söz sahibi ise, başka insanları nasıl üzüyorsa, sizi de üzecek olan, sizi de kötü davranan bir insan var demektir. İşte vazife burada size düşüyor. O hangi standartta bir kötü davranışın sahibi olursa olsun, siz ona en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz sürece hep siz kazanırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizden ister ki her davranışınız etrafınızdaki insanları sadece mutlu etsin. Onlar size iyi davransa da sizin davranışınız onu mutlu edecek olan bir davranış olsun. Kötü davransa da öyleyse yapmanız lazım gelen şey Allah-u Teala'nın dizaynı buysa sadece tek bir hedef söz konusu demektir. O etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Amacınız her zaman bu olmalı sevgili kardeşlerim. Elbette size en güzel davranışlarla davranan insanlara siz de en güzel davranışlarla davranırsınız. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama sevgili kardeşlerim, ya onlar size karşı kötü davranışlarda bulunuyorsa, kalbinizi kırıyorsa, davranışları sıkıntı vericiyse, işte sevgili kardeşlerim, göreviniz burada başlıyor. Başka insanlar böyle bir olay karşısında ne yapar? Onlar da ona karşı sert davranmaya başlar. Nasıl o onların kalbini kırıyorsa davranışlarıyla, onlar da onun kalbini kırmaya başlarlar. Ona gerekli dersi vermek ihtiyacını duyarlar. Çünkü nefsin afetleri bunu ister. İntikam almak ister. Peki Allah Teala buna cevaz veriyor mu? Evet veriyor. Size kim hangi ölçüde kötülük etmişse sizin de ona aynı ölçüde onu üzecek olan bir davranışta bulunmanız hakkınız olarak yer alıyor. İşte maceramız burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Sizler öyle insanlar olmalısınız ki size kötü davranan bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunarak onları kazanmak. İşte hedefiniz bu olmalı. Onlar alışmışlardır ki etraflarındaki insanlara kötü davrandıkları zaman onlardan da aynı kötü davranış geri dönecek. Bu onlar için yeni bir imkan olacak. Yeniden fırçalayacaklar karşısındaki kişilere. Ama sevgili kardeşlerim, sizden aldıkları cevaplar onların size yaptığı kötü davranışların önemli bir sıkıntı vermesine rağmen ona karşı vücuda getirdiğiniz güzel davranışlar o kişinin kafasında bir soru işaretinin var olmasına sebebiyet verecektir. O kişi olay
bittikten sonra, ayrıldıktan sonra sizden düşünecektir. Ben başka insanlara da kötü davranıyorum. Onları kızdırıyorum. Onlardan negatif cevaplar alıyorum. Ama bu kişi farklı. Bu kişi bana negatif cevap vermiyor. Ben ne kadar haksız davransam, ne kadar onu kızdırması lazım gelen davranışlarda bulunsam, ne zaman ona hakaret etsem, o bu istikamette bir tesir oluşmadığını bana ispat ediyor. Demek ki insandan insana fark var. Sevgili kardeşlerim, insanları değiştiremezsiniz. Onlar alışmış oldukları davranış biçimlerine devam edeceklerdir. Ama sizin elinizde dünyanın en sağlam kozu var. En sağlam sonucu ulaştırıcı faktörü var. O, kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Kim size karşı bir kötü davranışın sahibi ise yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin olarak ona daima en güzel davranışları sergilemek, onu mutlu edecek olan davranış biçimlerini devreye sokmak. İşte bunun adı kötülüğe karşı iyiliktir. Böyle bir şeye alışmamış olan kişi sizde bunu gördüğü zaman dikkatini çekecektir. Ve sizi birçok defa yoklayacaktır. Negatif istikamette davranıp sizden de negatif bir cevap alabilmek ümidiyle. Ama eğer siz Allah ile yakın bir ilişkideyseniz, ona beklediği şeyi hiçbir zaman vermeyeceksiniz. Bir süre sonra bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Ben bunca insana kötü davrandım. Hepsinden buna karşı olan kötü davranışa muhatap oldum. Ama ona da kötü davranıyorum. Ama o bana bu kötü davranışta cevap vermiyor. O zaman ben onu sevmeliyim. Arkasında ne var öğrenmeliyim. Nasıl oluyor da benim bu kadar kötü davranışıma rağmen beni hala sevdiğini kesin olarak ispat edebiliyor? Ve neticede şunu görüyorum ki diye düşünecektir. Ben mutsuzum ama o mutlu. Hem ben ona kötü davranıyorum. Ben ona sıkıntı veriyorum. Ama onu mutsuz edemiyorum. O mutlu. Ama ben her zaman mutsuzum. İşte bu karşılaştırma onu öyle bir yere taşıyacaktır ki orada mutluluğun kapısı vardır. Kendisiyle bu güzel davranışların sahibi olan sizlerin arasındaki farkı inceleyecektir. Her olay yeni bir soru işareti getirecektir. Ben olsaydım ona şöyle şöyle davranırdım. Ona haddini bildirirdim. Ama o böyle bir şey yapmıyor. Ve bana ona en güzel davranana karşı nasıl davranıyorsa aynı şekilde davranmaya devam ediyor.
Kafasındaki bu düşünce hep devam edecektir. Ama sonunda bir noktaya ulaşacaktır muhakkak. Başkalarına yaptığı bir nevi intikam olan kötü davranışları size karşı yaptığında beklediği sonucu hiçbir zaman alamayacağını idrak edecektir. Bu belki onun için bir kurtuluş ümididir. İnceleyip de her halükarda kendisine intikam almayı düşünmeyen bir insan olduğuna kesin olarak karar verdiği birisini daha yakın bir kontrol altına alacaktır. Daha yakın bir müşahede altına alacaktır. Onu devamlı inceleyecektir. Beklenmedik hamleler yapacaktır ve sonuçlara bakacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda olmak bir mazhariyettir. Bir güzel kapıdan giriştir. Mutluluğa açılan bir kapı. Allah Teala ne ister? Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Tekrar ediyorum. Başka insanları mutlu ederek mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah'ın kanunu var. Kime hangi ölçüde mutluluk verirseniz siz aynı mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Öyleyse bu kötü davranışlara muhatap olduğunuz kişi, size ters davranan, sizi üzmeye çalışan kişi, bütün gayretlerine rağmen sizin ona karşı bir cephe almadığınızı, ona kırılmadığınızı, ona sinirlenmediğinizi, öfkelenmediğinizi hep ayrı ayrı cephelerden inceleyerek yaşayacaktır. Ve yaşadıkça bu güzel davranışların arkasında onun bilmediği bazı şeylerin yattığını adım adım idrak edecektir. O zaman sizinle Allah arasındaki ilişkiler bu kişinin dikkatini çekecektir. Siz niçin mutlusunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için yasaklarına müsaade etmediğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için. Niçin mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki afetler giderek azaldığı için. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim hiç afetiniz kalmayacak. Size iyilik yapan insanları zaten normal istikamette seversiniz. Ama bu söylediğim olay gerçekleştiğinde size kötülük yapan insanların da iç dünyanızca sevildiğini yaşayacaksınız. Onları seveceksiniz. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan başka birine kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına, tekrar kötü davranmasına rağmen o kişiden kendisine hep en güzel davranışların geri dönmesi halinde uzun süre sizi imtihan edecektir. Bekleyecektir hep kendisi gibi bir davranışını sizin de
sergilemenizi bekleyecektir. Hem de bunu gerçekleştirmek için büyük gayretler sarf edeceği de kesindir. Sizi kızdırabilmek, öfkelendirebilmek ve kendisi gibi olduğunuzu size ispat etmek için çok çalışacaktır. Ama hani bir tabir vardır, hava almak ama hava alacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzel davranmak, başka insanları mutlu etmek, varken neden kötü davranalım da onların bize kötü davranmasına sebebiyet verelim? Pencereyi biz açmış olmuyor muyuz? Biz kime bir kötü davranışta bulunursak, onu üzecek bir davranışta bulunursak, hangi sebeple olursa olsun bulunursak, o kişinin de bize kızması, öfkelenmesi, hatta intikam almaya kalkışması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun olmamasını istiyorsak, biz bize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Ne yapmak mecburiyetindeyiz? Sevmek mecburiyetindeyiz. İnsanları sevmek, onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden her şey güzel? Siz herkese onları mutlu etmek istikametinde bir davranışın sahibiyseniz, onlardan da size geri dönecek olan davranış biçimi sizin mutlu olacağınız bir tabloyu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu davranış biçimleri medeni ilişkiler hepiniz için birer imtihandır. İnsanları onlar hangi şartların sahipleri ise o standartta yerlerine oturtacaksınız ama onları severek, onlara güzel davranarak ve her güzel davranışınızın onların iç dünyalarında mutlaka bir işaret taşıyacağını bilerek ben ona her fırsatta kötü davranıyorum. Nefsimin ihtiyacı bu, insanlara zulmetmek. Ben bundan hoşlanıyorum. Bu düşünce standartlarının sahibi olan kişi size yaptığı bütün negatif davranışların sizi üzeceğini tahmin ettiği, bunun için uğraştığı bütün davranış biçimlerinin bir neticeye ulaşamadığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman top sizde değil mi? O ne yaparsa yapsın, siz ona en güzel davranışlarla davrandıkça adım adım size karşı olan davranış biçimini değiştirmek gereğini duyacaktır. Ve siz ona bir örnek teşkil ettiğiniz sürece kendisinde bir takım eksiklikler olduğunu o kişi mutlaka kendi mantık ölçüleriyle de olsa idrak edecektir. İşte bu idrak etme onu daha güzele, daha güzele, daha güzele yönlendirecektir.
Bir süre sonra onu farklı bir yapıya kavuşturabileceğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden ben böyle yapayım? Başka insanları mutlu etmeye mecbur muyum diye bir düşüncenin sahibi olan pek çok insan vardır. Hatta insanları üzmekten bir hedef gibi düşünerek medet umanlar vardır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, göreviniz başka insanları mutlu ederek mutluluğu yaşamaktır. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e bunun esaslarını koymuş. Üç kitaplı dine de baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in aynı olduğunu görüyoruz. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek söz konusudur. Bu Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de 7 Safa 4 Teslim'idir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göreviniz çok ciddi bir görev. Siz bilinçli olarak Allah ile berabersiniz. Siz Allah'ın sevdiklerisiniz. Siz Allah için yaşayanlarsınız. Öyleyse hedefinizin hep en güzel olduğunu, asli görevinizin başkalarını mutlu etmek olduğunu, bununsa hedefinin sizin mutluluğunuzu sağlamak olduğunu, mantık ölçüleri dizaynı içerisinde yerli yerine oturttuğunuz zaman başka insanlara hep en güzel davranışlarla davranmaya başladığınızı göreceksiniz. Adım adım merdivenleri başkalarını daha mutlu edecek, daha mutlu edecek, daha mutlu edecek standartlarda çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bakın Tevrat'a, bakın İncil'e, bakın Kur'an-ı Kerim'e, aynı esasları göreceksiniz. 7 Safa 4 Teslim ve de bir insanın ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslimi. Öyleyse Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da 7 Safa 4 Teslim'den oluşan aynı esasları ihtiva eder. Hamdolsun ki kardeşlerimiz verdikleri konferanslarda son derece net olarak bunları herkese kendi kitaplarından anlatıyorlar. Bir sülh ve sükun sirayeti bütün insanlara doğru adım adım yaklaşıyor. Sevgili kardeşlerim, insanların her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru gittiğini, sizi daha çok sevdiklerini, daha çok sevdiklerini yaşamak için elinizde dünyadaki en sağlam imkan var. Onları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin görevi bu olduğu zaman etrafınızdaki insanlarla en güzel ilişkileri kurabildiğinizi görecek, yaşayacak ve mutluluğu her açıdan hissedeceksiniz. O zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz.
Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes sonsuza kadar mutluluğu yaşasın. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Serbest iradeyle yaratılan insanlar dilediklerini yapmakta tamamen serbestler. Tabii cezasına katlanmak kaydıyla veya mükafatına kavuşmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın izahı içerisinde Allah insanlardan sadece bir tek şey ister. Bütün insanların mutlu olmasını. Bu ne sağlar? Bu o insanların bu dünyadaki şu geçici hayatlarını çok öteye götürecek olan, sonsuza kadar mutluluğu sağlayacak olan bir mutluluğu, huzuru. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cehennemden başasını kurtarmıştır. Arkasından mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşid sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılıp mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse bir dilek, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olan kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne yapmıştır? Bir tek dilekte bulmuştur sevgili kardeşlerim. Ey Yüce Allah'ım demiştir. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliya var. Bir de ben olayım. Sana ruhumu ulaştırayım. Yani ermişlerden olayım ben de. Sevgili kardeşlerim, bu neyi sağlar? Allah'a ulaşmayı dileyen birisi için birinci kat cenneti, böyle ölmüş olsa kişi, birinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşmayı dileyip ölmüş. Ama yaşıyorsa mutlaka Allah'ın mürşid sevgisi verecektir. Kişi tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Sonuç, Allah onu kendisine ulaştırdı. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olay böyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişinin yaptığı şey ne? Çok mu önemli? Önemli olmasın önemli. Ama yaptığı şey neden ibaret? Bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ve Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi fizanda olsa gider mürşidini bulur,
ve ona tabi olur. İçinden öyle bir aşk gelir ki, bu öyle bir dayanılmaz dilektir ki, mutlaka kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirecektir. Mürşidi nerede olursa olsun. Tabi olunca ne olur? Ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama tabiyet kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını ifade eder. Vücuttan ayrılan bu ruhu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için kişinin zikir yapması lazımdır. İbadetlerini yapması lazımdır. Bütün ibadetlerin zevkini, mutluluğunu Allah-u Teala o kişiye yaşatacaktır. Kişi zikrini yavaş yavaş arttıracaktır. Ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır.

Allah hepimizin sahibidir. Allah hepimizi yaratandır. O herkesle konuşmak ve onlara bütün güzellikleri anlatmayı ister. Ama bir şartı var. Kişinin buna layık olması. Eğer o liyakatte değilse kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi dilemeyecekse, ona Allah Teala'nın yaklaşması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. Az veya çok ama sever. İster ki herkes kendisini kurtarsın. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kişiyi kurtaracak olan, birinci kat cenneti mutlaka alacak olan bir işarettir, garantidir. Bir tek özelliği var: dilden değil, kalpten olması. Yani kişi kalbinden gerçekten istemeli ruhunu Allah'a ulaştırmayı. Böyle bir talebi yok kişinin aslında. Ama ona demişler ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah seni cennetine alır. O da böyle bir şeyi kalpten dilemese de sözle de dilese, nasıl olsa bana böyle dediler. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem cennete girecekmişim. Allah'a ulaşmayı dilerim. Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Bunu diyen kişi, eğer kalbi bir dilek değilse bu dileği, cennete giremez. Zaten Allah ona mürşit sevgisi de vermez. Tabiyeti hiçbir zaman gerçekleştiremez. Ruhunu da Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde ulaştıramaz. Öyleyse kulun dileği, talebi hidayetin esas öncüsüdür. Kulun dileği yoksa, talebi yoksa o kişi hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hedefe yönelecek. Bu hedef açık ve kesindir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş, dilemiş. Ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel, vücudundan ayrılamadan ölmüş. Olsun, Allah Teala mutlaka onu cennetine alır. Çünkü bir dilek var ortada. Ama yaşarsa Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Tabiyeti gerçekleştirecektir kişi. Allah gerçekleştirecektir onun tabiyetini, ama tabiyetini gerçekleştirdiği cihetle onu ikinci kat cennetin sahibi yapacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir süreçtir. Bu zaman parçası içinde kişi kendini düşenleri yapmak istikametinde bir zevkli devre yaşayacaktır. Belki hayatının en güzel devresi olacaktır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, mürşidine ulaştıktan sonra, tabiyet aldıktan sonra, o kişi büyük bir zevkin sahibi olacaktır. Allah'a ulaştırmayı dilediği ruhunu Allah'a ulaştırmak için zikir yapacaktır.

Zikir yapmaktan büyük zevk alacaktır. Namaz kılacaktır, namazdan büyük zevk alacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmeyecektir Allah Teala ona. Zekat verdiği zaman bütün gönlüyle verecektir. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda severek, isteyerek ve en önemlisi, hepsinden önemlisi zevk alarak gerçekleştirecektir. Çünkü onun kalbi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Kalben böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah bilmektedir. Nereye götürür kişiyi? Bu kişiyi mutlaka cennete götürür. Bırakınız o kişinin mürşidine ulaşmasını, ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek, diledikten hemen sonra ölse, yine birinci kat cennete mutlaka girecektir. Ama yaşarsa Allah ona mürşid sevgisini bizatihi verecektir. Kendisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşmak için mürşit ne kadar uzakta olursa olsun yılmayacak. Mutlaka mürşidine ulaşacak. O mürşide ulaşacak Allah'ın kendisine. Hacet namazını kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, o kişi bir zevki yaşayacaktır. Bu zevki üst seviyede yaşayanlar mutlaka bu süreç içinde Allah'ın meleklerini görürler. Kanatlı melekleri. O melekler onların her zaman etrafındadır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri dil ile anlatmak yeterli değil. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu güzellikler hepiniz tarafından yaşanabilir. Allah Teala herkesi bunları gerçekleştirdiği takdirde mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini söylüyor. Ben de diyor Allah'a ulaşmayı diledim. Ama bu dilek iki türlü olur. Kişi madem ki herkes diliyor, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye elini açmış, böyle bir laf etmiş. Ama kalbi bu konuda hiçbir noktada ısınmamış. Kalbinin talebi yok. Kişinin ağzı söylüyor. Eğer kalp talebi yoksa kişi Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Dile değil, kalbe bakan Allah Teala bu kişiye mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşid sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Ötekiye yani Allah'a ulaşmayı dilememiş ama mütemadiyen hacet namazını kılıp kılıp Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mürşid falan göstermez. Sevgili kardeşlerim, Allah hepimizin sahibidir. Kainatın sahibidir. Yalnız bu kainatta bir nokta olan bizim dünyamızın değil, bütün kainatın sahibidir Allah. Kainatı yaratandır. Allah sonsuzluğun sahibidir. Her şeyi öylesine güzel dizayn eder ki bu dizayn bütün insanlar için bir mutluluk oluşturur. Huzur verir insanlara. O insanlar da der ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın sevgisini kazanmak herkes için mümkündür. Hiç kimseyi reddetmez Allah Teala bir şartla: kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir defa daha geldik aynı noktaya. Bir insan ağzıyla "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" diye laflar ediyorsa ama kalbi böyle bir dileğin sahibi değilse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Allah'a karşı yalan söyleyemez. Söyleyemez demek uygun bir tabir mi? Çok değil galiba. Çünkü herkes yalan söyler. Allah'a karşı da yalan söyler. Ama yalanla dolanla ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Aslı ifadeyi kullanalım. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Kalbi böyle bir dileğe sahip değil. Ama ona demişler ki sen cehennemden kurtulmak istiyorsan Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. O da gerçek anlamda kalbi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği halde cehennemden kurtulmak için "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" diye bir ifade kullanıyor. Ama burada kalpte bu istikamette bir talep yok. İstemiyor kişi aslında. O zaman o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Talep şarttır sevgili kardeşlerim. Gönülden bir talep, istek. Her kim böyle bir talebin sahibi ise Allah o kişiyi mutlaka huzurlu ve mutlu kılar. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse içinde kıpır kıpır bir şeyler oluşuyor. Kişi ansızın mutlu bir insan olur. Huzur içinde olur. Görevlerini yapmaktan büyük bir zevk duyar. Huzur duyar. Ama Allah'a ulaşmayı sözle dilemiş, kalbinde bu istikamette bir talebi yoksa kişinin, o zaman o kişi bu zevklerin hiçbirini yaşayamaz. Bir başka ifade kullanalım. Allah Teala bedavadan hiçbir şey vermiyor sevgili kardeşlerim. Her şey bir talebin, arkasından da bir gayretin neticesidir. Ruhunuzu Allah'alaştırmak için ibadetlerinizi yapmak mecburiyetindesiniz. Bu bir mecburiyet de değil. Allah Teala size, eğer siz Allah'tan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişseniz, ibadetleri doyulmaz bir zevkle yaptıracaktır. Ansızın ne olduğunuzu şaşıracaksınız. "Allah Allah, ben eskiden namazı sevmezdim. Nasıl bu kadar güzel bir şeymiş namaz? Bu Allah'ı zikretmek ne kadar mutluluk verici bir şeymiş." Bu tarzda sonuçlara ulaşan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ötekiler de dilemeden görevlerini yaparlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeden yaparlar. Onlar böyle bir dileğin sahibi olmamışlardır. Olmamışlarsa bu büyük zevki yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki bir tek dilekle Allah onların da ruhunu kendisine ulaştırsın. Ama insanlar, herkes Allah'a ulaşmayı diliyor. Ben de dileyim. "Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır." Böylesine başkalarını taklit etmek standartlarında sadece bir ağızla "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" demek
Allah'ın katında bir değer ifade etmez. O kişinin kalbi gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Allah ona bakar. Böyle olan kişi sahiden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ibadetlerini yaparken büyük bir zevk, huzur ve mutluluk duyacaktır, bunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes, her şey öylesine güzel ki insanı Allah-u Teala mutlu etmek için her şeyi vazife kılıyor. Vazifeli kılıyor. Her anına kişinin bir zevk, bir huzur götürüyor, ona ulaştırıyor ve kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten denemişse, dilediği andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi. Mutlak olarak içi yanıyor bir mürşide ulaşıp tabi olmak arzusuyla, aşkıyla yanıyor. Çünkü kalp, halen vücutta bulunan ruhu Allah'a ulaştırmaya kararlı. Ve kişi mutlaka hacet namazını kıldığında Allah böyle bir insana mürşidini mutlak olarak gösterir. O kişi mürşidi kendisine ne kadar uzak olursa olsun gider oraya kadar mürşidine tabi olur ve huzuru ve mutluluğu yaşar. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye kişinin bir şeyler söylemesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayacaksınız. Siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah size ruhundan mutlaka üfürdü. Öyleyse siz bir emanet taşıyorsunuz. O emaneti emanetin sahibine ulaştırmakla borçlu bir insan. Bu bir ilahi borçtur. Bu borcun mutlaka onun sahibi olan Allah'a ödenmesi gerekir. İşte huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatının giriş kapısı, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karanlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir nurla dolu dünyaya adım atış. Allah Teala açıkça koymuş hükmünü. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bu kadar. O kişi kalpten bir dilekle Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse ne olur? Dilemişse, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, sözüme bırak, bu noktadaki sözüme dikkat edin, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşma dileği o kişinin kalbinde doğduktan, kişi Allah'a karşı bir talepte, Allah'tan bir talepte bulunduğunda, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu kalpten bir talepse, Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi mutlak olarak tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İstediği de her zaman bütün insanların mutluluğudur. Biz bir adım atınca Allah Teala bize çok adım gelir. Biz bir adım atınca Allah Teala bize 100 adım atar. Bizim bir talebimizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah Teala mutlaka sonlandıracağına dair ayetini koymuş Kur'an-ı Kerim'ine.
Ondan evvel Tevrat'ı koymuş. Affedersin, İncil'e koymuş. Ondan da daha evvel Tevrat'ı koymuş. Sevgili kardeşlerim, hani falanca mı? O Yahudidir. O Hristiyandır. Onları boş ver. Bu tarzdaki şeyleri söylemeyin lütfen. Sevgili kardeşlerim, onları da tanıdığınız zaman onların da içinde Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan, fizik vücutlarını, nefslerini, hatta iradelerini Allah'a teslim edenler var. Öyleyse insanlar hakkında kötü yorumda bulunmayalım. Diyelim ki Allah'ım onları da hidayet ver. Onları da hidayetine erdir. Hepsinde Allah'a ulaşma talebi oluşsun. Talep oluştuğu anda bu talep varsa o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Olup olmadığı belli olur mu? Tabii olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka mürşit araştırmasına girecektir. Çünkü kalbi onu Allah'a ulaştıracak olan kişiyi aramak için Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiştir artık. Görev başlamıştır, kişi arar. Onun ulaşabileceği bir yerde Allah-u Teala mürşidi mutlaka görevlendirir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Hacet namazını boy abdesti alarak kılacaktır. Allah'tan mürşidini isteyecektir. Eğer kalbi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterecektir. Birinci kıldığınızda gösterilmedi. İkinciyi kılın. En çok üçüncüde Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Yola girmeyenlere, henüz girmek üzere olanlara, talep edenlere Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ne demek istiyoruz? Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Bu bir Kur'an hakikatidir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E kişi mürşidine tabi olmadan ruh vücudundan ayrılamayacağı için o kişinin Allah'a ulaşması mümkün değil. E ne olacak? Sevgili kardeşlerim, mümkün olmadığına göre Allah Teala onu mümkün kılacak şartları uygun hale getirerek kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah ona mürşidini gösterecek. Hacet namazını kılıp mürşidini soran kişiye Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini gösterir. Dilememişse o kişinin mürşit görmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir kalbi dilek mevcut değilse o kişi birinci adımı atamamıştır. İkinci adım Allah tarafından gerçekleştirilmez. Ama kişi madem ki herkes bir mürşide tabi oluyor, ruhunu da Allah'a ulaştırdıklarını söylüyorlar. Ben de gideyim falanca mürşid işte yakın. Gideyim ona bir tabi olayım. Bakayım ne olacakmış. Böyle söyleyen hakikatte asli unsurlara dayalı olmayan bir gidiş, o kişinin bir mürşide usulen tabi olması, yani onun elini öpmesi, o kişiye bunu sağlayamaz. Onun için birçok insan tasavvufa girdiğini düşünür, zanneder. Ama beklediği mutluluğu yakalayamaz. Çünkü asli unsur yok. Allah'a ulaşmayı dileme yok. Bu dilek yoksa sonuç da yok sevgili kardeşlerim.
Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o zaman niçin Allah Teala'dan mürşit soruyor? Allah Teala bunu bildiğine göre kalbi talebini ona mürşit falan göstermez. Kişi çeşitli rüyalar görür, hacet namazını kılar. Ama sevgili kardeşlerim, ya bu kişi talep etmişse Allah-u Teala'dan, ya Rabbi demişse, benim de ben Allah'a sana ulaşmayı dilersem mutlaka bir mürşidim olacak. Ya Rabbi ne olur, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim kalbimi daha iyi biliyorsun. Bana mürşidimi göster. Ama kalbinde bu dilek yoksa göstermez Allah-u Teala. Kişi böyle bir dileğin sahibi ise Allah Teala evine onun kalbine bu dileği koyacaktır. Kişi bu dileğin sahibi olarak Allah Teala'ya yöneldiği zaman, talep ettiği zaman, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, bana da mürşidimi göster dediği zaman Allah Teala o kişinin kalbine bakar ve görür ki gerçekten bu kişi kendisine ulaşmayı diliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman gördüğü mürşidi kişi çok sevecektir. Ve o ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gidip görevini tamamlayacaktır. Onunla ilgili olan görevini tabi olacaktır. Huzuruna gidip el öpecektir, tabi olacaktır. İşte bu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktadır. Artık o ruh sahibi olan Allah'a doğru yola çıkmıştır. Kişi birdenbire namaza karşı büyük bir iştiyak duyar. Zikirlerini yaptığı zaman büyük mutluluk yaşar. Oruç tuttuğu zaman açlık çekmez. Her şeyinin değiştiğini, dünyasının pırıl pırıl yepyeni bir mutluluk dünyası olduğunu görür kişi. İşte Allah'a giden yolun gerçekleşmesi bu neticeleri sağlar. O yolda ise kişi bunların hepsini yaşar. Sonuç ne sevgili kardeşlerim? Sonuç, Allah'ı seven kişinin Allah'a ulaşmayı bu sevgiyle, Allah'ın göstermesiyle mürşidini gören kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Allah'ını ulaştıracaktır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhu ise Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için kişinin zikir yapması lazım. Namaz kılması lazım. Oruçlarını tutması lazım. Zekatını vermesi lazım. Dini ibadetlerin her birini Allah Teala o kişide ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir sürede en büyük zevkler haline getirir. Ve de kişi büyük bir zevkle, huşu ile, mutlulukla Allah'ın davetine icabet eder ve Allah'a ulaşmak için büyük bir zevkle, şevkle harekete geçer. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmak onu müthiş bir şekilde mutlu kılar. Ondan sonraki devre o kişinin ibadetlerini gerçekleştirmesi, zikrini arttırması ve neticede ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla sonuçlanır. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine, onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfade son derece açık olarak geliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona hacet namazı arzusunu verir.
gerçekleştirdiği zaman mürşidini gösterir. O mürşit nerede olursa olsun o kişi gidecektir. Mutlaka tabiyetini gerçekleştirecektir. Çünkü kalbi mutlak olarak istiyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Vücudu terk eden o ruh hangi dergaha ise o dergaha ulaşır ve kişi o dergahtan yola çıkan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devresinde dünyadaki en büyük zevkleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. Allah Teala niçin ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmemizi farz kılmış? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılmış. Üç kitaplı dinde de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almış. Hepsi Allah'ın indirdiği dinlerdir. Zaman parçaları değişik olduğu için seremonilerde, ibadetlerde değişik standartlar kazanmış. Ama sonuç hep aynıdır. Ruhun tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu gerçekleştirmesi, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçmesi ve 7. alemden dikey bir yolculukla Sitret-ül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. İşte din insanı nereye götürür? Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a onu ulaştırır Allah Teala. Ve kişi bu ulaşma noktasına kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Bir dine tabi olduğu için büyük mutluluk yaşar. Huzura, ruhu Allah'a ulaştığı için büyük mutluluk yaşar. O kişi mutlu bir insandır. Huzur içinde yaşayacaktır. Allah onun ruhunu o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk etrafında konuşmak üzere birlikteyiz. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Hepinizin önemle üzerinde durduğunuz, özlediğiniz temel konu. Mutluluk. Hiç sanmıyoruz ki şu dünyada mutlu olmayı istemeyen bir insan bulunsun. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanların küçük bir kısmıdır mutluluğa ulaşan sevgili kardeşlerim. Neden böyle oluyor? Çünkü insanlar Allah'ı unutmuşlar. Mutluluğun Allah'a bağlı bir vetire olduğunu, bir fenomen olduğunu bilmiyorlar. Bizi ilk defa dinleyen herkes şimdi diyecek ki, ne alakası var yani şimdi? Allah'ı ne karıştırıyorsun? Mutlulukla Allah arasında ne gibi bir ilişki olabilir mi? Olabilir ki. Olabilir, olabilir. Ve tek bir ilişki vardır, mutluluğun anahtarı, Allah ile ilişki. Allah sizi seviyor. Hem de çok seviyor. Hem de pek çok seviyor. Sizin onu sevdiğinizin binlerce katı sizi seviyor Allah-u Teala. Kainatta en çok sevdiği mahluk hangisidir diye bana sorarsanız eğer, Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. İnsanı seviyor Allah-u Teala. Meleklerden de fazla, cinlerden de fazla, hayvanlardan da fazla, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan fazla insanı seviyor Allah-u Teala. İnsanlar, hayvanlar, melekler, cinler, kuşlar, balıklar, bunların arasında Allah'ın en çok sevdiği, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en çok sevdiği insandır. İnsan, nevi şahsına münhasır, özel bir yerin sahibidir Allah'ın indinde. İnsan, üstün mahluk olarak yaratılmıştır. Öyleyse, siz üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Çünkü siz insansınız. Ama küçücük bir şartla bu üstünlüğe layık olmak mecburiyetindesiniz. Ya olursunuz, hepsinden üstün bir pozisyon alırsınız ya da olmazsınız. O zaman Allah-u Teala hayvanlardan daha aşağı olarak değerlendiriyor. Öyleyse kimdir hayvanlardan daha aşağı olan insanlar? Kimdir bu aşamayı geçmiş olan, insan hüviyetine ulaşmış olan hayvanlardan da, meleklerden de, cinlerden de Allah katında daha sevgili olan, daha üstün olan kimdir o? O Allah'ın dostudur. İşte Allah'a dost olmak veya tağuta dost olmak, yani insan ve cin şeytanlara, bu sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz bir insan olarak yaratıldınız. Hayvanlardan, cinlerden, meleklerden daha üst olmayı namzetsiniz. Üstün olarak yaratıldınız ama bunu elde etmek mecburiyetindesiniz. Harekete geçmezseniz o zaman hep hayvanlardan daha aşağı bir seviyede yaşamak mecburiyetindesiniz. Bunu sakın bir hakaret saymayın. Bu
Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Diyor ki Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler diyor. Onlar o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Daha aşağıdadırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Hayvanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onların diyor, mutlaka hangi hayvan türü olursa olsun, mutlaka bir başkanları vardır diyor. Ve diyor ona, itaat ederler diyor. Hayvanlar diyor, ve kuşlar, yani Allah'ın insandan başka yarattığı cinleri, meleklerin dışındaki hayvan ve benzeri olan bütün mahlukat diyor Allah-u Teala. Onlar dinlerini bilirler diyor Allah-u Teala. Bir, onlar dinlerini bilirler. Tek bir din, hayvanlar içinde, kuşlar içinde, cinler içinde, bütün mahlukat için tek bir din söz konusu. Allah'a ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi teslimden oluşan tek bir din. Onlar dinlerini bilirler. Madde bir. Madde iki. Ve Allah'a ibadet ederler diyor Allah-u Teala. Hayvanlar içinde Allah-u Teala diyor ki ve onlar Allah'a ibadet ederler diyor. Madde 3, onların hepsinin bir başkanları vardır. Mutlaka o başkana itaat ederler diyor Allah-u Teala. Öyleyse başkanları var ve başkanlarının emrine mutlaka itaat ediyorlar. Dinleri var, ibadetleri var. Aralarında konuşuyorlar. Antenli olan hayvanlara dikkatle bakın. Karıncalar ve arılar. Bu iki grupta uzaktan haberleşirler. Yiyeceklerinin nerede olduğunu birbirlerine haber verirler. Bir süre sonra kervanlar çalışmaya başlar. Yani karıncaları ard arda dizilen karıncalar olarak görürsünüz. İki yol oluştururlar. Birincisi yiyeceğin bulunduğu yere gelenlerin yolu, yüzlerce, binlerce karınca yol üzerinde giderler. İkinci yol, yüklerini alıp da geri dönenlerin yolu. Onlar da ağızlarına sıkıştırarak götürecekleri nesneyi yola düzülürler ve dönüş yolunda olurlar. İki yolda daima doludur. Ta ki oradaki yükü tamamlasınlar, yuvalarını gıdayla doldursunlar, buğdaylarla, arpalarla vesaire. Arılarsa nerede, hangi çeşit çiçek bulunduğunu birbirlerine çok net olarak gene antenleriyle uzaktan ses dalgalarıyla ulaştırırlar, haber verirler. Ve bir anda orası arılarla dolar. Ondan sonra çiçeklerden bal alan yuvasına gidip balını, çiçeklerden öz alan onu bal haline getirip yuvasında şekle sokar.
Yani ne demek istiyoruz? Yani şunu demek istiyoruz. Onlar hayvan. İnsan kadar üstün mahluklar değil. Ama bize örnek olacak olan bir çalışma dizaynları var. Peki bizim çalışma dizaynımızda eksik olan ne? Bizim çalışma dizaynımızda eksik olan şey sevgi, sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimizin arasında sevgi noksanlığı var. Allah yolunda çalışırken iki ayrı grup oluşturuyoruz. Nefslerimize tabi oluyoruz. Ve birbirimizle el ele, gönül gönüle bütün yardımları birbirimize karşı gerçekleştirerek tek bir kitle gibi hareket edemiyoruz. Nefsimize tabi oluyoruz. Birbirlerine neredeyse düşman olan insanlar oluşturuyoruz. Birbirlerini sevmeyen, birbirlerinin yardımına koşmayan, birbirinin başarısını istemeyen, kıskanan, gıpta etmek değil. Başka bir dizayn içerisinde haset dizaynı içerisinde çalışıyoruz. Öyleyse biz insanlar hayvanlardan ders almak mecburiyetinde değil miyiz bu açıdan? Şu karıncalara dikkatle bakın. Bir çizgi üzerinde bir evvelkinin izi arkasında bir sonraki geliyor. Yüzlerce, binlerce karınca bir hedefe doğru yürüyor. Hiç kimse diğerini önlemek azminde değil, gayretinde değil. Bilakis herkes birbirine yardımcı, birbirinin ardından aynı hedefe yürüyorlar. Azimle, yılmadan, usanmadan. Bize örnek değil mi? Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, çalışanlar olarak mutlu olmak istiyorsanız, iş dizaynını dikkate almanız yetmez. O kadar ayrı cephelerden eksikleriniz var ki sevgili kardeşlerim. Evvela bir ekip nizamı oluşturamıyorsunuz. Ekibin her noktasında kendisine iş düşen bir kardeşimiz olacak. Ondan evvelki elindekini ona ulaştırdığı zaman o kendisine ait olan kesimi tamamlayıp kendisinden sonrakine aşk ile hizmetini tamamlayıp teslim etmeli. Öyle bir aşk ve şevk ile, iştiyak ile çalışmalıyız ki kardeşlerimizin yaptığı yanlış davranışlar bize hiç tesir etmemeli. Evvela o yanlış davranışın sahibi olan kardeşlerimiz neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Ben neden insanların karşısındayım? Neden onlarla beraber değilim? Neden Allah yolunda bir iş yaparken insanlar beni sevmiyorlar, adeta benden nefret ediyorlar? Neden yanımdaki insanlar birer birer kaçıyor? En azından kaçmak istiyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda mutlu olmak istiyorsanız, beraber çalıştığınız kardeşlerinizi onlara mutlaka
yardım etmek gereken kişiler olarak onları kabul etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinize ağır mı geliyor? Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. Her davranış biçimi sevgi mahreçlidir. Sevgiden başlayan bir hale adım adım genişleyen halkalarla çevreye dağılır, dağılmalıdır. Biz aramızdaki o güzel ilişkiden eser olmayan bir noktadayız. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk bir uyum halidir diyoruz. Mutluluğun birinci şartı, mutluluk bir uyum halidir. Üç kişinin bir arada çalıştığı bir yerde, üç kişi arasında uyum sağlayamıyoruz. Hep davranış biçimlerimizde hatalar var. Yardımlaşma görünmüyor. Bir Allah yolunda hizmete koşmak var. Bir de hizmete koşanların bıktırılması, caydırılması, hayattan bezmelerini oluşturan bir çevre davranış biçimleri dizisi var. O zaman hangi mutluluktan bahsedebilirsiniz ki sevgili kardeşlerim? Allah yolunda hizmet yapıyoruz diye birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Ulul emirler emirlerinde olan kardeşlerimize onları bezdirecek şekilde kötü davranabiliyorlar. Hani en güzel davranışlar nerede kaldı? Sevginin hakim olduğu gönül gönüle bir beraberlik, mutluluk şarkıları, onlar nerede kaldılar? Nerede sorumluluk hissimiz? Sevgili kardeşlerim, teori ile pratik arasında bir uyum oluşturamıyoruz.

mutluluğun temel faktörü nedir diyorsanız, bunun adına Allah-u Teala sevgi diyor. Sevgisiz mutluluğu yaşayamazsınız. Mutlulukta nefretin yeri yoktur. Mutlulukta tahakkümün yeri yoktur. Tahakküm eden sadece çevresindeki insanları huzursuz kılmakla kalmaz. Kendisi de devamlı huzursuz olmaya mahkumdur. Huzursuzluk veren kendisi de huzursuzdur. Sevgili kardeşlerim, bunca ikaza rağmen ulul emr kardeşlerimizin hala etraflarına sevgi saçamamaları, iblisin nasıl bir tuzağında olduklarını göstermiyor mu? İblis tahakkümü emreder. İblis başka insanlara zorbalıkla istediklerini yaptırmayı emreder. Bu istekler çoğu zaman Allah'ın emir hedeflerinin ötesinde kişinin kendisini saydırmak üzere nefsi davranışlarını da içerir. Tahakküm burada başlar. Neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de tahakküm? Dikkat edin ki tahakkümün bünyesinde sevgi yoktur. Tahakküm nefsin afetlerinden birisidir. Hükmetme arzusu, başkalarına kendisinin onlardan üstün olduğu tezini kabul ettirmek. Neden? Etrafınızdaki insanlar sizi severlerse, sizin de beraber bulunduğunuz bir ekipte en güzel şekilde Allah için çalışırlar. Ve çalışmaları onlara hiçbir noktada ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar ağır gelmez. Ama zulüm insanları bezdirir. Onları bir hedefe ulaşmaktan men eder. Hem zulmeden kişi mutsuzdur, hem de zulmettikleri mutsuzdur. Farkına bile varmadan bir bakarsınız ki emir ve kumanda mevkiinde olan kişi zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi mutlaka ön plana almak mecburiyetindesiniz. Her şeyin en güzel olması mümkün mü? Evet, mümkün. Bir sevgi halesiyle her şeyi en güzele ulaştırabilirsiniz. Bunun için bir yaklaşımınız yeterlidir. Pozitif istikamette bir yaklaşımınız, kardeşlerinizden hedefe ulaşmak konusunda fedakarlık istediğiniz zaman, bu onlara zorla kabul ettirilmiş olan bir faktör hiçbir devrede olmamalıdır. Allah yolunda hizmet eden kişiye o hizmeti severek yapması imkanını sağlayacak olan o ekibin başındaki kişilerdir.

emredenler, emir ve kumanda mevkiinde olanlar kendi nefslerinin istediği şeyi emredemezler. Allah'ın emirlerini yaptırmakla vazifelidirler. Bu tarzda bir emirse ne onlara zor gelir ne de emir verdikleri kişilere. Allah yolunda elbette hizmet edilecektir. Emredilecektir, emrolunacaktır, emirler yerine getirilecektir. Tamam. Ama Allah'ın emrettiği emirler. O emirleri yapılırken kişisel engeller koymak, kişiliğini ortaya koymak için, onlardan üstün olduğunu ispat için onlara zulmetmek, Allah-u Teala'nın asla tasvip etmeyeceği bir hareket tarzıdır. O zaman şunu bilmenizi istiyorum. Ulul emirler devamlı derecat kaybederler. Bu yaptıkları zulüm sebebiyle. Bunun adı başka bir şey değildir. Bunun adı zulümdür. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Mutlu olabilmeniz sevmenize bağlıdır. Eğer bunu yapamazsanız, tasavvufun dışında olan insanlardan ne farkınız kalır ki? Niçin aramıza katıldınız?

Ama bu davranışlarınızda sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları küçük görürseniz, onları zulümle ezerseniz, siz sizden bekleneni yapmış olmazsınız. Bundan derecat kazanmazsınız. Kaybedenlerden olursunuz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Dikkat edin. Allah Teala içinizden geçeni de yaptığınızı da bilir. Şeytan hiç boş durmaz. Size derecat kaybettirmek için sizlerle sizinle birlikte çalışanlar arasındaki ahengi, insicamı bozmak için, uyumu yok etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Öyleyse Allah yolunda ulul emri de mutlu eden, onunla beraber çalışanları da mutlu eden bir hizmet yerine her iki tarafı da huzursuz eden gayret sahibi kardeşlerimize zulmedilen bir ortam, hiç ikisi birbirine eşit olur mu?

Seven sevdiğine koşar. Zulmedilen zulmedenden kaçar. Neden etrafınızdaki insanlar azalıyor? Neden sizlerle birlikte çalışmak istemiyor insanlar? Neden mutsuzsunuz? Neden onlar mutsuz? Bunları düşünerek en güzel davranış biçimleri sergilemek varken, bu davranış biçimlerinde vazgeçemeden ısrar etmek, şeytanın esiri olmak manasına gelmiyor mu? Hem ulul emirlerin mutluluğu, hem de diğer kardeşlerimizin mutluluğu, aradaki Allah yolundaki sevgiye dayalıdır. Bu sevgi varsa iki tarafta mutludur. Hizmet onlara vız gelir. Ama Allah yolunda hizmet aşkıyla dolu olan kardeşlerimize zulümle huzursuz etmek ulul emre devamlı derecat kaybettirir. Allah yolunda sevilmezler. Allah'ın onlar üzerindeki sevgisi azalır. Dikkat edin, her şeyin ifratı da tefridi de Allah-u Teala tarafından uygun görülmez. Bu sözlerimizin manası, ulul emirler hiç kimsenin işine karışmayacak. Onlar nasıl çalışırsa çalışacak şeklinde yorumlanmamalıdır. Çalışan kardeşlerimiz üzerlerinde bir emir ve kumanda müessesesinin varlığını bileceklerdir. Ama öyle bir emir ve kumanda müessesesi ki onların üzerine titriyor. Onları kendisinden daha çok seviyor. Onları koruyor. Her birinin diğer kardeşiyle arasındaki hiçbir problemin oluşmamasına gayret ediyor. Bütün gayretini bir işbirliğini sağlamak, hedeflere ulaşmak istikametinde etrafına sevgi yayarak harcıyor.

çalıştırıyor. Severek çalışan insanların oluşturduğu bütün ürünler başkalarından çok daha lezzetli olur. Çünkü Allah Teala onlara lezzet katar. Herkes aşkla, şevkle Allah için çalışır. Ve bu çalışma onlara sadece doyumsuz bir mutluluk verir. Nerede insanları zorlarsanız, onların her taleplerini mutlaka geri çevirirseniz, sırf ulul emr olduğunu ispat etmek için en makul ve uygun olan şeyleri bile reddederseniz, o insanları severek çalışmak üzere yerine zorlayarak çalıştırmayı hedef edinirseniz, arkasında ne vardır? Zorlamak nereden başlar? Sevilmemekten başlar. Sevilmezseniz, etrafınızdaki insanlar emirlerinizi yapmaktan zevk duymazlar. Sevilmezseniz, arkasında mutlaka Allah'ın emrine nefsinizden bir şeyler katmanız, yani zulüm vardır. Yoksa sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Dikkatle bakın ki Allah yolunda hepiniz mutluluk için gerekli dersleri almış olasınız da hizmet edesiniz. Sevgiye dayalı, sevginin verdiği bir sarsılmaz çalışma azmine dayalı, çalışanların kendi aralarındaki en güzel uyum hali, çalışanlarla ulul emr arasında en güzel uyum hali, sevginin bütün boyutlarıyla yeşerdiği, çiçek çiçek açtığı bir beraberlik, bir çalışma ortamı. Sevgili kardeşlerim, artık bu sözler bana masal gibi gelmeye başladı. Bir süre sonra mutlaka yozlaşma tahakkuk ediyor. Sevginin kaybolduğu bir ortamda yaşamaya başlıyorsunuz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Buraya geliş maksadınıza, aramıza katılmaya aykırı bir dizayn içinde değil misiniz? Birbirini sevmeyen, hatta birbirinden nefret eden ulul emirler ve çalışanlar. Böyle bir dizayn olabilir mi? Buna ihtimal vermek istemiyorum. Aksinin kabulü halinde hangi yolda olduğunuzu bir defa daha düşünmeniz gerekecektir. Neden buradasınızın cevabı demin söylediğim standart değildir. Öyleyse ait olmadığınız bir yerdesiniz. Sevmeyi ilke haline getirmek durumundasınız. Buram buram mutluluk tüten bir beraberlik oluşturmalısınız. Her biriniz diğer kardeşi için her fedakarlığı yapabilecek olan bir sevginin sahibi olmalı. Her birinize
Soruyorum, var mı böyle bir sevgi? Sevilmeyen kolay kolay sevemez. Ama seven sevilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buraya mutlu olmak için geldiniz. Burada size Allah'ın mutluluğu öğretiliyor. Ama şartlı bir olgu söz konusu. Allah'ın koyduğu kaidelere, kanunlara uymak. Ancak o zaman mutlu olabilirsiniz. Sevilmek, sevmenin hediyesi ve sonucudur. Mükafatı ve sonucudur. Severseniz sevilirsiniz. Her noktada seven insanların oluşturduğu bir dizi kardeşlik, dostluk ve mutluluk, işte bunu görüyoruz. 14 asır evvel sahabe bunu yaşadılar sevgili kardeşlerim. Tam bir uyum içinde Allah için çalıştılar. Nefsler devre dışı kaldı. Öyleyse etrafınızdaki insanları sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanları kırılmaması lazım gelen Allah'ın sevgilileri olarak düşünün. Onlara iyi davrandığınız takdirde Allah'ın sizi seveceğini ve huzursuz olmayacağınızı düşünün. Dışarıda tatbik edilen eş sistemleriyle tasavvufun içindekiler birbirine eşit olmaz. Onlar her alanda nefslerine tabidirler. Zulüm her açıdan kol gezer. Ama sizler bu zulmün mevcut olmadığı bir gül bahçesi oluşturmak mecburiyetindesiniz. Hedefiniz bu olmalıdır. Her renkten güller. Her biri kainatın en güzel kokusu olan gül kokusunu yayan, davranış biçimleriyle yayan güller. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın arkasında bu var, biliyor musunuz? Eğer mutlu değilseniz, böyle değilsiniz, aranızda uyumu sağlayamadınız demektir. Eğer dersek ki, ben neden fedakarlık edecekmişim? Başkaları fedakarlık etsinler. İşte iblisin nefsinize söylettiği o sonsuz şarkı bu şarkıdır. Bu şarkı bir melodi güzelliği taşımaz. Sadece kulakları, ama özellikle kalbi tırmalar. Mutsuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer sözlerimiz size tesir edemiyorsa, bu uzaktan bir merhamadan öteye geçmiyorsa, o zaman bu merhabayı daha güzele çevirmek mecburiyetindeyiz. Sizlere daha yakından
seslenmek mecburiyetindeyiz. Nereye gidiyorsunuz? Eğer Allah'ın sevgilisi olmak için buraya gelmişseniz, bu yaptıklarınız sizi Allah'a sevgili kılamaz. Başka insanlara eza vererek hiçbiriniz Allah yolunda Allah'a sevgili olamazsınız. Hangi noktasında bulunursanız bulunun, arkadaşlarınızla bir beraberliğin, mutlu olabilmeniz onları sevmenize bağlı. Nasıl burada bu güzelliği bizim etrafımızdaki kardeşlerimiz yaşıyorlarsa, orada da sizler nerede olursanız olun, bu beraberliği mutlu bir beraberlik haline getirebilirsiniz. İnsanlara tahakküm etmeyin. Beraber çalışan, ekip çalışması yapan kardeşlerimiz, birbirinize en güzel davranışlarla davranmak mecburiyetindesiniz. Yanlış bir şey söylendiğinde buna üzülmemeyi usul haline getirebilmelisiniz. Başkaları size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Ve sizden bu konuda bir karşıt işaret görmeyince yanlış davranışın sahibi bundan utanacaktır. Utanç duyacaktır. Ona bunu hissettirmeyin. Mutluluğun yolu zannettiğiniz ve bugüne kadar tatbik ettiğiniz yol değildir. Mutluluk yozlaşmaya götürmez. Yozlaşma mutsuzluğun işaretidir. Allah'ın emirlerine sadakatle sahip çıktığınız zaman farklı bir yaşantının hem siz sahibi olacaksınız hem de etrafınızdaki insanlar. Hepinize ayrı ayrı hitap ediyorum. İnsanları hayatlarından bezdirmeye hiçbirinizin hakkı yok. Herkes etrafındakilere en güzel davranışla davranmalıdır. Böyle davranmayanlar bizim sevgimizi kaybedeceklerinden korkmalıdırlar. Önemli olmayabilir. O zaman zaten problem yok. Aramızda olmalarının da bir anlamı yok. Burası sizin mutluluk yuvanızdır. Uyum sağlamak suretiyle mutlu olabilirsiniz. Eğer etrafınıza devamlı mutsuzluk veren biriyseniz, o zaman burası sizin yeriniz değildir. Kendinize sorun, neden buradasınız ve ne yapıyorsunuz? Hiç kimsenin başkalarına ızdırap çektirmeye hakkı yoktur. Davranış biçimlerinizi buna göre dizayn etmek zorundasınız. Allah'ın dostlara, Allah'ın sevgililere, Allah'ın Allah yolunda olanlara ihtiyacı vardır. Aslında hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama tercihi onlardır. Neden onlardır? Çünkü o sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu insanlar onun istediği vasıfların sahibidir ve oraya bedavadan gelmemişlerdir. Elbette başlangıçta herkesin nefsi vardır. Herkes başkalarına kötü davranarak bu kutsal alanın içine girmiştir. Bu mukaddes hüviyetin içerisinde
yeni bir hayat söz konusudur. Başkalarının haklarına azami saygı göstererek ve başkalarını kendimizden daha fazla sevmeye çalışarak ve bir gün severek bir hedefe varırız. En üstün noktada siz hiç kalmazsınız. Sadece etrafınızdaki insanlar kalır. Sadece onlar için yaşamaya başlarsınız. İşte o zaman siz dünyadaki en mutlu insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz istemediğiniz halde Allah Teala sizi üstün kılar. Ama dikkat edin, bu bedavadan elde edilmez. O üstün kılındığınız yerde siz artık sadece başkaları için yaşamaya başlamış olan birisisiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Artık siz yoksunuz. Hayatınızı başkaları işgal etmiştir. Ama Allah'ın sevgilisi sizsiniz. Seviliyorsunuz ve seviyorsunuz. Sizden çevrenize yayılan şey şiddet değildir, nefret değildir, zulüm değildir, sevgidir, sevgidir, sevgidir. Allah'ın düsturlarını, temel hedeflerini yerli yerine oturtmak suretiyle hedeflerimize gidebiliriz. Mutluluk, grup mutluluğu, bir sosyal mahluk olan insan için mutlaka başkalarıyla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan için olgu aslında bu kadar basittir. Ne kadar bunu gerçekleştirebilirsek o kadar hem kendimiz mutlu oluruz hem de etrafımızdaki insanlar mutlu olur. Bakın sevgili kardeşlerim, nerede huzursuzluk varsa orada zulüm mutlaka vardır. Orada ben vardır. Orada başkaları sizden önce gelmez. Önce siz varsınız. Ve onlar için yaşamazsınız. Kendiniz için yaşarsınız. Onları kendiniz için yaşatmaya çalışırsınız. Ve en büyük hatanız bu olur. Böyle olduğu sürece ne siz mutlu olursunuz, ne başkaları, her geçen gün mutsuzluğunuz artar. Bunun için yaratılmadınız. Başkalarına güzellik saçmak için, onları mutlu edecek davranışlar ulaştırmak için yaratıldınız. Böyle yaparsanız, karşınızdakilerin hepsinden size sizi mutlu edecek davranışlar ulaşır. Nerede bir insan görürseniz mutsuz, göreviniz onu mutlu bir insan haline getirmek için ona yardımcı olmaktır. Her açıdan. Unutmayın, Allah Teala etrafınızdaki her insanı sizin mutluluğunuz için bir pencere, bir kapı olarak sizinle beraber kılmıştır. Onları mutlu etmek istikametindeki her güzel davranışınız aslında iki kat olarak size geri döner. Siz mutlu olursunuz. Mutlu olan, mutluluğu alan değil, verendir.
her şey, özellikle mutluluk, vermenin sonucunda alınandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şunu düstur edinmelisiniz, usul edinmelisiniz, hedef edinmelisiniz ki, siz başka insanları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu etmek için yaratıldınız. Bunun sonucu sizin daha mutlu, daha mutlu ve daha mutlu olmanızdır. Kanun budur. Siz insanlara mutsuzluk vermekle mutlu olacağınızı zannediyorsanız, bu şeytanın sizi korkunç bir tuzağa düşürmesi manasına gelir. Söylediklerimi kendi kendinize düşünün. Yalnız kaldığınız bir ortamda enine boyuna bu kaseti dinleyerek düşünün. Özellikle Ulul Emr kardeşlerimiz, Ulul Emr toplantılarına iştirak etmeyen kardeşlerimiz, kendinize yazık ediyorsunuz. Öyleyse dizayna beraberce bakalım. Ne yapmanız lazım? Yapmanız lazım gelen kalın çizgilerle tek bir kalıpta gösterilebilir. Başkalarına mutluluk ulaştıran bir insan olmak, bu sizin mutluluğunuzun anahtarıdır. Bu yoksa mutlu olamazsınız. Çevrenize zulüm saçan, mutluluk saçan bir insan olmakta devam edersiniz. Elbette sözlerimiz ne tefriti ne ifratı muhtevasına almıyor. Velul emr hiç kimsenin işiyle alakalı değilse, ben kimseye zulmetmek istemiyorum, öyleyse onların işlerine karışmam tarzında bir işaret taşıyorsa davranışları, o tefrittedir. Görevini yapmıyor. Bu şeytanın bir tuzağıdır. Eğer onlarla yakın olursan, o zaman sana öyle davranışlarda bulunurlar ki onlara zulmetmek mecburiyetinde kalırsın. Onun için sen işlere karışma, onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar. Bu şeytanın birinci tuzağıdır. Allah'ın emri bu değildir. İkinci tuzağı ifrat tuzağıdır. İnsanlara bir şeyi emrettiğiniz zaman adım adım nefsinizden de bir şeyler katmayı şeytan usul haline getirir. Öyle bir gün gelir ki onların her söylediğine karşı çıkan bir despot olursunuz. Sadece kendi emrini yaptıran, Allah'ın emrini hiçe sayarak kendisinin dediklerini insanlara kabul ettirmeye çalışan, üstünlüğünü devamlı kanıtlamaya çalışan bir zorba. Sonuç mu? Hem siz mutsuzsunuz, hem de etrafınızdaki herkes mutsuz. Her ikisi de yanlıştır. İfrat da yanlıştır, tefrit de yanlıştır. Öyleyse çalışma adabı, insanlara mutluluğun bütün boyutlarıyla ulaştırıldığı bir ilkbahar ülkesi kılar her dergahı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi ama hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiften 2'şer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme,
onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et, dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar, dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere, Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin, Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi delaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin.
Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ı azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz, onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir.
Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair

Üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, içine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki âmeni olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey âmenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan, fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah, onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir.
temiz erkekler,

temiz kadınlar içindir. İşte onlar kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onları fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah, sırça cam içindedir. Sırça cam, inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı, ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah, dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah, insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah, onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah, hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah, kime nur kılmamışsa, vermemişse, artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların
Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa, o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin. Ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, carileriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir.
sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemeniz de size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi, kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün, onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah, her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebiyle Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen Sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

0: sevdiğini izleyenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar acıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Ayaklanan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, benim için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır. O
4: bu tesire ulaşmanız asıldır.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın huzurunda bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an tefsiri dersinde kod numarası 2.2.12.14. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tefsiriyle inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbrahim Suresinin 23. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve utilellezine amenu ve amilus salihati cennatin tecri min tahtihel enharı. Halidine fiha bi izni rabbihim. Tahiyyetuhum fiha selam. Ve kelimeler ve utile ve dahil edilirler, konulurlar. Ellezine o kimseler aminu ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar ve amilü salihatı ve nefsi ıslah edici amel işleyenler. Cennatin cennetlere tecri akar min tahtiha onun altından el enharı nehirler. Halidine ebedi kalırlar fiha orada bi izni izniyle Rabbihim Rablerinin. Tahiyyatuhum. Onların tahiyyeleri, temennileri, iltifatları, duaları. Esenlik dilekleri. Fiha orada selamın. Selamdır. Ve cümlecikler. Ve utkilellezine aminu ve amilus salihati. Aminu olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve amilus salihat ve nefsi ıslah edici amel yapanlar. Dahil edilirler, konulurlar. Cennatin tecri min tahtihel enharı. Altlarından nehirler akan cennetlere. Halidine fiha bi izni rabbihim. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Tehiyyatuhum fiha selam. Orada onların tahiyyeleri selamdır. Tahiyyeleri, yani temennileri

temennileri selamdır. Şimdi ikinci ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme konulanlardan bahsediyordu. Şeytan ve diğerler arasındaki konuşma söz konusuydu. Burası bu 23. ayet-i kerime. Ve Allah-u Teala burada diyor ki amel olanlar ve amel-i salihat yapanlar altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Onların tehiyyeleri, temennileri selamdır. Kim bu insanlar? Amin olanlar ve amelü salihat işleyenler. Allah-u Teala ayet-i kerimede amin olanlar deseydi, amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşriklerine ulaşıp tabi olanlar, ruhlarını Allah'a teslim edenler, fizik bedenlerini Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, irşada ulaşanlar ve iradelerini Allah'a teslim edenler, hepsi amin olma kavramının içinde mevcutlar. Nefsi ıslah edici ameller deyince Allah-u Teala, birinci kademedeki amin olanlar devrede değil. Eğer tek başına birinciyi kullansaydı, amin olanlar deseydi, İslam'ın yedi safhasında ihtiva eden bir ayet-i kerime söz konusu olacaktı. Ama amelü salihat işleyenler dediği zaman Allah Teala ikinci kademeden başlıyor. İkinci safhadan başlıyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, birinci safha geçmiş, Allah ona 10 tane ihsan vermiş, mürşidine ulaşmış, tabi olmuş. Nefs tezkiyesine, yani amelü salihata başlamış. Öyleyse ikinci basamaktan, ikinci safhadan itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci safhaların hepsi amelü salihatın içerisinde. Hepsi özellikle daimi zikre ulaştıktan sonra kişi devamlı amelü salihat yapan bir hüviyet kazanıyor. Allah razı olsun. Ve Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı açık. Cennetlerle insanları müjdeliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gireceği yerin cennet olduğunu gösteren açık bir ayet-i kerime. Amin olanlar diyor Allah Teala, cennete ithal edilirler. Cennete konulurlar. Öyleyse

İbrahim 23. Amini olanlar. Cennete girer. Ve 24. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe daraballahu mesela kelimeten tayyibeten ke şeceratin tayyibetin esluha sabitun ve feru ve fer uha fis sema yani semai. Elem tera görmedin mi? Keyfe nasıl? Darabe Allahü meselen. Darabe Allahü meselen. Darabe Allahü meselen. Allah örnek, misal verdi. Kelimeten söz, kelime tayyibeten güzel. Ke şeceretin bir ağaç gibi tayyibetin güzel. Usluha onun kökü aslı sabitun sabit ve feruha ve onun dalı feruha onun dalı fi essemai fi semai semada. Cümlecikler elem tera görmedin mi? Keyfe daraballahu meselen Allah'a Allah nasıl örnek verdi? Kelimeten tayyibeten

Güzel bir söz. Keşeceretin tayyibetin güzel bir ağaç gibidir. Usluha sabitün, onun aslı sabittir. Yani kökü topraktadır. Ve feruha fis semai, ve onun dalları semadadır. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Allah nasıl örnek verdi görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir. Yani kökü topraktadır. Ve onun dalları semadadır. Kökü sabit, dalları yukarıda olan güzel bir ağaç gibidir.

Olha, isso é. Güzel bir söz. Güzel bir ağaç gibidir. Yani kökü sağlam toprakta olan ve gövdesi üzerinde yükselmiş sağlam bir ağaç. Allah Teala güzel bir söz diyor, güzel bir ağaç gibidir. Güzel söz. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Güzel söz. Güzel bir ağaç gibi. Nasıl bir ifade bu? Ağacın kökü sağlam bir şekilde yerde ve gövdesi oradan yükselmiş. Ve yükselmiş ki dalları semadadır, gökleri kaplamaktadır diyor Allah-u Teala. Ne diyorlar cennete girenler birbirlerine? Selam diyorlar. Selam, selamet anlamına kullanılan bir kelime. Yani selamete erdin manası çıkıyor. Allah razı olsun. Ve ayet 26'ya geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukuleha kulle hinin bi izni rabbiha ve yadribullahu yadribullahül emsale linnasi leallehum yetezekkerûn. Tuti verir. Ukuleha onun meyvesi. Onun kendi meyvesi. Kulle her hinin zaman vakit bi izniyle Rabbiha onun Rabbinin. Yadribu Allah'a el emsale ve Allah misal verir. Liyennase nasi linnasi insanlara lealehum olur ki onlar böylece onlar yetezekkerun tezekkür ederler. Böylece tu ti kuleha cümleciklere geçtik. O meyvesini verir. Kulle hüynin her zaman bi izni Rabbiha onun Rabbinin izniyle. Ve yadribullahül emsale ve Allah örnek darb-ı misal verir. Linnâsi insanlara leallehum yetezekkerûn. Böylece umulur ki yani onlar tezekkür ederler. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah insanlara örnek darbı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler.

Şimdi Allah-u Teala'nın güzel bir ağaçtan muradının ne olduğunu görüyoruz bu ayet-i kerimede. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala güzel bir ağaçtan bahsetmişti. Kökü sağlam yerde, dalları semada olan, sağlam bir gövde üzerinde yükselmiş bir ağaçtan bahsediyor. Ama şimdi o ağacın gerçek hüviyeti veriliyor. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. Ve Allah insanlara örnek, misal verir. Darbe misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Öyleyse güzel söz, güzel bir ağaç gibidir. Her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala burada diyor ki güzel söz insanlara faydalı olacak olan meyveler hüviyetindedir. İnsanlara güzel söz söyleyin. Yani onlar için sözleriniz bir meyve olsun. Onu tatbik ettikleri zaman faydalandıkları, onları bir hedefe götüren bir güzel ifade. Öyleyse güzel söz meyve veren sözdür. Manayı muhtevi bir sözdür. İnsanlar onun manasını anlayıp tatbik ettikleri zaman onları güzele götürecek olan bir sözdür. Bir başka ifadeyle münkerden nehidir. Yani nehyi anil münkerdir. Bir başka ifadeyle emri bil maruftur. İrfanla, marufla emretmektir. Öyleyse güzel söz insanları güzele götüren, Allah'a yaklaştıran ve böylece mutluluğa yaklaştıran ifadeler. Burada o muhteva konunun içine Allah Teala tarafından yerleştirilmiş. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 26. ayet-i kerime. Ve meselu kelimatin habisetin ke şeceretin habi se tin iç tusset min fevkil ardı Maleha min karar. Kararın karar. Ve meselu ve örnek misal durum kelimetin bir söz bir kelime habisetün kötü habis fena çirkin keşeceretin bir ağaç gibi habisetin kötü habis fena çirkin İktusset kökünden koparıldı. Min fevkil ardı yerin üstünden. Maleha onun için yoktur. Min kararın yerleşme mekanı, denge, kararlılık. Ve cümlecikleri beraberce görelim. Ve meselü kelimetin habisetin ve habis kötü çirkin sözün durumu keşeceretin habisetin. Habis kötü bir ağaç gibidir. İctusset min fevkil ardı yerin üstünden kökü koparılmış. Maleha min kararin. Onun yeri kararsızdır.

Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman habis yani kötü, çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış yeri kararsız habis ağaç gibidir.

Habis, kötü, çirkin sözün durumu. Yerin üstünden kökü koparılmış. Kararsız, habis, ağaç gibidir. Kararsız, dengesiz, dayanaksız.

Tekrar edelim. Habis, yani kötü, çirkin sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, yani dayanaksız, artık kökü olmadığı için dayanağı olmayan, habis, kötü ağaç gibidir. Öyleyse iki türlü söz var. Bir güzel söz var. Meyve ağacın meyveleri gibi. Herkesin faydalanabileceği, güzel, onlara fayda veren ağacın meyveleri gibidir. Güzel söz. Herkes o meyveleri yiyerek fayda sağlar. Ama kötü söz ise yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, dayanağı kalmamış olan habis, kötü bir ağaç gibidir. Hem ağaç olma hüviyetini kaybetmiştir kökünden koparıldığı için, hem de meyve vermesi falan söz konusu değildir. Bir fayda sağlamaz kimseye, hiçbir şeye. Allah razı olsun. İşte sevgili kardeşlerim, eğer söz konusu olan şey başkalarına doğru yolu göstermekse, o sözü dinleyenler Allah'a ulaşıyorsa, hidayete eriyorsa, o güzel bir ağaç gibidir, meyve veren ağaç gibidir o kişi ve sözleri. Çünkü o meyvelerden yiyen, o tavsiyeleri tutan kişi gidiyor, Allah'ın yoluna giriyor ve sırasıyla ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Her biri ağacın ayrı bir meyvesi. Allah razı olsun. Şimdi 27. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Allah Teala buyuruyor. Yusebbitullahullezine amenu bil kavlis sabit. Sabiti. Fil hayatı dünya ve fil ahire. Ve yudillullahu zalimine ve yef'alullahu ma yeşâ. Yusebbitu Allah'ı. Allah sebat ettirir. Ellezine amenu, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler.

Şimdi cümlecikleri kuralım. Yusebbitullahüllezine aminu. Allah amin olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sebat ettirir. Bil kavli sabiti, sabit sözde. Fiil hayatet dünya ve fil ahireti, dünya ve ahiret hayatında. Veydül lullahü zalimin ve zalimleri dalalette bırakır. Ve yef'alullahü ma yeşâ ve Allah dilediği şeyi yapar. Allah cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman Allah amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Söz görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, amenü olanlara geliyor dönüp dolaşıp. Amen olmak Kur'an-ı Kerim'de son derece önemli bir ifade. Yedi kademe amen olmak söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amenudur. Allah ona 10 tane ihsan verir, mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu an ikinci defa amene olur. Ruhunu Allah'a doğru yola çıkarır. Ulaştığı an üçüncü defa amene olur. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta, üçüncüsü 21. basamakta. 25. basamakta bir defa daha amene olur. Fizik vücudunda Allah'a teslim eder. 27. basamakta bir defa daha amene olur. Nefsini de Allah'a teslim eder. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eder. Her biri ayrı bir amen oluştur. 7 safa amen oluştan bahsediyor Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın katında. Allah Teala öyleyse ne demek istiyor? Allah amin olanları sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir. Amine olan bir kişiye Allah Teala'nın sözü var. Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracak. Yani Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi demek, Allah'ın cennetine mutlaka girmesi demek. 23. ayet-i kerimede İbrahim suresi 23. ayet-i kerimede amen olanların gireceği yerin mutlaka Allah'ın cenneti olduğu kesin şekilde ifade ediliyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle, yani sağlam bir sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir diyor. Allah'ın sözü ne? Sözü son derece açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka benim cennetime girer diyor Allah-u Teala. İşte bu İbrahim suresinin 23. ayet-i kerimesi. Ve utfilellezine amenu ve amilü salihati. Amin olanlar ve amilü salihati işleyerek bir defa daha amin olanlar. Yani amin olanlar cennetin tecrimin tahtihel enhari. Altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Halidine fiha bi izni rabbihim. Rablerinin izniyle orada ebediyen kalırlar. Tehiyyetuhum fiha selam. Oradaki temennileri selamdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah-u Teala ile olan ilişkinizde bu sağlam söze dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın sözü şu: kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle ateştir diyor. Birinci kısım burada bitiyor. Ama kim amine olursa onun gideceği yerde diyor altından ırmaklar akan cennettir. Yani amene olanın, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilemesi bu iş için yeterlidir diyor Allah Teala. Onların gideceği yer mutlaka cennettir. Amene olanlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. İşte bu Allah Teala'nın sağlam sözüdür. Allah söz veriyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah Teala Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Amin olanların mutlaka Allah'a ulaşacağı. Bu demin bahsettiğimiz İbrahim suresinin 4 ayet evvelisinde 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala amin olanların mutlaka cennete gireceğini söylüyor. İşte bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah söz veriyor amin olanlara. Kim amin olursa bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Allah'ın sözü sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlaka Allah onları cennetine alacaktır. İşte bu Allah'ın sağlam sözüdür ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye onu ihsan veriyor, mürşidini ulaştırıyor, tabiyetini sağlıyor, mümin kılıyor. Ondan sonra dört tane birden hidayet başlatıyor ve kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası yapıyor. Bu Allah'ın sözüdür. İşte o sabit sözle onları Allah Teala güçlü kılıyor ve bu noktaya ulaşan kişi burada bırakmıyor işi. O noktaya ulaşanların %90'dan çok daha fazlası mutlaka daha öteye geçiyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyor. Nefslerini Allah'a teslim ediyor. İradelerini Allah'a teslim ediyor. Bunun arkasında ne var? Allah'ın sağlam sözü, sabit sözü var. O sözle, işte o sabit söz 23. ayet-i kerimede var. Allah Teala kim kendisine ulaşırsa onların mutlaka cennetine gireceğini de ayrıca açıklıyor. Bu surenin İbrahim suresinin 23. ayet-i kerimesinde. İşte bu Allah'ın sabit sözüdür. Ve ne diyor? Hem dünya hayatında sebat ettirir diyor bu sözle, hem de ahiret hayatında. O kişi sebat etmese de ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Cennet saadetini elde edecektir. Ama dünya saadetinin sadece yarısını elde edecektir. Ve sabit olanlar, efallerini Allah yolunda devam ettirenler, onlar daha da öteye geçeceklerdir. Fizik vücutlarında nefslerinize iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte bu Allah yolunda sebat etmenin neticesidir. Ve Allah Teala başka bir ifade daha kullanıyor. Ve zalimleri dalalette bırakır diyor. Kimdir zalim? Kendisine ve başkalarına zulmedenler.
Niçin kişi kendisine zulmetmiştir? Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Allah Teala bana ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaktır diyor. Ama kişi dilemiyor Allah'a ulaşmayı. Gideceği yerin cehennem olduğunu öğrenmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği bir noktaya onun ulaşması söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu konunun çözümü yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dilemeyenlere zalimler diyor ve onları dalalette bırakıyor.

zalimlerin talanette kalması söz konusu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi Allah-u Teala zalim hüviyetinde tutuyor. Ve bu kişi her şeyden evvel kendi nefsine zulmetmiştir. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş ve cehennemi hak etmiştir. İşte böyle bir dizaynda o kişinin cehennemi hak etmesi söz konusu. Kim bu insanlar? Zalimler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan zalim midir? İşte bakınız Nisa 167-168. İnnel lezine keferu ve saddu an sebilillahi kattali dalalen bayda. İnnel lezine keferu ve zalemu. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Kendileri sırat-ı müstakimde değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Onlar kafirdirler. Uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah-u Teala. Bu zalimlerin dalalette kaldığı da aynı ayette belli. Öyleyse bu İbrahim Suresinin 27. ayet-i kerimesi Nisa 167 ve 168 ile birinci derecede bir illiyet rabıtasıyla bağımlı. Nisa 167 ve 168. Zalimleri dalalette bırakır. Ve yudullullahü zalimin. Ve İbrahim Suresinin 28. ayet-i kerimesi. Elem tera ilellezine beddelu ni metallahi kufran ve ehallu kavmehum darel bevar. Elem tera, görmedin mi? İllellezine o kimseleri ilellezine ila ellezine o kimseleri görmedin mi? Beddelu bedel karşılık nimetallahi Allah'ın nimeti kufran küfür inkar ve ehallu ve ikamet etmek üzere götürdüler ikamet ettirdiler. Kavmühüm onların kavimleri dâre yurt el bevâri yok olma helak olma. Elem tera görmedin mi? İlellezîne beddelû nimetallâhi kufren Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve ehallu kavmehum darel bevari ve kendi kavimlerini helak yurduna götürdüler. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Diyor Allah-u Teala. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Nedir Allah'ın nimeti? Allah'ın nimeti hidayettir. Ruhun hidayeti ve cin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti.
Bunların hepsi Allah'ın ayrı ayrı nimetleri. Peki bu nimetlere kimler ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Diledikleri anda birinci hidayetin sahibidirler. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci hidayetin sahibi olacaklar. Her biri Allah-u Teala'nın bir dizaynı. Birinci hidayetin ötesinin hepsi nimet. Birinci hidayet Allah'ın ihsanı ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci hidayetler hepsi nimet. Öyleyse Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi diyor Allah Teala. Her devir için geçerli. Bu devir içinde. Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar adamlar dünya hayatında. İşte bunu söyleyenler kendi kavimlerini helak yurduna yani cehenneme götürürler. Kendi dilleriyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerini inkar ederler. Allah'a dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur derler. Ve bu inkarlarıyla başka insanları da etkiledikleri için onlar da onların söylediklerini Allah'ın nimetini küfürle değiştirenlerin doğru söylediğini zannederler. Onlara uyarlar ve böylece onlar kavimlerini helak yurduna yani cehenneme götürürler. Tekrar söyleyelim Nisa 167'yi ve 168'i. İnnellezine keferu, onlar kafirdirler. Yani Allah'ın nimetlerini küfürle değiştirmişler. Kafir hüviyetinde kalmışlardır. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazmaktadır. Ve nimete yönelmeyenlerdir. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması diye bir şey yoktur diye inkar eden insanlar. Onlar Allah'ın nimetini küfürle değiştirenlerdir. İşte onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Muhakkak ki onlar kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler. Ve onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Bir evvelki ayet-i kerime de Allah-u Teala aynı kişilerin zalim olduğunu söylüyordu. Ve kafir olduğunu söylüyordu. Ve burada da Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi diyor Allah-u Teala. Sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeseler, yalnız kendileri helak olacaklar. Tamam. Ama bunlar onunla kalmıyorlar. Başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani oluyorlar. İşte kim Allah'a dünya hayatında ulaşmak yoktur diyorsa, o Allah'ın yolunda olmayan bir küfür üyetinde olan birisidir diyor Allah-u Teala. Ve başka insanları da küfürde bıraktığı için, Allah'a ulaşmayı diletmediği için, onları da kendileriyle beraber helak yurdu olan cehenneme götürenler oluyor. İşte onlardan bahsediyor Allah Teala, onları görmedin mi diye. Ve 29. ayet-i kerime, İbrahim suresinin 29. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Cehenneme yes lev neha ve bisel karar. Cehenneme cehennem yes lev neha ona
ateşe yaslanırlar, maruz kalırlar. Ve bise ve ne kötü el kararı, karar yeri, yerleşme mekanı karar kılınan yerdir.

Kelimeler, bunlar, cümleler, cümlecikler, cehennem, yeslevneha, cehennem, ona yaslanırlar, cehenneme yaslanırlar. Ve bise el kararı, ne kötü karar kılınan yerdir. Cümlecikleri birleştirelim. Cehennem, ona yaslanırlar, karar kılınan yer, ne kötü.

Hadise o insanlar, bir Bekki ayet-i kerimede bahsedilen Allah'ın nimetini küfürle değiştirenler, onlar cehenneme gidecekler, cehenneme yaslanacaklar diyor Allah Teala. Karar kılınan yer ne kötü buyuruyor. Ve İbrahim suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim ve cealü lillahi endaden li yudillu an sebilih. Kul temet te'u fe inne masirekum ilen nari. Ve cealu ve kıldılar. Lillahi Allah'a endaden eşler, denkler. Li yudillu saptırmak için an sebilihi onun yolundan. Kul de söyle. Temettu metalının faydalanın refah içinde olun. Fe inne artık mutlaka masirekum sizin dönüşünüz ila ennare ateşedir. Ve cealu lillahi endaden ve Allah'a eş koştular. Ve Allah'a eşler koştular. Li yudillu an sebilihi onun yolundan saptırmak için. Kul temetteu metalının refah içinde yaşayın de. Fe inne masirekum ilen nari artık sizin dönüşünüz ateşedir.

Burada Allah Teala Allah'ın yolundan saptırmak için diyor. Allah'a ortaklar, eşler koştular. Putlar. Metalının refah içinde yaşayın. Yani dünyadan faydalanın diyor. Artık sizin dönüşünüz ateşedir buyuruluyor. Kim bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değil, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar ve onların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Allah Teala onlara söylüyor bunu. Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler, ortaklar koştular. Bir kısmı putları tavsiye etmiş, diğerleri Kur'an'ın ayetlerini keyiflerine göre kendi lisanlarına çevirmişler. Ve Allah'ın temel hedeflerini gizlemişler. Yedi safhanın hiçbirisi o insanlar tarafından dile getirilmiyor. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabiyetin olmayacağını söylüyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayacağını söylüyorlar. Ulaşmasının mümkün olmadığını iddia ediyorlar. Fizik vücudun, nefsin Allah'a teslim edeceği bir şeyin İslam'ın 5 şartı dışında geçerli olmayacağını söylüyorlar. Bütün insanları kendileri Allah'ın yolunda değiller ve onları da saptırıyorlar. İşte Allah Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Allah Teala Nisa 167'de onlardan bahsediyor. Daha belki bir iki ayette söylediğimiz gibi onlar kafirdirler. Muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden? Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için onlara zulmedenlerdir diyor Allah Teala. Ve hepsinin barışının döneceği yerin ateş olduğunu söylüyor. Sizin dönüşünüz ateşedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene bir beraberliği bizlere yaşattı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve böylece bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi daha tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bakara suresinin Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Kul innel hüda hüdallahi. De ki kul inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallahi Allah'a ulaşmaktır.

Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki: Kul inne hüdallahi huvel hüda. Kul de ki inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Her iki ayet-i kerime kelime yapısı değişik ama birbirinin aynı şeyi söylüyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Söyleniş biçimi iki ayet-i kerimede biraz farklı. Ama bir sonuç çıkıyor ortaya. Kur'an-ı Kerim'de hidayet dediğimiz muhteva insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla başlar. Hidayete ermek. Bu ruhun hidayete ermesidir. Ruh vücuttan ayrılır, Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu ruhun Allah'a ulaşması, o kişinin hidayete ermesidir. Burada teslimlerle hidayet arasında çok yakın bir ilişkinin varlığı ortaya çıkıyor. Ruh Allah'a teslim olur. Fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefs Allah'a teslim olur. İrade Allah'a teslim olur. Böylece ruhun hidayeti, beçin yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti vücuda gelir. Öyleyse hidayet ulaşmak anlamında bir kelime ama aynı zamanda bir olgunluk makamını da muhtevasına almış.

Kurulun teslimiyle bir kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. De ki, kul de ki, inne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama neyin Allah'a ulaşmasıdır? Biz mi ulaşıyoruz? Fizik vücudumuz mu? Nefsimiz mi? Hayır. Fizik vücudumuz da değil. Nefsimiz de değil. Ama Allah'ın bize üfürdüğü ruh Allah'a geri dönecektir. Her halükarda mutlaka geri döner. Ne demek istiyoruz? Ya biz insanlar Allah-u Teala'nın emrettiği irci ila Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et, emrine itaat ederiz ve Rabbimizden bize üfürülen ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a iade ederiz, tevdi ederiz. Ona ulaştırırız. Ona ait olan onun üfürdüğü ruh sahibine geri döner. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala mutlaka ruhumuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'ya geri dönüp ulaşmasını emrediyor. Biliyorsunuz ki insanlar doğdukları zaman Allah-u Teala o kişinin burnundan üfürerek o kişinin içine ruhunun ulaşmasını sağlıyor. Bu ruh derhal fizik vücudun şeklini aynen alır. Bir fizik vücutta ne görürseniz, eğer o kişinin ruhunu görebilmiş olsaydınız, ikisinin birbirine ayırt edemeyeceğiniz kadar benzediğini, yani birbirinin aynı olduğunu görecektiniz. Kalıp fizik vücuttur. Ama ruh mutlaka onun şeklini alacaktır. Nefs de mutlaka onun şeklini alacaktır. Bir bedende üç tane vücut oluşacaktır. Nefsimiz, ruhumuz ve fizik vücudumuz. Üçünün de görüntüsü birbirinin aynı. Ama ruhumuz emir aleminin varlığıdır. Allah'tan gelmiştir. Allah üfürmüştür. Doğduğumuz an Allah burnumuzdan ruhumuzu vücudumuza üfürmüştür ve ruhumuz vücudumuzun şeklini almıştır. Büyüdükçe o da kendisine ait olan zemin büyüdükçe ruh o zemini bütünüyle doldurmaya devam edecektir. Ve fizik vücudun görüntüsü nasılsa ruhun da görüntüsü aynı görüntü olacaktır bir ömür boyu. Bir nefsimiz var. Allah Teala nefsimizi afetlerle donatmış. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. Afetlerden oluşan bir vücut. Adı nefs. Nefsani davranışlar dediğiniz zaman
nefsin afetlerine dayalı olan davranışlar, yani başkalarına zarar veren davranışlar, daha geniş bir ifadeyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen davranışlar, bir veya emrettiği standartları gerçekleştirmeyen davranışlar. Mesela günde 5 vakit farz namaz söz konusudur. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bu sabahla arası, öğlen arasında kuşluk sünneti, yatsıyla sabah namazı arasında da teheccüd namazı, bu 5 vakit namazı 7'ye çıkarır. Biz tasavvufu yaşayanlar, başkaları 5 vakit namaz kılarlar ama bizler 7 vakit namaz kılarız. Namazın bir haz, bir büyük mutluluk olduğunu yaşarız her namazda. Namaz kılarken Allah'ı düşünürüz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten namazı Allah'ın emrettiği standartlarda kılmak bir ayrıcalıktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine ve tasfiyesine bağlanır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, Allah Teala o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynda kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar bir şeyler yapmamız gerekecektir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Bu dilek yoksa ruhumuzun biz dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Herkes bunu mutlaka dilemek mecburiyetindedir. Çünkü üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Ruhumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır. Nefsimizin Allah'a teslimi yine üzerimize farzdır. İrademizin Allah'a teslimi de farzdır. Öyleyse bir takım teslimlerin ard arda gelmesi söz konusu. İşte bu hedeflere bizi ulaştıracak olan ilk adım bir dilektir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Böyle bir dilek olmadıkça hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşamaz. Ama bir insan öldüğü zaman Azrail aleyhisselam ve onun emrindekiler gelip o kişinin fizik vücudundan ruhunu alırlar ve Allah'a ulaştırırlar. Bu ölümle Allah'a geri dönüştür. Herkesin ruhu ayrı ayrı Allah'a bu ölüm melekleri vasıtasıyla ulaştırılır. Fizik vücut öldüğü zaman o vücut
artık ruh için bir sığınak olamaz. Sığınak olma vasfını kaybeder. Kişi hayattayken ruha ve nefse, ki ruhun da nefsin de şekli aynıdır. Çünkü aynı sahayı kaplarlar. Bu sebeple ayrı olması mümkün değildir. Ruh, fizik vücut ve nefs aynı görüntünün sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah-u Teala'ya ulaşmak bir dilek olarak tahakkuk etmezse, kişi Allah'a ulaşmayı denemezse, hiçbir zaman hidayete eremez. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırmasını o kişiye bırakmaz. Bunu bizatihi Allah üstlenir ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra sekiz on aydan daha fazla bir ömrü varsa, ki normal standartlardan bahsedersek 7-8 ayda ruhun Allah'a ulaşması normal standartlarda mutlaka vücuda gelir. Allah Teala siz dileyeceksiniz diyor. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Hayattayken bu şerefi bana nasip kıl. Bu büyük mutluluğu bana nasip kıl. Kişi böyle bir talepte bulunduğu zaman Allah Teala, o kişi kim olursa olsun, ne kadar büyük günahları olursa olsun, hiç fark etmez. Allah Teala bu talep kalptense mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istediği zaman birinci kademededir. Ulaştırabilmesi için mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Tabi olmazsa, mürşide tabiyet yoksa, Allah'ın kendi tayin ettiği, o kişi için tayin ettiği mürşide ulaşmak yoksa, kişinin ruhu vücudu terk edemez. Öyleyse kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormak zorundadır. Bu zorunluluk o kişiye Allah'ın mutlaka mürşidini göstermesiyle sonuçlanır. Her kişi içinde dayanılmaz bir arzu duyar, mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirmek istikametinde. Ve mutlaka bunu gerçekleştirir. İçinden gelen o büyük talep mutlaka meyvasını verir. O kişi mürşidi neredeyse oraya mutlaka ulaşır. Önce ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi hacet namazını kılmıştır. O abdesti almıştır. Hacet namazını kılmıştır. Hacet namazını kılan bu kişi Allah-u Teala'dan mürşidini
istemiş ve hacet namazını kıldığı andan itibaren buna liyakat kazanmıştır.

Hacat namazını gerçekleştiren kişi namazın arkasından Allah-u Teala'ya mürşidini sorar. Kişi gerçekten Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemişse, Allah'ın ona o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Allah mutlaka mürşidi gösterir. Mürşitsiz bir vuslat, yani ruhun Allah'a hayattayken ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mutlaka Allah'a sorulacak, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşılacak ve önünde diz çöküp tövbe edilecek. Söyledikleri aynen tekrar edilecek. Mürşidin kelime kelime söyledikleri aynen tekrar edilecek. Ve böylece o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacak kafileye katılacaktır. Bu kafile her zaman vardır. Bütün zaman parçalarında bu kafile vardır. Hep yolda olanlar bir grup oluşturdular. Ve Allah'a doğru seyrisülük adı verilen bir yolculuk gerçekleşir. Zemin katta ki biz dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu dünyadan Allah'a ulaşmak için yola çıkan ruhlar bu dünya üzerinde evvela çimenler üzerinde bir secde olayını gerçekleştirdiler. Zemin katta. Yola çıkanlar ana dergâhtan altın kapının açılmasıyla ayrılırlar ve ana dergâhın üstünde yerden 20-30 metre yukarıda tek bir sıra oluştururlar. Boşlukta tek bir sıra oluşturacak şekilde bulunurlar. Ve birinci katta söylediğimiz secde işlemi gerçekleşir. Çimenler üzerinde bir secde. İkinci katta su arınma havuzlarında Allah'a doğru yola çıkan bu ruhlar kafilesi tamamen su arınacaktır. Burada yola çıkanların iki grubu söz konusudur. Birisi birinci kata kadar çıkabilenler, diğerleri birinci katın ötesine geçebilenler. Tabii burası bulunan ikinci kat olduğuna göre bir süre burada ruhların suyun içinde oradaki özel sıvının içinde kalmaları gerekiyor. Bunu tamamlayanlar dışarıdaki bir yerde secdede olurlar.
Sonra üçüncü kata ulaşan kafileye katılırlar. Sevgili kardeşlerim, üçüncü katta bir köşk, mescit söz konusudur. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir. İki katlı bir köşk mescitte üst katta ve alt katta insanoğulları secdeye gelirler. Sonra mihenk menfezinden yukarıya doğru çıkan bir boruyu hatırlatan bir dizaynın içinde süratle sonsuza doğru yol alınır. Bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başından yaklaşık bir karış yukarıdadır. Hiçbir zaman ayaklar altlarındaki başlara değmez. Yukarıda olanın da başı kendisinden daha yukarıda olanın ayaklarının altındadır. Böyle bir dizayn içerisinde insanlar yollarına devam ederler. Bu yolculuğun daha ötesinde insanların kudret denizine ulaşması söz konusu. Bütün ruhlar burada suyun derinliklerine dalmak imkanına sahipleridir. Sonra Allah'a doğru olan yolculuk devam edecektir.

Ruhlar. Buradaki muhtevayı takip ederek zikir hücrelerine ulaşacaklardır. Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve nihayet zikir hücreleri. Zikir hücreleri Sitet-i Müntaha'dan evvelki son noktadır. Sevgili kardeşlerim, tüm bunların tahakkukuyla kişi zikir hücrelerinde iki metre çapındaki şeffaf kürelerde

zatına ulaşır, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte bu ruhun Allah tarafından üfürülen Allah'ın ruhunun Allah'a, yani o ruhun sahibine geri dönmesidir. İşte kimin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılırsa, söylediğimiz macerayı kişi tamamlayıp da bu olayı gerçekleştirebilirse, 7-8 aylık bir ömür varsa mutlaka Allah gerçekleştirir onu. O zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştu? Allah Teala o kişiye ruhundan üfürmüştü. Ne oldu? Allah'ın üfürdüğü ruh, sahip olan Allah'a teslim edildi. Allah Teala buna ruhun teslimi diyor. Bu teslim bir son değildir. Bundan sonra fizik vücut Allah'a teslim edilecektir. Kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi yeniden bir gayreti muhtevasına alır.

Fizik vücudun Allah'a teslimi gerçekleştikten sonra nefsin Allah'a teslimi söz konusu olacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslimi bir dik yokuşu gerektirir. Yani 3 saatlik bir zikirden günde 18 saatlik bir zikre ulaşmak söz konusu olacaktır. Böylece kişinin fizik vücudu Allah'a teslim edilecektir. Fizik vücudun Allah'a teslimi bu sebeple bir dik yokuştur. 3 saatlik bir zikir 6 kat artarak devam edecektir. Kişi daimi zikre henüz ulaşmamıştır. Yani ulul elbab olmamıştır. Bundan sonraki hedef daimi zikirdir. Kişi daimi zikre ulaşacak. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah ile olan ilişkiler böyle bir süreç içerisinde devam eder. Allah Teala daha sonra bu kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbeyi nasuhunu gerçekleştiren kişi muhlis sıfatını alacaktır. Yani halis olan bir nefs kalbine sahip olacaktır. Kalbinde en ufak bir negatif faktör kalmayacaktır. Kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Bütün negatif faktörler kalbi terk edecektir. Burası Ulul Elbap makamıdır. Ulul Elbap makamının ötesi İhlas makamıdır. Kişi muhlis olur.

Allah Teala onu halis kılar. Böyle bir şey için kişinin tövbe-i nasuhla Allah Teala'ya tövbe etmesi gerekir. Tövbe tamamlandığı zaman kişi ihlas makamının sahibi olur. Geriye salah makamı kalır. Allah Teala o kişinin iradesini de teslim alacak ve onu salah makamının yani salihlerden biri olmasını temin eden makamın sahibi olacaktır. Salih makamının sahibi olan kişi salihlerden birisidir. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların başlangıç noktasına baktığımız zaman bunun sadece bir dilekten ibaret olduğunu görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu nihai noktaya kadar ulaşan dizaynın başlangıcı bir dilektir. Kişinin "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" diye olaya başlamasıdır. İşte böyle bir başlangıcın oluşmasının iki ayeti. Birincisi innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisi de innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet-i kerimenin kelime yapıları birbirinden farklı olması neticeyi değiştirmiyor. İkisi de aynı noktayı ifade ediyor. Ruhun insan vücudunu terk edip seyri sülük isimli bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması işlemi hidayettir. Ama bu hidayetin ruha ait kesimidir. Sonra fizik vücudun hidayeti gelecektir. Fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Sonra nefsin hidayeti gelecektir. Nefsin Allah'a teslimiyle. Ve son teslim iradenin teslimidir. Bir kişinin iradesini teslimiyle konu tamamlanır. Görülüyor ki iki ayet-i kerime İnnel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet var ya, işte o Allah'a ulaşmaktır ifadeleri. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o elhüda hidayettir. İkisi de hidayeti anlatıyor ama biraz birbirinden farklı iki ifade kullanılmış. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu yaşayabilmesi, hidayet adı verilen bu müesseseyi mutlaka gerçekleştirmesiyle mümkündür. Bu ise Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte konunun başlangıcına baktığımız zaman bu başlangıcın bu iki ayet-i kerimeye dayalı olduğunu görürüz. Bir, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah,
İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüda Allah, Allah'a ulaşmaktır. Her halükarda hidayetin insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması olduğunu Allah Teala açık bir şekilde Kur'an'da ifade ediyor. Bu sebeple bu iki ayet-i kerime, yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvelhüda, hidayetin temelini teşkil eder. Hidayeti tanıyanları ve yaşayanları, hidayeti yaşayamayanlardan ayıran en önemli iki ayet-i kerime bu iki ayet-i kerimedir. Hidayet adlı bir müessesenin insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması olduğunu en net, bariz ve açık şekilde bu iki ayet ispat etmektedir. Bu sebeple insanın manevi tekamülünde en önemli hamle olan ruhun Allah'a ulaşması ve ruhun hidayeti ancak bu iki ayette anlatılan muhtevayı gerçekleştirmekle olur. Ayetler son derece açık bir şekilde tarifi yapıyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüda Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüda Allah'a ulaşmaktır. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sohbet etmek üzere bugün kavramlardan biat konusunu inşallah izah etmek istiyoruz. Biat yani tabiiyet, yani tabi olmak. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, babacığım bana tabi ol ki seni hidayet yoluna ulaştırayım. Hidayete erdireyim. Bildiğiniz gibi babası Hazreti İbrahim'e tabi olmuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam merdiveni yedi safhadan oluşur. 28 basamak ve 7 safha. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, üçüncü basamakta olur. Bu dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Buradan sonraki noktada Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Onların irşat makamını görmesini ve idrak etmesini temin eder. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt ederek irşat makamı olarak görmesini sağlar. İrşat makamının söylediklerini herhangi bir kişinin söyledikleri olarak değil, irşat makamının sözleri olarak değerlendirmesini temin eder. Ve onun irşat makamının sözlerini idrak etmesini temin eder Allah-u Teala. Bu muhteva içerisinde kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine ne zaman %2 seviyesinde rahmet nuru gelirse o kişi mürşidini Allah'tan talep edecektir. Ve Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşid mutlaka kendisine bildirilir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Önemli bir metire mi? Evet, önemli bir metire. Neden önemli bir metire? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emrediyor. Üzerimize farz kılınmış ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek kademesinden sonra mürşide tabiyeti sahneye getiriyor. Müessesesi Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştirmemizi istediği bir müessesedir. Kişi
Allah'a ulaşmayı dileyip nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o huşu sahibi olur. O kişinin kalbinde huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'ın nurlarıyla nurlanmak ve huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikriyle bu kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah-u Teala'nın isteyecektir. Bu üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Maide suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, takva sahibi olun. Nasıl takva sahibi olacaklar? Allah'ın sizin için kıldığı vesileyi Allah'tan isteyin. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Hacet namazı bu açıdan önemli bir hüviyet taşır. Çünkü mürşit Allah-u Teala'dan hacet namazıyla istenir. Hiç kimse kendi mürşidini tayin etmek yetkisinin sahibi değildir. İnsanlar bu hakikatleri bilmedikleri için gidip herhangi bir mürşide tabi oldukları zaman, yani tabiyet işlemini tamamladıkları zaman kendilerini gerçekten o mürşide tabi olmuş zannederler. Oysa ki bir insanın mürşidine tabiyeti Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlayan bir beteredir. Ve hacet namazını kılarak Allah'tan mutlaka mürşidini sorması lazımdır. Hacet namazı 4 rekatlık bir namaz. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. 3. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi okunur. 4. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Menas okunur. Ve talepte bulunur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi bana mürşidimi göster. O mürşide tabi olmamı göster. Sevgili kardeşlerim, hacet namazı gece saat 12'den, şimdiki saatle saat 1'den sonra kılınan bir namazdır. Mutlaka boy abdestini gerektirir. Ve de o kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Bu da bir imtihandır. Şu açıdan, eğer bir kişi, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye kalbinden değil de dudaklarıyla bu ifadeyi söyleyerek, bu sözleri söyleyerek kalpten bir talepte bulunmamışsa, o talep Allah-u Teala tarafından kabul edilmeyecektir. O zaman o kişi ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın Allah onu mürşidine göstermez. Kim Allah'a ulaşmayı diler de hacet namazını kıldığında Allah-u Teala ona mürşidini göstermezse o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Tekrar kalpten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyerek başlasın işe. O zaman adım adım gidecektir, yolunda yükselecektir. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşecektir. Ondan sonra bu kişi hacet namazını kılarsa Allah-u Teala'nın mutlaka mürşidini gösterir. Önemli midir mürşid? Son derece önemlidir. Neden? Çünkü kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu anda ruhu, vücudunu terk eder,
ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa başlar. Önemli olan Allah'ın verdiği temel emirdir. Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekum azabe." Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve sonra da Allah'a teslim olun diyor, ruhunuzu Allah'a ulaştırın diyor. Bunu farz kılmış. Yetmez. Kim böyle bir talepte bulunursa Allah Teala o talebin sahibini mutlaka ruhen kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi: "Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yünib." Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden kim Allah'a münaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen hidayete erer. Hidayete ermek, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmaktır. Bildiğiniz gibi din 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından bütün hüviyetiyle yaşanmıştır. Bütün sahabe ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılınmışlardır. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu dile getiriyor.

göç edenler ve onlara ev sahipliği edenler var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan diyor. O sabikun el-evvelin. Evvelki sabikunlar. İşte o sabikun müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevayı yerli yerine tutun. Ensar olsun, muhacirin olsun. Onların hepsi irşat makamının sahibi oldular. Onlara tabi olundu. Böyle bir noktaya ulaşmak, tabiyet verme noktasına ulaşmak herkesin harcı değildir. Oraya daimi zikre ulaşmadan varılmaz. Yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyen kişi, irşat makamını edemeyen kişi, irşat makamının sahibi olamaz. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilemez. İşte biat müessesesi mürşitlere yapılır. Mürşitlere biat edilir. Bu mürşidin gerçekten mürşit olup olmadığını hacet namazıyla sormak mutlaka gerekir. Allah-u Teala hiç kimseyi mürşitsiz bırakmaz. Eğer o kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide başlangıçta ulaşamayacak bir yerde ise Allah-u Teala ona evvela hacet namazında bir vekil mürşide ulaştırır. Sonra o vekil mürşit tabi ol niyetini kabul ettikten sonra o kişiyi asli mürşidine götürür. Orada tabiyet tamamlanır. Önemli mi? Evet. Son derece önemli. Çünkü bir insanın ruhunun vücudundan ayrılması ancak mürşidine tabi olduğu zaman gerçekleşir. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet kelimesinde diyor ki: Ellezine yettebiuner resulen nebiyyel ümmiyellezi. Onlar o Resul Nebiye, Nebi Resul'e yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Hem Nebidir, Peygamberdir hem de Resul'dür. İrsal edilmiştir Allah-u Teala tarafından gönderilen bir Nebidir. Resul Nebidir. Nübüvvet müessesesi de, Risalet müessesesi de ömrü boyunca ondaydı. Onlar ki o nebi olan Resul'e, Resul olan Nebi'ye tabi oldular. O Resul Nebi ki diyor, ümmiydi diyor Allah-u Teala. Yani okuma yazma bilmiyordu diyor. Ellezî o ki okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular. Yecidûnehu onu buldular. Mektuben yazılı buldular. İndehum onların yanlarında olan fit Tevrati, Tevrat'ın içinde vel İncil'i ve İncil'in içinde. İncil'de de Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılıdır.
ve o son nebidir. Hatemin nebiyindir. Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala ondan söylüyor ki ye'muruhum bil marufi. Marufla emreder. Yani irfanla emreder. Ve yenhahum anil münkeri. Ve onları münkerden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten men eder, nehyeder. Ve yuhillu lehumut tayyibati. Ve helal kılar onlar için tayyip olan şeyleri. Ve yuharrimu ve haram kılar aleyhüm onların üzerine ül haba ise habis olan, pis olan, haram olan şeyleri. Ve yenhahum anil münkeri onları demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münkerden Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemekten men eder. Ve yuhillu ve helal kılar lehum onlar için üttayibate tayyip olan şeyleri ve yuharrimu aleyhumul haba ise ve onların üzerine habis olanları habis olan şeyleri onlara haram kılar. Onların üzerine habis olan şeyleri, pis olan şeyleri, kötü olan şeyleri.

ve onların ve yedâ-ı ısrâhüm. Onlardan ağırlıkları kaldırır ve aglâlelleti kânet aleyhim. Ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Fellezîne âmenû bihi, artık onlar, o zaman onlar, ona âmenû oldular. Ona iman ettiler. Onun söylediklerine iman ettiler. Ve nasaruhu, azzeruhu, aminuhu ve azzeruhu. Ona iman ettiler, saygı gösterdiler. Ve nasaruhu ve ona yardım ettiler, yardımcı oldular. Vettebe'u ve tabi oldular. Un nurallezi, o nura tabi oldular ki o nur ünzile me'ahu, onunla beraber indirilen nura. Nur onunla beraber indirilmişti. O Allah'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Allah-u Teala'nın indirdiği nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike hümül müflehûn. İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime'nin başına baktığımız zaman اَلَّذ۪ينَ يَتَّبُونَ الرَّسُولًا diyor Allah-u Teala. Onlar Resul'e tabi oldular. Resulen nebiyyen, nebi Resul'e. Ümmiyen, ümmi olan, okuma yazma bilmeyen Resul'e tabi oldular. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç özellik: ümmi, okuma yazma bilmiyor, nebi, peygamber, resul. Yani elçi. Allah'ın elçisi aynı zamanda Allah'ın peygamberi, nebisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi Resul'dür ve Nebi Resullerin sonuncusudur. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Allah'ın Resulü olan ama nebilerin sonuncusu olan birisinden bahsediyor Allah Teala. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ne olmuş? Sahabe ona tabi olmuşlar. Tabiyet Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Neden? Çünkü Allah Teala herkesin ruhunu Allah'a mutlaka ulaştırmasını istiyor. Ona yönelin, ona ruhunuzu ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "İnnellezîne yebûneke innemâ yebûnallâh." Onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a muhakkak ki tabi olurlar. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar.
Yedullahi fevka edihim. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah Teala her an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyor. Bu tecelli müessesesinin var olduğu bütün noktalarda Allah Teala'nın onun bütün uzuvlarında tecelli etmesi söz konusu. İşte o tövbeyi verdirirken Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli ettiği için ellerinin üzerinde de ellerinde de el şeklinde bütün vücuduna, vücudun içine de dışına da tecelli ettiği için ellerinde de Allah Teala tecelli ediyordu. Bu sebeple Allah Teala onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli onda bütün vücudunda tecelli ettiği için Allah Teala ellerinde de tecelli ediyordu. Femen nekese kim nakıs bir fiil işlerse nakıs ederse bozarsa neyi bozarsa tabi olduktan sonra tabiyetini bozarsa yenkusur ala nefsihi o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar, nakseder. Ve men efva, kim de vefa ederse, bima ahede aleyhullahe, Allah'a karşı olan ahdine vefa ederse. Fese yu'tihi ecren azima. O zaman ona en büyük azim ecir verilecektir. Mükafat derece verilecektir. Yani o iradesini de Allah'a teslim edecektir. Önce 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim edecektir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte bu o kişinin Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi yerine getirmesidir. Ezelde ruhumuz Allah'a misak vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin vermiştir. Allah'a teslim olacağına dair. İrademiz de ilahi iradeye teslim olacağına dair misak vermiştir. İşte bunların hepsi burada ahdimiz olarak geçiyor.
ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Öyleyse bizlere düşen görev ne? Görev açık ve kesin. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hanımların biatından bahsediyor. Diyor ki, ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, ey peygamber, izâ câheke, sana geldikleri zaman, müminatü, mümin hanımlar, yubâyineke, sana tabi olmaya, biat etmeye, alâ ennâ yüşrikne billâhi, Allah'a şirk koşmayacaklarına dair sana biat etmek üzere kadınlar Allah'a şirk koşmayacaklarına dair sana söz verdikleri zaman velâ yesrikne sirkat yapmamak, hırsızlık yapmamak, velâ yezniyle zina etmemek, velâ yaptûne evlâdühünne, evlatlarını katletmemek, öldürmemek, velâ ye'tîne bi buhtanin beyne eydihinne ve ercülühinne. Elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmamak, bir iftira vücuda getirmemek ve la ya sineke ve sana asi olmamak üzere sana söz verdikleri zaman fe vayihunne ve estağfirlehunallâhe ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Ve bayihünne biatlerini kabul et. Ve estağfir lehunne. Onlar için Allah'tan lehun Allah, Allah'tan mağfiret dile. İnne Allahe muhakkak Allah gafurun rahim. Gafurdur ve rahimdir. Mağfiret eder, günahları sevaba çevirir ve rahmet sahibidir. Öyleyse görülüyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la biat müessesesi iç içedir. Ona biat edilmiştir. İşte o tabiiyet ki insanın ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a ulaşmasını temin eder. Bu da Allah açısından önemli bir müessesedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz engeller. Hepinizin bildiği gibi bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Allah Teala bu konuyu çok açık bir şekilde koyuyor ortaya. Herkesin tebliğe mutlaka muhatap olduğunu. Mülk suresi 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: cehenneme kafirler sürülürler. Cehennemin kapılarında toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Sizi inzar etmediler mi? Yani siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Kıyamet günü cehenneme gideceksiniz. Demediler mi Allah'ın nezirleri? Onlar da derler ki, diyor ayet-i kerime, dediler. Ama biz onlara inanmadık. Dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz seni dalalette görüyoruz. Eğer biz inanmış ve idrak etmiş, akletmiş olsaydık, işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse kendilerine söylenmiş. Allah'ın nezirleri ne diyor Allah Teala? Biz nezirlerimizi Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye göndeririz diyor. Öyleyse bütün nezirlerin görevi Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmaktır. Bütün Resuller için de durum farklı değildir. Çünkü Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kıyamet günü cehenneme gelen kafirler, kafirlere, cehennem bekçileri derler ki, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadılar mı? Enam suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz Resullerimizi uyarsınlar diye, amel olmayanları uyarsınlar diye ve müjdelesinler diye, amel olanları müjdelesinler diye göndeririz diyor. Öyleyse Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesindeki olay bütün kavimlere ardı arkası kesilmeksizin Resullerin gönderilmesi ve Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlere ardı Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Bakara 87'de de Allah Teala biz bütün kavimlere ardı Resul göndeririz diyor. Öyleyse tebligat herkese mutlaka yapılmıştır. Madem ki cehenneme girenlerin hepsi evet bize Resul geldi, evet bize nezir geldi diyorlar. Öyleyse cehenneme girenlerin hepsi bunu söylediğine göre bütün devirlerde yaşayan bütün insanlar
bir nezire veya bir resule muhatap olmuşlar. Nezirlerin hepsinin resul olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Nezir de uyarıcı demek. Bütün kardeşlerimiz başkalarını Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diye uyardığı zaman hepsi birer nezir hüviyetindedir. Öyleyse şunu, bu anlattığımız kısa açıklamadan şunu çıkarıyoruz ki tebliğe muhatap olmayan hiç kimse olmayacaktır. Öyleyse olay tebliğ ile beraber başlıyor. Tebliğ ile beraber muhteva şekilleniyor. Allah Teala tebliğe aldırmayanları, tebliğe aldırıp karşı çıkanları ve tebliği hemen tebliğ edilir etmez kabul edenleri ayrı ayrı gruplarda toplamış. Ve engeller dediğimiz zaman bir uzuvlar üzerine konulan engeller var. Göz, kulak ve kalp uzuvdur. Bir de hastalar üzerinde konulan engeller var. Görme hastası basar, işitme hastası semi, idrak hastası kalp diyor Allah-u Teala adına veya ihbat diyor idrak hastasının adına. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakalım. Allah Teala Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki: "Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birbirine eşittir. O kafirler mümin olmazlar." Yani onlara Allah'laşmayı dilemeyi söylediğin zaman veya söylemediğin zaman netice değişmez. Onlar mümin olmazlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu sebeple Allah Teala onların Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Semih isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de, yani kalplerindeki idrak hastasını da mühürler. İşitme hastası, idrak hastası ve görme hastası mühürlü. Peki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Câsiye 23'te de diyor ki: "Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Onların basar hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Onların semi isimli işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini, kalplerindeki ihbat hastasında onların kalplerini mühürler." Yani kalplerine, kalplerinin idrak etmesine engel olur. Bu anlattığımız kişiler

benimsememiştir. Her halükarda kendisine söylendikten sonra kızmayan, öfkelenmeyen ama alaylaşmayı dilemeyen herkes bu standartların içindedir. Yani hastaları üzerinde, semi hastasına, basar hastasına ve kalbine Allah Teala engel koyar. Basar hastasının üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Semi isimli işitme hastasını mühürler. Kalpteki idrak hastasını gene mühürler. Peki bu insanlar kayıtsız kalanlar. Bu insanlar için Allah Teala ne diyordu? Onları ilimleri üzere dalalete bırakırız diyordu. Bu insanlar ilim sahibi. Üniversite bitirmişler, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte Allah Teala onları ilimleri üzerine dalalete bırakıyor ve onların görme, işitme ve idrak hastalarını mühürlüyor. Peki bakalım İsra suresi 45 ve 46. ayetler ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini de ifade ederek Kur'an'ı okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman o Allah'a mülaki olmaya, ahirete Allah'a mülaki olmaya inanmayanlarla senin arana Hicab-ı Mestüre adlı Hicab-ı Mestüre koyarız. Hicab-ı Mestüre, hicab perde demek, mestüre de gizli. Gizli bir perde koyarız. Yani onların gözlerinin önüne öyle bir perde koyarız ki irşat makamını irşat makamı olarak görmesinler. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine, yani söylediklerinin manasına varmalarına engel oluruz. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerini engelleriz. Ve onlar nefretle arkalarına dönerler. Arkalarını dönüp giderler. Nefretle. İşte burada bir başka dizayn var. Buradaki dizaynda kişinin öfkelendiğini, bunları söyleyenden nefret ettiğini görüyoruz. Bütün devirlerde Allah'ın bütün Resulleri mutlaka nefrete muhatap olmuşlardır. Toplum onları hiçbir toplumda kabul etmemiştir. Bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki nefret duyan, kavga eden insanların Allah-u Teala engellerini koyuyor. Onların uzuvları üzerine engeller koyuyor. Peki böyle bir engel konulduktan sonra, kişinin uzuvları üzerine bu engeller konulduktan sonra ne olur? Bu sualin cevabı Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri var.

vardır. Ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır. Ama o kalplerle fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sadece Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar Allah-u Teala tarafından engellenirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki ya kişi kayıtsız kalıyor, onların hastalığı üzerine engeller koyuyor Allah-u Teala, ya da kişi karşı çıkıyor, öfkeleniyor, tepki veriyor, o zaman da uzuvları üzerine engeller koyuyor Allah-u Teala. Şimdi bir insan düşünelim. Kendisine tebliğ yapılmış ama kayıtsız kalmış, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Onun üzerinde Allah'ın derhal tatbikatı söz konusu. O kişinin hastalığı üzerine engeller konuluyor. Basar hastasının üzerine müşavet, semi hastası mühürleniyor ve kalpteki idrak hastası mühürleniyor. Kalp mühürlü. Ama sonradan bu kişi düşman saflarda yer alıyor. Ve bu konunun tebliğcilerine fena halde içerliyor. Onlarla açık bir şekilde kavga etmeye başlıyor. Onların aleyhlerinde faaliyette bulunuyor, öfkeleniyor. Tavır koyuyor ortaya. Açık bir şekilde Allah'a ulaşmaya davet edenlere karşı çıkıyor, onlara düşmanca davranıyor. İşte bu kin ve nefret olayı başladığı andan itibaren Allah Teala o kişinin hastalarına engeller koyduğu kişinin uzuvlarına da engeller koyar. Gözlerin üzerine gışavet, affedersiniz, gözlerin üzerine hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine de ikinnet koyar Allah Teala. O zaman kişinin altı tane engeli oluşuyor. Üç engel yerine altı tane engel oluşuyor. Öyleyse bu üç engeli ve altı engeli yerlerine oturttuğumuz zaman bir sonuca varıyoruz. Başlangıçta bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemez, kayıtsız kalırsa üç tane engel alır. Yine başlangıçta bir kişi öfkelenirse, kavga ederse o da üç tane engel alır. Birincisi hastaları üzerine, ikincisi uzuvları üzerine. Öfkelenen, sinirlenen, karşı çıkan, düşmanca davranan
uzuvlar üzerine engel konulandır. Karşı çıkmayan ama kabul etmeyen hastalar üzerine engel konulandır. Ama her halükarda engeller konuluyor Allah-u Teala tarafından. Şimdi gelin insanlara bakalım. İnsanlar Allah'laşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse bu insanlar dalalettedir. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Oysa Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar söz konusu. Allah-u Teala bunlar hep Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Rum 31 ve 32 Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi burada ayrı iki cepheden müteala ediliyor. Birisi şirkte olmak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkada oluşurlar. Bir tek fırkada buluşurlar. O tek fırkayı oluştururlar. Geri kalan 72 fırkanın hepsi takva sahibi değildir ve şirktedir. Kim diyor Allah-u Teala Allah'a milaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadır. Onlar hidayete de değillerdir. O zaman bu insanlara bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Tamam. Ama inkar ediyorlar. Bu inkar edenlerin üzerine onların hastalar üzerine engeller koyar Allah-u Teala. Ama bir de bilerek gizleyenler var. Kalplerinde zevk olanlar var. Kalplerinde maraz olanlar var. Onlar özellikle karşı çıkıyorlar ve yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. İşte Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesi. Biz kitaplar indirdiğimiz halde, o kitaplarda insanlara beyineler verdiğimiz halde, bu beyinelere rağmen ayetlerimizi ve hidayeti gizleyenler var ya diyor Allah Teala, ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte bu insanlar hem açık rezistans gösterenler, Allah'a ulaşmayı dileme davetinde bulunanlara, hem de gizli rezistans gösterenler ama öfkelenenler, kin duyanlar ve şiddetle karşı çıkanlar. İşte bunların üzerine Allah Teala onların uzuvlarına koyuyor engelleri. Görme, işitme ve idrak etme hastaları üzerine. Allah Teala Nahl 36'da diyor ki sen mezardaki ölüleri işittiremezsin diyor. O insanlar ki mezardaki ölüler gibidirler diyor. Sen onlara işittiremezsin diyor. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar
kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarını da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, cehennemdekilerin bir kısmı derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin saadatlarına ve büyüklerine, küberasına itaat ettik. Onların söylediklerini yerine getirdik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Bu yüzden yolumuzdan saptırıldık onlar tarafından. Onlara iki kat lanet ver. Onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte bu iki grup. Tıpkı birincisini olduktan sonra ikincisine ulaşanlar gibi kasıtlı olarak bu işi yapan, kendileri Allah'ın yoluna gitmedik, ulaşmadıkları halde başkalarını da Allah'ın yolundan medhedenler, onların hem uzuvlarına hem de hastalarına Allah-u Teala engel koyuyor. Demek ki insan başka birisine bir zarar vermiyorsa, kendisi kayıtsız kalıyorsa sadece hastalarına engel koyuyor. Yine bir insan öfkeleniyorsa, kızıyorsa ama başkalarını yoldan çıkarma konusunda bir gayreti yoksa onun da uzuvlarına engel koyuyor Allah-u Teala. Ama kim hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, karşı çıkıyor, yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan çıkartıyorsa, yeryüzünde fesat çıkartıyorsa, onların hem hastalarına hem uzuvlarına engel koyuyor Allah-u Teala. İşte Rad suresi 25. ayet-i kerime, Allah-u Teala diyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Allah'a misak vermelerine rağmen bunu yaparlar diyor. Hem de diyor, bu insanlar onunla da kalmazlar, yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Başka insanların da delalete düşmesine, delalete kalmasına sebebiyet verirler. Başka insanların hidayete ermesine mani olurlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın lanetine muhatap olanlardır. Lanetlenirler diyor. Kim lanetleniyorsa orada hem uzuvlar hem de hastalar üzerine engel mutlaka konulur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kendisine tebliğ yapılmadığı sürece bir problemi yok gibi görünür ama mutlaka tebliğ yapılmıştır. O kişi mutlaka tebliğe muhatap olmuştur ama önem vermemiştir. Önem vermemesi onun hastalarına engel konulmasını gerektirir. Karşı çıkarsa uzuvlarına engel konulmasını gerektirir. Ama ister karşı çıksın, ister çıkmasın, başka insanların hidayete ermesine mani oluyorsa, onları Allah'ın yolundan men ediyorsa, o zaman onların uzuvlarına da, engellerine, uzuvlarına da, hastalarına da engeller konur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu engelleri Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese mutlaka koyar. Peki bundan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Dilemeden evvel bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafildi. Gideceği yer cehennemdi. Kafirdi. Tağutun kuluydu, tağutun dostuydu, şirkteydi,
dalaletteydi, takva sahibi değildi, bütün amelleri de boşa gitmişti. Kişinin böyle bir hali varken bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Şimdi ne olacak? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilemezse ne olacağını Allah Teala söylüyor Yunus 7 ve 8'de. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etmennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ilâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki onlar muhakkak surette bize milaki olmayı dilemezler. Böyle söylüyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Peki dilerse ne olur? Ve men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu lâd. Ankebût suresi 5. ayet-i kerime. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, o zaman milaki olmayı dilemeyenlerle dileyenler tamamen birbirinden ayrı. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Ve o kişi nefsiyle cihat etsin diyor. Nefs tezkiyesi de bu konunun arkasından gelen bir faktör. Öyleyse dilemeyen bir kişi ve dileyen bir kişi. Biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yer cehennemdir. Durumumuza göre ya 3 furkan ya 6 furkan alırız Allah-u Teala'dan. Ne demek istiyoruz? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse Allah'ın vereceği furkanlar günahlarımızı örtecek. Allah'a ulaşmayı kayıtsız kalarak dilemeyen bir insanın görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlüdür. Hastaları mühürlüdür. Allah Teala görme hastası için bir furkan verir. Onun günahlarının 1/3'ünü yok eder. 1/4'ünü yok eder. Neden olduğunu şimdi göreceğiz. İşitme hastasını açar, ikinci furkanı da verir. Kişi görmezken gören olmuştur, işitmezken sağırken duyan, işiten olmuştur. Allah Teala bundan sonra o kişinin kalbinin mührünü açar, onun kalbine ihbat koyar. Ekinliti alır, 3. faktör. Kalbine ihbat koyar, 4. faktör. Öyleyse 4 furkan verir bu kişiye. Her birinde günahının 1/4'ünü örter ve neticelendiği zaman kişinin bütün günahları örtülmüştür. Yani o kişinin sevapları günahlarını aşmıştır. Yani gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde insanları
Allah Teala böyle bir sıralamaya tabi tutuyor. Bu kişi eğer bu konunun sahiplerine kızmışsa, öfkelenmişse, onlara hakaret etmişse, engellemeye çalışmışsa onları, o zaman bu kişinin uzuvları üzerine engeller konmuştu. Gözleri, kulakları ve kalbi engelliydi. Kulaklarında vakra vardı, gözlerin üzerinde hicab-ı mestire vardı, kalpleri ise mühürlüydü. Allah Teala bu kişinin kör olan gözlerini açar, irşat makamına karşı kör olan irşat makamını, irşat makamı olarak değil, herhangi bir kişi gibi gören bu kişinin gözlerini açar, o noktadan itibaren kişi onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Bu kişinin zaten görme hassasında bir engel yok, görme hassası görüyordu. Ama gözleri göremediği için kişi göremiyordu. Bu kişinin kulaklarında vakra var ama işitme hassası açık. Vakrayı alınca kişi işitebiliyor. Kalbinde ekinnet vardı ve kalbi mühürlüydü. Allah Teala kalbinin mühürünü açtı. Üçüncü faktör, ekinneti aldı kalbinden. Üçüncü faktör, yerine ihbatı koydu. O zaman gözlerin, kulakların ve kalbin açılması ve kalbine kişinin ihbat kurulması yine dört tane oldu. Bu kişi karşı çıkmıştı. Karşı çıktığı için gözlerine hicab-ı mestire konmuştu, kulaklarına vakra konmuştu, kalbine ekinnet konmuştu kişinin. Öyle diyordu Allah Teala, onların kalplerine ekinnet koyarız. Onun idrak etmesine mani olmak için diyor. Onlar nefretle arkalarını dönerek giderler diyor. İşte bu arkalarını dönüp gidenlere Allah Teala bu engelleri koyuyor. Gözlerine, kulaklarına ve kalplerine hicab-ı mestire, vakra ve ekinnet koyuyor. Bu üç tane faktörü açıyor Allah Teala. Görür, işitir ve idrak eder hale getiriyor. İdraksiz halden kurtarıyor üçüncü de. Kalbine koyacağı ihbatla da o kişiyi idrak müessesesine, idrak etme noktasına ulaştırıyor. Kişinin idrakini sağlayan müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İdrak kalpte fıkıh hassasıdır. Kalpteki ekinnetin, idrakin var olması için mutlaka kalpten olması lazım. Alıyor Allah Teala. Ekinnet koymuştu kavga ettiği için o kişinin kalbine. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o ekinneti alıyor kalbinden. Üçüncü faktör ve kalbine ihbat koyuyor. Dördüncü faktör. Birinci gruptakiler hastaları üzerinde engel olanlardı. Orada da dört faktör oldu. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını açtı Allah Teala ve kalbe ihbat koydu. İdraki sağlayabilmek için. Dört faktör, yani verdiği günahları örtücü dereceler dörtte bir. Dört defa dörtte bir bütün oluşturuyor ki için bütün günahları örtülüyor. Peki bu kişi düşman olmuşsa, başkalarını da yoldan çıkarmışsa ve
başka insanların vebalini taşıyorsa üzerinde, Allah'ın lanetini ve lanet edenlerin de lanetini almışsa, o zaman bu kişiye Allah Teala 6 tane Furkan verir. Görme hastasının üzerindeki engeli kaldırır. Gözlerindeki icab-ı mestureyi alır. Uzuv üzerindekini kaldırır. İşitme hastasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi işitmeye başlar. Kalbinin mührünü açar ve kalbindeki ekineti alır. Bu netice kalbi idrak etmeye ulaştıramaz. Yeni bir faktör daha koyacaktır. Kalbe ihbat koyacaktır. O zaman 7 tane Furkan olur. Ve Allah Teala bu Furkanların her biri için bir derecat verir. 7'de bir kadar derecat verir o kişiye. Böylece 7 tane Furkan tamamlandığı zaman kişinin bütün günahları örtülür. Öyleyse 3 çeşit insan oluyor. Uzuvları örtülenler, hastaları örtülenler ya da sırasıyla gidelim. Evvela hastaları örtülenler en hafif olan, sonra uzuvları örtülenler daha ağır, sonra hem hastaları hem de uzuvları örtülenler. Peki bir alternatif daha var. Kişi tebligatı duydu ve hemen tabi oldu. Ne olur? Bu kişinin gözlerinde hicab-ı mestire yok. İşitme, görme hastasının üzerinde gışavet yok. Kulaklarında vakra yok. Kulakları ya da işitme hastası mühürlü değil. Kalbi mühürlü değil. Kalbinde ekinnet yok. Ama kalbinde ihbat da yok. İşte bu durumda kişinin zaten uzuvları ve hastaları engelsiz olduğu için bu kişiye o hastaları ve engelleri ortadan kaldırmak için Allah-u Teala'nın bir şey yapması gerekmiyor. Zaten engeller yok. Ne hastaları üzerinde ne uzuvları üzerinde engel yok. Ama bu kişi idrak edebilir mi? Edemez. Çünkü kalbinde ihbat yok. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların kalplerine ihbat koyduğunu söylüyor. Onların muhbit kılındığını söylüyor. İrşat makamının Allah'tan aldıklarını söylediğini idrak etmesi için. Ve böylece kişinin hidayete ermesi için. Öyleyse eğer bir kişi işittiği anda, kendisine yapılan daveti işittiği anda kabul etmişse, o zaman hiçbir engeli yok kişinin, ama idrak etmesi de mümkün değil. İdrak edebilmesi için kalbine ihbat konması lazım. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesine göre o zaman o kişi kendilerine ilim verilenlerden olur. Kalbine ihbat koyduğu anda artık o kişiye ilim verilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında görüyorsunuz ki Allah Teala'nın dizaynı açık ve sade. Ne karşılığında neyi satın aldığımız ya da neye muhatap olduğumuz ayetlerde bütün boyutlarıyla açıklanmış. Öyleyse Allah'ın verdiği bu Furkanların dizaynı için bakıyoruz, birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta da olaylar karşısındaki davranış biçimlerimizi ortaya koyuyoruz. Her sene birkaç tane musibetle imtihan oluyoruz. İşte o musibetlere karşı aramızdan kim derse ki ya Rabbi inna lillahi
ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah içinim, mutlaka ona, Allah'a geri döneceğim derse kim, kendisine her isabet eden musibette bunu söyleyebilirse, hedefi buysa, musibetlerini yıldırmıyorsa, ders almasına gerektiriyorsa ve o da musibet karşısında Allah-u Teala ben muhakkak ki Allah içinim, mutlaka Allah'a döneceğim diyorsa, Allah Teala Bakara 156'da bunu söylüyor. 157'de de diyor ki işte hidayete erecek onlardır diyor. Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı onların üzerindedir diyor. O, normal şartlarda bir kişiye rahmetle fazl gelir. Ama bir de salavat gelmesi var. Rahmetle salavat gelmesi var. O Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyenlerin üzerine gelir. Öyleyse ikinci basamaktayız. Olayları değerlendiriyoruz. İşte burada bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir veya dilemeyecektir. Dilemeyecekse hep ikinci basamakta kalacaktır. Musibetlerden ders almamıştır. Musibetleri yaşar ve isyanına devam eder. Ama kim o musibetten bir ders almışsa o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. İnna lillahi deyip muhakkak ki ben Allah içinim, mutlaka Allah'a geri döneceğim diye diyen kişi Allah'a geri dönmeyi isteyen kişidir. Bu kişi Allah'a mutlaka ulaşmayı dileyecektir. Bunu dediği zaman zaten dilemiş hüviyete girer. Ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım demek Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin işareti. Bu kişinin özelliklerine bakalım. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Allah Teala üçüncü basamakta o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun kalbindeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Allah her şeyden haberdardır. Hem işitir, Allahü Semiül Allah hem işitir hem de bilir. Semiül Alim. Allah işitir ve bilir. Öyleyse kalbimize bakar. Kalbimizde bu talep varsa Allah Teala onu işitmiştir ve bilmiştir. Aynı zamanda görmüştür. Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görendir. Kullarının kalbini görendir. Yani kimin kalbinde bu yoksa olmayan bir şeyi görmesi söz konusu değil. Ama kimin kalbinde varsa zaten o Allah'ın kulu olmuştur. Bu sebeple Allah Teala onu görür. Ve gördüğü an, işittiği andır, aynı zamanda da bildiği andır. Derhal Allah rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli eder. İşte rahim esmasıyla tecelli etmek çok önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Çünkü furkanların verilmesi, engellerin alınması sadece bununla mümkün. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelli ediyor. Yusuf Suresi 3. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَيْمَارَةٍ بِسْتُوِينَ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasını tecelli ettiği nefsler hariç. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah
rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecellinin muhtevası tatbik sahasına girdiği zaman o kişi dördüncü basamaktadır. Rahim esmasıyla tecelli ise Allah-u Teala'nın o kişinin görme hastasının, basar hastasının üzerindeki gışaveti almasıyla bir, gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasıyla noktalanır. Kör olan bu kişi hem hasta açısından hem de uzu açısından görmeye başlar. Kişi beşinci basamaktadır. Sonra Allah-u Teala o kişinin kulaklarındaki bakrayı alır ve işitme hastasının üzerindeki mührü açar. Kişi altıncı basamaktadır. İşitmeye başlamıştır. İrşad makamının söylediklerini, kendisini irşada ulaştıran faktörler olarak değerlendirir. İrşad makamını görmüştür, gördüğü zaman onun herhangi bir insan olmadığını, irşad makamının sahibi olduğunu idrak etmiştir, anlamıştır. İrşad makamı olarak bakar artık mürşidine. Ve işittiği zaman mürşidin sözlerini artık gerçek anlamda işitmiştir. Onların irşada müteallik sözler olduğunu kesinlikle işitir. Yani manasına varır. Ondan sonra kalbine indirir. Ve Allah Teala orada kalbin mührünü açar. Bir, kalpteki ekinleti alır. İki, kalbin içine ihbat koyar. Üç, hem hastayı açmıştır, idrak etme hastası, hem uzvu açmıştır, kalpteki mührü açmıştır, hem de kalpteki ekinleti almıştır ve ondan sonra Allah Teala kalbe ihbat koyar, idrak müessesesini koyar. Burada üç unsur birden devreye giriyor ve böylece Allah Teala o kişiye yedi tane furkan verir. Görmesini temin eder, işitmesini temin eder, idrak etmesini temin eder. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala her şeyinizden haberdardır. Allah'ın koyduğu engelleri kimse göremez. Ve o engelin, engel konulan kişi cehennemde Allah Teala onu kör olarak haşrettiği zaman der ki, ben dünyadayken görüyordum. Neden beni kör olarak haşrediyorsun? Allah Teala der ki, o zaman sen sadece dünyayı görüyordun. Eğer bize ulaşması iyi dileseydin, irşat makamını da görecektin. Ve burada da gözlerin açık olacaktı. Baş gözleri kör olmaz diyor. Kalp gözleri kör olur diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah ile olan ilişkilerinizde engeller ve furkanlar olayı buraya kadar. Yedinci basamakta bütün engeller açılmıştır. Veya o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Ebediyen ikinci basamakta kalmıştır. Gözleri kördür, kulakları sağırdır ve kalbi idraksizdir. İster hiç itirazı olmasın, bu durumdadır. İster itiraz etmiş olsun, bu durumdadır. İster itiraz ettikten sonra bir de Allah'ın dostlarına, insanları hidayete çağıranlara düşman olsun, yine aynı durumdadır. Kör, sağır ve dilsiz. Yani mezardaki ölüler gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı.
Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Ve Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın insanlar üzerindeki tesir standartlarına baktığımız zaman insanlara verdiği hediyelere baktığımız zaman bunların ihsan ve nimet olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'ın ihsanları ve Allah'ın nimetleri. Öyleyse bu akşam sizlere Allah'ın ihsanlarından bahsetmek istiyoruz. İhsan, Allah-u Teala'nın karşılıksız olarak verdiği hediyelerdir. Biz mutlaka o ihsanı almak için bir şeyler yapmış olmalıyız ki Allah-u Teala bize bir hiç sebebiyle aşağı yukarı çok şeyler versin. İşte Allah-u Teala'nın verdiklerine baktığımız zaman bir hiç gibi bir sebebe dayalı olarak, yani sadece bir dileğimize dayalı olarak, şuradan kalbimizden Allah'a yaptığımız bir dileğe dayalı olarak Allah'ın verdikleri başlangıç standartlarında ihsan adını alır. Mürşidimize ulaşıncaya kadar geçen devrede aldığımız her şey ihsandır. Ne zaman mürşidimize ulaşıp da tabi olursak, o zaman da artık alacaklarımızın adı ihsan değildir, nimettir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi Allah-u Teala bize ulaştırdı. Bizim görevimiz de sizlere ulaştırmak, sizleri Allah katında sevgililer kılmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sevgisi üzerinizdedir ve bir koruyucu şemsiye altına girmişsinizdir. Allah'ın ihsanları birbirini takip edecektir. İki türlü insan söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir. 28 basamaklık Kur'an'ın bütün yelpazesinde bunlar birinci ve ikinci basamağı teşkil ederler. Olayları yaşarlar ve olayları değerlendirirler. Yani olaylara karşı reaksiyonları ortaya çıkar. Bu olayların değerlendirilmesi ve reaksiyonların ortaya çıkması o kişilerin bir ihsan veya nimet almasını ifade etmez. Mesele buradan sonra kendisini gösterir. Bu insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan çıkaranlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur derler. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür derler. İnsana hayat veren ruhtur derler. Kur'an'a ters düşen bir sürü yanlışı ard arda sıralarlar. Ve bu insanlar, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Ama insanların %90'dan fazlası seçilenler arasındadır. Bu seçilenlerden her kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o ihsanlara
muhatap olacak kişidir. Dilemeyenler Allah'ın ne ihsanına ne nimetine muhatap olamazlar. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'tan ihsanları ard arda almaya başlayacaktır. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakıyoruz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani Allah'a mülaki olma konusundaki talebi, Allah'a yönelmeyi, bir başka ifadeyle münib olmayı üzerimize farz kılmış. Diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl diyor arkasından Allah Teala ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Burada Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah Teala'dan nimet veya ihsan, başlangıçta alınanlar ihsandır, alamadığı gibi kendisini cehenneme mahkum eder. O kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Allah'tan ihsan alamayanların durumuna baktığımız zaman, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu üç vasfın ötesinde onlar tağutun kuludur, tağutun dostudur, hüsrandadırlar, hidayette değildirlerdir, kafirdirler. Gidecekleri yer cehennemdir, Allah'ın ayetlerinden gafillerdir, amelleri boşa gidenlerdir. O zaman ihsan alanlarla almayanlar arasında korkunç bir uçurum görüyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bütün bu negatif faktörlerden kurtulup ihsana ehil olanlar olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an bu negatif faktörlerin hepsinden kurtulur. Ve Allah Teala onun kalbine bakıp da kalbinde Allah'a ulaşma talebini gördüğü an, o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli, Allah'ın birinci ihsanıdır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü o kişinin ileride nefs tezkiyesi yapabilmesi için Allah'ın kadından rahmetle fazla ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmesi lazım bu kişiye ki fazıllar nefsinin kalbine girsin, yerleşsin ve böylece kişi nefsinin afetlerini yok edebilsin. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli etmez. Rahim esmasıyla tecelli etmezse hiçbir zaman Allah-u Teala'nın katından o kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı bulaşamaz. Bulaşamazsa o kişi hiçbir zaman şeytanın tesallutundan kurtulamaz. Öyleyse kişinin Allah yolunda ilerleyebilmesi, Allah'a rüştünü ispat edebilmesi, ancak ve ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Allah'ın Rahim Esması tecellisine bakıyoruz. Bu nasıl bir şey? Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberruhu nefsi inne nefse le emmâretin bissu'i ilâ ma rahime rabbi. Diyor ki Hazreti Yusuf Allah'a, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın Rahim esması ile tecellisi söz konusu. Bu Rahim esması ile tecellidir ki o kişiye Allah-u Teala'nın furkanlar vermesine sebep olur. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, ey inananlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki böylece Allah Teala size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ne olur Allah Teala

kazandığı dereceler fazlaysa bu mizanın, mizandaki hayrın fazla olması demektir. Ağa gelmesi demektir. Onlar takva sahipleridir diyor Allah-u Teala. Takva sahiplerinde Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Âl-i İmrân 15'te, Âl-i İmrân 198'de Allah takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Zaten bir sonraki ayet-i kerime, yani Mü'minin 102'den sonra Mü'minin 103 diyor ki, ama kimin de kazandığı dereceler hafif gelirse, kaybettiği dereceler fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesi diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olursa, istikametindeki işaret, kişinin amel defterindeki durum. Allah Teala bu istikamette buyuruyor ki, kim hüsrandaysa onun amelleri heba olur, boşa gider diyor. İşte bu amelleri boşa giden insanlar. Amelleri boşa giden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Diledikleri an ne olur? Diledikleri an Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli ard arda o kişinin ihsanlar olmasına sebebiyet verir. Öyleyse Allah Teala'nın bu rahim esmasıyla tecellisinin neticesi olarak 7 tane ihsanını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin davete muhatap oldukları anda iki ayrı tutum sergilemeleri söz konusu olabilir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmezler. Ama bir karşılık, karşı koymayı düşünmezler. O zaman onların hastaları üzerine engeller koyar Allah Teala. Basar isimli görme hastasının üzerine gışavet adlı bir perde koyar Allah Teala. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, o kafirler, sen ne söylersen söyle, onlar için birdir, eşittir. Onlar mümin olmazlar. Allah Teala onların basarları üzerine, görme hastalığı üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Onların işitme hastalarını mühürler. Onların kalplerini de mühürler. Böylece onlar idrak edemezler. Göremezler, irşat makamını irşat makamı olarak göremezler. Onun söylediklerini irşat makamının söyledikleri olarak değerlendiremezler. Ve

söylediklerini değerlendiremezlerden Murat, böyle bir ifadeyi işitememek deniyor. Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek işitme hassasının vazifesidir. İşitemezler. Manasına varamazlar. Ve onu kalplerine indirdikleri zaman da kalpleriyle onu idrak edemezler. Kalpleri de mühürlüdür. İşte Allah Teala böyle olan insanlara üç furkan verir. O kapalı olan görme hassasının üzerindeki perdeyi kaldırır. Gışaveti kaldırır. O kişinin görme hassasının üzerindeki engeli mührü açarak kişinin irşat makamının söylediğini işitmesini temin eder. Ve kişinin kalbinin mührünü açar. İhbatı dışarı alır. Ve o kişinin kalbine, o kişinin kalbindeki ekinleti idraki önleyen ilahi kompütörü oradan çıkartır ve kalbin içine imanı yazdırır Allah Teala. Öyleyse Allah'ın tüm kainatı kontrolü altında tuttuğu ilahi kompütür sistemi sünnetullah her zerreyi kontrol altında tutar. O sünnetullah bu kişinin üzerinde görevlerini yapar. Dört tane engeli kaldırır. Her birine o kişinin günahlarının dörtte biri kadar sevap vermek suretiyle kiramen kettin melekleri o kişinin günahlarını örter. Bu günahları örtülen kişi hangi duruma gelir? Günahlarının karşılığı sevaphanesine yazıldığına göre bu kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Çünkü günahları kadar sevap ilave edilmiştir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu sebeple kişi aldığı bu dört furkanla Allah Teala'nın cennetiyle müjdelenmiş olur. Çünkü o kişinin sevapları günahlarını aşar. Bir saat sonra ölse, ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah Teala bize dört tane ihsanda bulunuyor. Bu dört ihsanıyla kişi Allah'ın cennetine ehil oluyor. İkinci bir grup insan kendisine tebliğ yapılınca tepki gösteren, kızan, karşısındakini aşağılamaya çalışan, ona öfkesini belirterek öfkelenen, sinirlenen başka insanları da etkilemek arzusu olmayan bir kişi bu. Kendisi öfkeleniyor, kızıyor ama başka insanlarla bir ilişkisi yok. Başka insanları da Allah'ın yolundan ayırma konusunda bir gayreti yok. Böyle bir kişinin Allah Teala hastalarına değil, uzuvlarına tesir eder. Görme uzvu gözdür, işitme uzvu kulaktır, idrak uzvu kalptir. Öyleyse eğer bir insan
kendisine tebliğ yapıldığı zaman öfkeleniyorsa, nefretle arkasını dönerek oradan ayrılıyorsa, o zaman bu kişinin uzuvları üzerine engel konulduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte bu hususu görüyoruz. Allah-u Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman ve anlattığın zaman, onlarla, o Allah'a milaki olmayı dilemeyenlerle senin arana, yani onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız. Gizli bir perde çekeriz. Yani seni irşat makamı olarak görmelerine, gözlerinin görmelerine engel oldunuz. Onların kulaklarına seni işitememeleri için, söylediklerinin manasına varamamaları için vakra koyarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine ekinnet koyarız diyor Allah Teala. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani olmak için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Ve onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Öyleyse ikinci bir grup insana Allah-u Teala 3 ihsan veriyor, 4 ihsan veriyor gene, ama farklı uzuvlar üzerine ihsanlar. Böyle insanların hangi noktaya geldikleri ise Araf 179'da işaret ediliyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Bu ayet-i kerimeyi, biz insanların çoğunu cehennem için yarattık şeklinde de yorumlayanlar var. Netice değişmez. Allah Teala evvelden biliyor kimin cehenneme gideceğini. Çünkü Allah Teala'ya göre kıyamet çoktan kopmuştur. O vaktin, zamanın dışındadır. Ve bu sebeple böyle dediğini kabul edelim. Allah İnsanların çoğunu cehennem için yaratmış olsun. Pekala. Allah Teala diyor ki, onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır. Hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen ikinci grup insan, kendisine tebliğ yapıldığında nefretle arkasını dönen, tepki gösteren veya bağırıp çağıran, kısacası tebliği yapana mutlak olarak karşı çıkan birisidir. Böyle bir insan bu tebliğden sonra aklı başına gelmiş de Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği zaman Allah Teala bu kişiye de 4 tane furkan verecektir. Ama onun hastalığı üzerinde değil, uzuvları üzerindeki engelleri kaldıracaktır. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği bir vaka iken bir de başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorsa, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesi diyor ki, onlar ki biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla o kitaplardaki ispat vasıtaları, beyinelerle ayetlerimizi
ve hidayeti insanlara açıkladığımız halde, açıklamamıza rağmen, onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi ketmederler, gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. İşte bu insanlar, burada geçen insanlar, onlar Allah'ın lanetine mahtaplardırlar. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, bize misak vermelerine rağmen onlar ki Allah'ın alaylaştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve başka insanlara da bu konuda tesir ederek onların da dalalette kalmalarına sebebiyet verirler. Yeryüzünde bu sebeple fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Başka insanların da hidayete ermesine mani olan insanlar. Nisa 167, 168, 169 gene bu insanlardan bahsediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُّ دَلَانًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرِ لَهُمْ وَلَا لِيَتِهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِدِنَ ف۪يهَا اَبَدًا diyor Allah Teala. Buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Yani onlara Allah'ın emirlerinin tersini telkin ederler. Onları önlerler. Allah'laşmayı dileğini yapmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalettedirler diyor Allah Teala. Eğer sadece Allah'laşmayı dilemeselerdi kafir olacaklardı. Zaten insanlar doğuştan itibaren küfürdedirler. Allah'laşmayı dileyene kadar bütün insanlar kafirdir. Allah'laşmayı dileyene kadar bütün insanlar dalalettedirler. Allah'laşmayı dileyene kadar bütün insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Bu insanlar da öyle. Allah'laşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Bu sebeple dalalette değiller, uzak dalalettiler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Bir defa Allah'laşmayı dilemedikleri için dilemeyen herkes kafirdir. Bunlar da kafir. Ama zalim, çünkü başka insanların da Allah'laşmayı dilemelerine mani oluyor. Onlara zulmediyor bu kişi. Ama derecat kaybediyor bu sebeple. Derecat kaybettiği için kendisine de zulmediyor. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Neden mağfiret etmez? Çünkü mağfiret etmek Allah'ın günahları sevaba çevirmesidir. Hiçbir zaman böyle bir insana Allah Teala'nın mağfiret etmesi söz konusu olmaz. Daha biraz açalım konuyu. Eğer bir kişi Allah'laşmayı dilerse o kişiye Allah Teala 12 tane ihsan verir. Konumuz bu ihsanlar. Onları mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaştığı zaman da Allah Teala ona mürşidini gösterir, sevdirir, ulaştırır. Kişi tabi olur. Tabi olduğu zaman da 7 tane nimet verir. Öyleyse Allah'laşmayı dilemeyenler ne bu ihsanları ne bu nimetleri alamazlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse bu insanlar başkalarına negatif tesir ettikleri için hiçbir zaman onların mürşitlerine ulaşmaları, Allah-u Teala'nın onları mağfiret etmesi, günahlarını sevaba çevirmesi hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Allah'ın mağfireti demek, kişinin günahlarını sevaba çevirmesi demek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanların
Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılması halinde 12 tane ihsanla tabiiyet söz konusu olur. Sadece onların günahlarını sevaba çevirir Allah Teala. 12 tane ihsan alanların günahlarını sevaba çevirir sadece. Öyleyse bu bapta bir muhtevaya sahip olmayanlar, kısaca Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için her şeyin negatif olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhtevayı hiç gözden kaçırmamamız lazım. İşte insanlar var. Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor ve onların günahlarını sevaba çeviriyor. Eğer insan Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorsa, Allah onlara asla mağfiret etmez. Onları asla tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran, yedi tane gökleri aşan o tarik-i müstakim isimli yola asla ulaştırmaz. Ve onları ancak cehennem yoluna, tarik-i cehime ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalırlar diyor Allah Teala. Bu insanların Allah Teala hem uzuvları üzerine hem de hassaları üzerine engeller koyar. Uzuvları üzerine engeller koyar, gözlerin üzerine hicab-ı mestüre koyar, kulaklarına vakra koyar, kalplerine ekinnet koyar, görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi engeller. Kişinin hastalarına da engeller koyar, görme hassasının üzerine gıçavet adlı perde çeker, işitme hassasını mühürler, kalbi de mühürler Allah-u Teala. Ve kalbe mühürledikten sonra ekinnet koyar. Böylece bu kişinin hem uzuvları kapatılır hem de hastaları kapatılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah-u Teala'dan 7 tane ihsan alır. Uzuvları için 3 tane, göz, kulak ve kalp. Hastaları için 3 tane, görme hastası, işitme hastası ve idrak etme hastası. 6. Ve Allah Teala onun kalbine ihbat koyar. Bu 7. nimet olur. İşte bu noktada Allah Teala'nın 7 tane nimetinin var olduğunu görüyoruz. 7 nimetle ve 7 tane, affedersiniz, 7 nimetin değil 7 tane ihsanının var olduğunu görüyoruz. Bu 7 tane ihsan kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez gerçekleşir. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. 8. basamakta burası, 7. basamaktır. 3. basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta Allah rahim esmasını tecelli etti. 5. basamakta gözlerini ve görme hastasını görür hale getirdi. 6. basamakta kulaklarını ve işitme hastasını işitir hale getirdi. 7. basamakta o kişinin kalbinin mührünü açarak idrak edebilir ve kalbine ihbat
koyarak idrak edebilir hale getirdi. Ve 7. basamakta olayı tamamladı. 7 tane furkan verdi. Kişinin bütün günahlarını örttü. Ve o kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisi. Hem hastalar itibariyle hem de uzuvlar itibariyle. Ve bu kişinin gideceği yer cennet. Neden? Allah Teala bu olayı gerçekleştirirken o kişinin dizayn ettiği, düzelttiği her kapalı sistemine 7'de bir derecat vererek 7 defa da kaybettiği dereceler kadar derecat kazanmasını temin etti. Böylece 7. basamakta kişi Allah'tan 7 tane furkan alarak sevapları günahlarından daha ötede birisi haline geldi. Allah'ın 7 tane ihsanı. Bu söz konusu olan 7 tane ihsandan sonra, yani o kişinin bütün günahlarını örterek, onu gören, işiten ve idrak eden hüviyetine sokarak, cehennemden kurtardıktan sonra, çünkü sevapları günahlarını aşmış olduğu bir noktaya getiriyor Allah Teala günahlarını örterek, Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tekabül Suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amen olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine hidayet ederiz, onun kalbine ulaşırız diyor. Niçin ulaşıyor kalbine? Burası sekizinci basamak. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Nasıl toprak bir çorak hale gelip de suya hasret kalırsa, suya karşı huşu sahibi olursa, tıpkı bunun gibi gaybta Rahman'a huşu duyanların kalbini Allah kendisine çevirir diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilmiş olarak Allah'ın huzuruna gelirler diyor. Sonra mı? Burası 9. basamak. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kalbe ulaşması Allah Teala'nın 8. ihsanı, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi 9. ihsanı. Ve 10. ihsan o kişinin göğsünü yarıp Allah'a ruhunu ve çini, nefsini ve fizik vücudunu teslim edebilmesi için o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açması. Diyor ki Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil islami." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder İslam için. Onun ruh, fizik vücut, nefs ve irade teslimine ulaştırmak için onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor Allah Teala. Kimlerin? Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların. Öyleyse önce kul Allah'a ulaşmayı diliyor, sonra da Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve burası 10. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi bu noktadan sonra zikir yaparsa ne olur? Yaptığı zikir üzerine
o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. 10. basamakta kişi 10. nimeti almış oluyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunu açıyor Allah Teala. 11. basamağa geldik. Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz zikir yapıyor. Ve bu zikir üzerine bu kişi ihsan ehli olduğu için, Allah'a ulaşmayı dilediği için, ihsanlara ehil olduğu için Allah o kişinin kalbine rahim esmasıyla bu kişinin tecellisi tamamlandığı için rahmet ve fazlatlı iki tane nur gönderiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve sadece Allah'ın isminin tekrarıyla gelen iki tane nur, rahmet ve fazl. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın onu teslim almak için, onun Allah'a teslim olmasını sağlamak için göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açtığı kişinin kalbiyle kalbine nur giren bu kişinin kalbiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve zikir sebebiyle sertleşmiş, kararmış, kasiyet bağlamış olanların kalbi hiçbir olur mu diyor Allah Teala. O kişilerin kalbi gibi midir bu kişinin Allah'ın göğsünü yararak göğsünden kalbine nur ulaştırdığı kişinin nurlu kalbiyle kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olan insanların kalpleri zikir sebebiyle hem de zikir yapıyorlar ama Allah'ın katından hiçbir şey gelmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, nura ehil olmadıkları için. Burası 11. basamak. Kişinin kalbine Allah'ın nurlarının o Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaştığını ifade ediyor Allah Teala. Ve bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kişi zikir yapıyor, artık Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne girecektir, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalbi sadece rahmet ve fazl nurlarından bir tanesini kabul edecektir. Rahmet nuru. Çünkü fazlı tutacak olan iman kelimesi henüz kalbe yazılmamıştır. Rahmet nuru %1 derken %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Burası 12. basamaktır. Kişi huşu sahibi olmuştur. Bunun üzerine o kişinin hacet namazını kılması ve üzerine farz olan mürşidi Allah'tan istemesi gerekir. Mürşid farz mıdır? Allah Teala diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine aminus aminuttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizi Hakk'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, Hakk'a Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin ve ikinci takvanın sahibi olun diyor Allah'tan istemek. Üzerimize farz. Peki nasıl isteyeceğiz? Şartları söylüyor Bakara 45 ve 46. Allah Teala buyuruyor. Vesteinu bis sabri ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ
Allah'tan diyoruz çünkü namaz kılınarak bir talep söz konusu ise o talep mutlaka Allah'tandır. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane Allah'tan mürşit istemek, isteyin diyor Allah Teala üzerimize farz kılmış hacet namazıyla Allah'tan mürşidimizi sormayı. Ve bu konuda Allah Teala diyor ki bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hep hacet namazı kılsa da mürşidini göremez. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Yani huşu sahibi hacet namazını kıldığı anda mutlaka mürşidini görür. Öyleyse neden? Çünkü Allah Teala huşu sahiplerini gösterecek yalnız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi huşu sahibi olabilir. Ve diyor ki Allah Teala o kişinin kalbine nurları gönderirim diyor. Gelen nurlar kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o yarıktan geçerek kalbine ulaşıyor. Kalbin içine giriyor ve %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi hacet namazını kılıyor. Mutlaka Allah Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. 14. basamak. Allah Teala'nın mürşidini göstermesi kişiye Allah Teala'nın 12. ihsanıdır. 11. ihsan o kalbin içine rahmet ve fazlın ulaşması, rahmetin kalbe yerleşebilmesi. %2 bularak kişinin huşu sahibi olması Allah Teala'nın 12. ihsanı. Yani kalbe nurun girmesi ve kişinin huşuya ulaşması 11. ihsan, Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermesi 12. ihsan. Böylece on üçüncü basamakta kişi Allah'tan tam 12 tane ihsan alır. Ve mürşidine ulaştıktan sonra kendisine verilenler artık nimet hüviyetini taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördüğünüz gibi ihsanların gelmesi kişi için son derece önemlidir. Mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi ikinci cennetin, ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Çünkü Allah Teala derhal o kişiyle tecelli eder. O kişinin sevaplarını günahlarının ötesine geçirir. Bu kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak Allah Teala'nın bir dizaynına sahip olmuştur. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ve on dördüncü basamakta mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar birinci ihsanlar grubu gelir. Yedinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar ikinci ihsanlar grubu gelir. Ve kişi 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. 12. ihsan kişiye mürşidinin gösterilmesidir ve ona tabiyetinin Allah Teala tarafından gerçekleştirilmesidir. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde oluşabilecek olan 12 tane ihsan söz konusu. Bu standartlar içinde mürşidine ulaşıp tabi olan kişi, mürşidine ihsanla tabi olan kişidir. Bu kişi o zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alabilir. Sadece ihsanla tabi olanlar için. Şimdi bakıyoruz, bütün sahabeye tabi'in ihsanla tabi olmuşlar. Yani bu şartların sahibiymişler. Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani tabiindendi. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Cennet onlara tahsis edildi ve onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. En yüksek fevzin, yani irşat makamına ait olan fevzin sahipleridir diyor. Tabiyetlerinin ihsanla tabiyet olduğunu söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlara sahabeden mürşitlerini göstermiş ve o mürşitlere tabi olmuşlar. Tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Böylece 12 tane ihsan almışlar. İhsanla tabiyetlerini gerçekleştirmişler. 12. ihsanları Allah-u Teala'nın onlara mürşitlerini göstermesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın ihsanları konulu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın bütün insanlardan bir tek talebi var. İnsan olarak yarattığı bu mahluklarının mutlu olmasını istiyor. İnsanlardan Allah-u Teala başka hiçbir şey istemiyor. Verdiği bütün emirler insanları mutluluk adı verilen bu hedefe ulaştırmak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerin sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmamalısınız. Bir insan ne zaman başkalarını mutlu etmeye yönelirse, gayesi başka insanları mutlu kılmaksa, işte en çok o zaman saadeti yaşar. Saadet, yani mutluluk. Sizin başkalarını huzurlu kılmak için, mutlu kılmak için gösterdiğiniz gayretle paralel bir seyir takip eder. İnsana da verilen mahluk bir denge halinde yaratılmıştır. Önce nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz olmak üzere üç tane vücuttan oluştuğunuzu hiç unutmayacaksınız. Ruh, veç, nefs. Bu üç tane vücudun iki tanesi nefs ve fizik vücuttur. Zahiri alem içinde yaşamakta olduğumuz bu alemdir. Dünyamız zahiri alemin bir parçasıdır. İkinci alem berzah alemi, nefslerimizin alemidir. Bütün insanlar bir gün ölürler. Ölüm bütün insanlar için mutlaka gerçekleşecek olan bir vakadır. Ve insanoğlu öldüğü zaman nefsleri vücutlarından ayrılır, ruhlar ayrılır ve ölen fizik vücut toprağa verilir. Ölen kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O aileden kendisinden evvel ölmüş olanlar kimlerse onlarla birlikte bir hayatı orada kıyamete kadar devam ettirecektir. Bu belki de ayrı bir mutluluk konusudur. Çünkü kendisinden evvel ölmüş olan ailesindeki büyükler, onların hepsi orada onu bekliyorlar. Ve de zaten ölmek üzere olan birisinin yanında bulunduysanız, görürsünüz ki son anlarında konuşmaya başlar onlarla. Ve sorar etrafındaki insanları, görmüyor musunuz falanca falanca falanca burada diye. Ötekiler hiçbir şey görmemişlerdir. Ama ölüm gerçekleştiği noktaya 5-10 dakika kaladan itibaren onlar o kişinin etrafında toplanırlar. Onların kendisine evvel ölen yakınları. İşte sevgili kardeşlerim, onların yaşadığı alem, nefslerin yaşadığı alem, berzah alemidir. Allah-u Teala insanı ruh, nefs ve veç, yani fizik vücut olmak üzere bir üçlüyle yaratmıştır. İradi yapıyı da buna katlarsak 4 olur. Ama şimdi konumuz ruh, fizik vücut ve nefs ilişkisi. Bunun mutlulukla alakası ne? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanı dengeyle, dengede bir mahluk olarak yarattığını söyledik. Kişinin nefsi var, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Kişinin ruhu var, ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani insanı iyiliğe götüren, başka insanların mutluluğu için çalıştıran bir güzel dizayn sevgili kardeşlerim. İşte nefsin afetleri, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Yani şeytanın bütün emirlerine açık, onları yapmak isteyen. Allah'ın emirlerine tamamen zıt, Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşır. Bütün insanların nefsleri o standartlar içindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda bir varlık daha var devrede, ruh. Ruh da kalbi %100 hasletlerle dolu olan bir yaratıktır. Aslında yaratık değildir, Allah'ın ruhudur. Allah yaratık değildir, yaratandır. Ruhu da yaratık değildir. Allah'ın ruhu, Allah'a ait olan bir parçadır. Öyleyse ruha baktığımız zaman bütün güzelliklerin orada olduğunu görüyoruz. Nefsinizde öfke var, ruhunuzda sükunet. Nefsinizde düşmanlık var, ruhunuzda dostluk. Nefsinizdeki cimrilik afetinin karşılığı cömertlik ruhunuzdadır. Nefsiniz her çeşit afetle lebalep doludur. Ruhunuzda her çeşit hasletle. Nefretin karşılığı sevgi. Ruhunuzun temel özelliğidir. Düşmanlığın karşılığı dostluk, ruhunuzun temel faktörüdür. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala ruhta toplamış ki onları takip ettiğiniz zaman saadeti yaşamamanız mümkün değildir. Mutlaka mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kötülüğe meyil varsa nefsinizin kalbinde, ruhunuzun kalbinde de o kadar iyiliğe meyil vardır, meyil etme. Ve ikisi de sizi bir hedefe ulaştırmak üzere yaratılmışlardır. Nefsinizi dinlerseniz şeytanın kulu olursunuz, ruhunuzu dinlerseniz Allah'ın kulu olursunuz. Ve bütün bunlarda bir Allah'a kul olması kişinin asla problem değildir. Bir kişinin Allah-u Teala'ya, ya Rabbi, ben şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi, Allah için yeterlidir. O kişi kalbinden böyle bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırmışsa, yani gerçekten bu talebin sahibi ise, Gerçek talep sahipleri kalpten talep edenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, o kişi için söz konusu olan şey, neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin kalbindeki afetlerin azalması gerekir. Zaten insanın ruhu o kişi Allah'a ulaşmayı dileyince mürşide ulaşmak gereğini duyacaktır. Mürşidine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine vasıl olup onun önünde el öpüp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğu yapmak üzere devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Bir, evvela hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin dergahına ulaşır. Orada da, orada oyalanmadan devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan seyri sülük isimli bir yolculuğun fertlerinden birisi olur. Devamlı devrin imamının dergahından her seher vaktinde Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Ruhlar, birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar, ikinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta kalırlar, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlara kadar çıkabilenler bu katlarda hep kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler de yedinci kata çıkarlar. Sonra yedinci kattaki işlemleri bitirmiş olan kişi, zikir hücrelerinde zikir müezzesini tamamladıktan sonra Sitetin-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın dikey bir yükselişle zatına ulaşır. İşte Allah ile olan ilişkiler böyle bir dizaynı içerir. Bu yolculuk şartlı bir yolculuktur. Bir kişinin nefsinin kalbindeki afetler, ki %100 afetle doludur insanın nefsi, %7 azalmadıkça, yani o afetlerin yerine Allah-u Teala %7 fazıl yerleştirmedikçe, o kişinin ruhu, nefsinde bu nefs tezkiyesinin ilk bölümü %7'lik nur artışı, fazıl artışı gerçekleşmezse, o kişinin ruhu hiçbir zaman zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu zaten Allah'a doğru bir yolculuğu yapamaz. Yapabilmesi için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım ki tabiyet anında Allah Teala biz onların kalbinin içine diyor imanı yazarız. Kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Başların üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek hepinizin hedefi olmalıdır. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için doğdunuz. Allah-u Teala'nın sizi dünyaya göndermekten muradı hepinizin mutlu olması. Ama bedavadan mutluluğu vermiyor. Mutlu olmayı dileyen insanın mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekiyor. Bu dilek yok. Yoksa Allah-u Teala sizi o noktaya ulaştırmıyor. Kendi zatına ruhunuzu ulaştırmıyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman geriye nefsimiz kalıyor. %100 afetlerle dolu olan bir nefs. İşte bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi taviyetten sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapmaya başlar. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında, sonra sol göğsünün üstünde, sonra sağ göğsünün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra kaşlarının birleştiği yerde, sonra saçlarıyla alnının birleştiği yerde, 7 ayrı yerde zikir yapacaktır. Yükselme buna paralel olarak devam edecektir. Vücuttan ayrılan, tabiyet anında vücuttan ayrılan ruh, Devrin İmamı'nın dergahına ulaşır. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından, kendisine ait olan sıralardan birinde bir yeri hazırdır. Orada görev alacaktır. Orada kalacaktır. Etrafındakilerle beraber seyri sülüka çıkacaktır. Evvela birinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci gök katına kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının 7 tane alemine adım adım ulaşacaktır. Neticede ruh Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta Allah'ın zatına ulaşacaktır.

Cinin ruhu yedinci gökkatına ulaştıktan sonra yedi tane alemi aşar ve zikir hücrelerindeki zikir süresini tamamladığı zaman Sitre-i Münteha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına doğru yükselir. Vuslata nail olur. Bu vuslattır. Yani vasıl olmaktır. Allah'ın zatına vasıl olan ruh, Allah'ın zatında yok olur ve ona indi ilahide bir taht ihsan edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları size anlatabilmek için buradayız. Hamdolsun ki Allah Teala yüzlerce defa, belki binlerce defa demek daha doğru. Allah Teala bize ona dergahı, onun bütün bölümlerini, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatlarını birer birer hamdolsun ki binlerce defa gösterdi. Evimizin içindeki her odayı nasıl görüyorsak, orada da yedi katı o kadar net bir şekilde hafızamıza kaydettirdi Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan ruhunu Allah'laştırdığı zaman başlangıçta %2 fazla birikimi olmuştu. Affedersiniz, %2 rahmet birikimi olmuştu. Sonra ne yaptı kişi? Devam etti zikrine, fazıllar birikmeye başladı. Ruhu zemin kattan birinci kata yükseldiği zaman nefsinin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşir ki bunu kişi tahakkuk ettirebilsin. %7 fazla birikimi gerçekleşmeden nefsinin kalbinde hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşamaz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşmadan İkinci gök katına ulaşamaz. Birincisi nefs açısından nefsi emaredir. Yani nefsin şerri emrettiği noktadır. Ve mâ uberru nefsi diyor. Hazreti Yusuf Allah'a ve mâ uberru nefsi. Ben nefsimi ibra edemem. İnnen nefse de emaretun bis sui. Muhakkak ki nefs sui olanla, kötü olanla emreder. Yani insanı hep kötülüğe, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağırır. Öyleyse herkes başlangıçta nefsi emaredir. Olmayan insan yoktur. Doğuşundan itibaren herkes nefsi emaredir. Herkes dalalettedir. Herkes küfürdedir. Hepsi bir şarta bağlı bir kişinin küfürden kurtulması, dalaletten kurtulması, cehennemden kurtulması, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bütün mutluluklar ard arda gelecektir. Bir insan Allah'a münaki olmayı dilemedikçe hak mümin olamaz. Allah'a iman eden mümindir. İman inanç demektir. Mümin de inancın sahibi olan demek, inanan demek. Allah'a inanan herkes, inanan yani Kur'an tabiriyle mümindir. Ama mümin olanların hepsinin cennete gireceğini zannetmeyin. Allah'a inanmak bir insanın ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını hiçbir zaman sağlayamaz. Ne yapması lazım kişinin? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa sadece onlar cehennemden kurtulurlar.
Bu dediğin

dileğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'a hangi ölçüde inanırsa inansın onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bütün insanlar başlangıçta cehenneme girecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve onun ötesi, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan 7 tane kademe var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesi. 2, mürşidine ulaşıp tabi olanların kademesi. 3, ruhunu Allah'a ulaştıranların kademesi. 4, fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin kademesi. 5, daimi zikre ulaşarak nefsini Allah'a teslim edenlerin kademesi. 6, daimi zikre ulaşarak muhlis olanların Allah'a ulaşmayı dileyerek daimi zikre ulaşanların kademesi, ulul elbab olanlar. Sonra 6. kademe muhlis olanların kademesi. 7. kademede Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifeli kılınanlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki, o dünyada siz gerçek anlamda mutlu olacaksınız. Nefsinizin kalbinde her gök katı boyunca %7 nur birikimi eklenecektir. Nefsinin kalbinde %2 başlangıçtaki rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazla birikimi gerçekleşmedikçe hiç kimsenin ruhu zemin kattan birinci kata çıkamaz. Diğerleri de aynı sıra dahilinde. Öyleyse bu muhtevada insanın mutluluğuyla ulaştığı yerler, kademeler birbirine paralel bir seyir takip eder. İşte her seferinde %7 nur birikimiyle bir gayretin içinde olan kişi, nefsinin kalbinde nur birikimleri devam ettiği sürece bir takım hedeflere yürüyecektir. Ruhunu %7, %7 nur birikimleriyle Allah'a ulaştıran kişi, 7 katta bunu gerçekleştireceği için, %49 fazla birikimi, %2 de rahmet birikimiyle ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlere doluydu. Bu afetlerin %49'u fazıllarla örtülmüştür. %2'si de rahmetle örtülmüştür. Ve o kişinin nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemeyecek olan güç sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Kişinin nefsinin kalbi başlangıçta tamamen şeytanın ülkesiyken, %100 şeytan durumu hakimken nefsin kalbinde, bu noktada şeytanın hakimiyeti %51 azalmıştır. Artık o kalp şeytana ait bir kalp değildir. Allah'a ait olan bir kalptir. Çünkü yarıyı aşmıştır Allah'ın nurları. Burada vücuda gelen olaya nefs tezkiyesi deniyor. Yarıdan daha fazla nur birikimi ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olması, sonra mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi olması, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olması, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibi olması ve cennetlerin böylece 7 kata ulaşması. Kişi demin saydığımız kademelerde bir cennet daha üst boyuta geliyor. Yani
Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi, birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi oldu, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudun tesliminde 4, nefsin tesliminde 5, irşad olduğunda 6, iradesini Allah'a teslim ettiğinde 7. kat cennetin sahibi olur. Nefsinin kalbinde daha 5. kademede daimi zikrin sahibi olduğu anda afetler sıfırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, olay ne? Olay, nefsinizin kalbindeki afetlerin başlangıçta %100 nefsinizin kalbini doldururken, işgal ederken, neticede bunların hepsinin %100 nurlarla yer değiştirmesi. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla, daimi zikirde ulul elbab ve ihlas ve salah makamlarında nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu mutluluğunuzun en üst noktasıdır. O noktada olan bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. O kadar mı? Hayır. Onları yerine getirdiği için mutluluğu yaşar. O kişi dünya hayatında mutluluğun doruklarında yaşar. Hayatını başkalarına tahsis eder. Başkaları için yaşamaya başlar. Onun için artık kendisi yoktur. O kendisini Allah-u Teala tarafından başka insanlara tahsis edilmiş olarak görür. Başka insanlara hasredilmiş olarak görür. Başka insanların mutluluğuna zemin hazırlamak için görevlendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve hayatı bunları gerçekleştirmek de mutluluktan mutluluğa uçan bir güzellikler demetini yaşamakla devam eder. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim hedeflere ulaşmayan bir insan düşünün ama hayatını başkalarına adamış. O insan da mutludur. Kim başkaları için yaşamayı başarırsa o kendisiyle uğraşacak zamanı bulamaz. Kendisiyle meşgul olacak olan zamanı bulamadığı için ömür boyunca mutluluğu yaşar. Kendini başkalarının mutluluğuna adayan herkesten bahsediyorum. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın yolunu öğrenip hayatına tatbik eder. Neticede de ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla paralel bir seyir takip eden sizin mutluluğunuzdur. Nefsinizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa sizler için o kadar mutluluk söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi seviyor. Çünkü siz bir insansınız. Bu sevgisinin bedelini ödemek istiyorsanız mutlaka nefsinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Bu herkesin üzerine düşen mutlak vazifedir. Ve de Allah Teala bunu bütün insanlara bedava verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Dileyen herkesi mutlak olarak kendisine ulaştırır. Ve gene mutlak olarak o kişiyi %50'den daha fazla her gün mutluluğu yaşattırır. Yeter mi? Yetmez. Ve cennetlerden bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennete, üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, affedersiniz, mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennete ehil olur. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennete ehil olur.
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese üçüncü kat cennete mutlaka ehil kılar. Yani kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu hedeflere mutlaka ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, bir hafta sonra ölmüştür. Gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ertesi gün ölmüştür. Gideceği yer cennettir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, bir saat sonra ölmüştür. Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes, dedikten sonra ölmüşse, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? O sadece mutlu olmanızı istiyor. Mutluluk hepinizin hakkı. İnsan olarak doğdunuz. Öyleyse niçin mutluluğunuza sahip çıkmıyorsunuz? Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için siz hiçbir şey yapmayacaksınız, o sizi mutlu edecek şeklinde bir inancın sahibi olmamalısınız. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz ki, sizin bir tek talebiniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, bu konudaki talebiniz, Allah-u Teala tarafından anında işitilir. Ve o mutlaka sizin üzerinizdeki tesirini icra edecektir. Ve sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu kontrol altında tutacak. Onu mutlaka Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Allah-u Teala bu hususu bütün insanlara garanti etmiştir. Hiç kimse bu garantinin dışında değildir. Kim dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, o kişinin ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Allah tarafından ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek. Nasıl bir insan falanca yere gitmeyi diler, arabasına atlar, oraya gider, uçağa atlar, oraya gider. Ne yapmıştır o kişi? Oraya gitmeyi istemiştir ve gitmiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek de öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah ulaştırıyor kendisine. Hem de kişiyi teçhiz ederek Allah'ın istediği şeyleri yerine getirebilecek hüviyete Allah sokarak o kişiyi değiştiriyor, vasıflarını değiştiriyor, ehil kılıyor ona. Allah ehil kılıyor. Kişi özel bir gayretin sahibi değil. Sadece dileğin sahibi. O Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalanı Allah'ın işi. Ve de o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama inanılmayacak kadar kolay bir mutluluk müessesesi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın sözü haktır, sözünü mutlaka tutar. Rad 27'de de şunu söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ki dilemeyenlerin dalalette olduğunu görüyoruz. Dilemeyen herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve ona üçüncü kat cenneti mutlaka sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, bundan ötesi fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. O zaman mutlulukların şahikasına yükselirsiniz.
gece gündüz Allah-u Teala'ya mutluyum diye bağırmak, haykırmak gelir içinizden. Allah-u Teala'ya hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha'tır.
1: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir defa daha size Allah'ın güzelliklerini anlatmak imkanını bizlere bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, biz sadece naçiz bir vasıtayız. Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretmek için varız. Ve sadece O'nun öğrettiklerini söyleyebiliriz. Sadece O'nun emirlerini gerçekleştirebiliriz. O'na sonsuz hamd ve şükrediyoruz huzurlarınızda. Konumuz Vel-Asr suresi ve Vel-Asr suresinin ilk 7 basamağı. Bundan 14 asır evvel sahabe sabah namazını kıldıktan sonra uyumazlardı. Ve yolda birbirine rastlayan İki sahabeden biri mutlaka selam verdikten sonra, karşı tarafın selamını aldıktan sonra Vel-Asr suresini okurdu. Acaba neden okurdu? Bu sualin cevabını İmam-ı Şafii Hazretleri veriyor. Kur'an kaybolmaz diyor. Ama farz-ı muhal, farz edilmesi bile mümkün değil ama Kur'an kaybolmuş olsaydı Vel-Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı anlatmaya yeterdi diyor. O İmam-ı Şafii Hazretleri ki bir ekolün, bir mezhebin kurucusudur. Kitabi bilgisi bir mezhebi oluşturacak kadar güçlü olan bir imam. Şafii mezhebinin kurucusu. Ve Maruf-u Kerhi Hazretlerine tabi oluyor. Etrafındakiler onu küçümsüyorlar. Sen ki birine mezhep kuracak kadar ilim sahibiyken, ilimden yana nasibini alamamış birisine tabi oldun. Kendine yazık etmedin mi diyorlar. İmam-ı Şafii Hazretlerinin cevabı çok net, kesin olarak geliyor cevap. Kendime yazık etmek mi diyor? Bana diyor dinimi o öğretti. Biliyorsunuz ki 4 tane hak mezhepten bahsedilmektedir. Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezhepleri. İmam-ı Şafii, Şafii mezhebinin kurucusudur. Bu 4 mezhepten en büyüğü ikisidir. En çok İslam Hanefi mezhebinde, sonra da Şafii mezhebi geliyor diye bir bilgi var. Hanbeli ve Maliki mezheplerinin müntesipleri az. Sayısal konu zaten önemli bir konu değil. Önemli olan dört mezhebin bilinmesi. Ya Hanefi mezhebi konusunda ne deniyor? İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri Şeybani Rai isimli bir çobana tabi oluyor. Ve ona da aynı şey söylendiğinde Türkçe'de Türkçe'ye şiirli olarak çevirmiş olan sözü söylüyor. Eğer Şeyban-ı Rai'ye tabi olmasaydı Numan, olmuştu duman diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yıllarca kadılık ediyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ve ateşten bir gömlek diziyor. Sonra Şeybani Rai Hazretlerine tabi oluyor. Ve kurtuluşa ulaşanlardan oluyor. Allah'ın büyük bir evliyası oluyor. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri ne diyor? Vel-Asr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Hadi gelin biz de beraberce keşfe çıkalım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Acaba gerçekten Vel-Asr suresi Kur'an'ın bütününü mü ihata ediyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütünü 7 tane safha içerir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci safhada mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusudur. Allah'tan alınan 10 tane ihsanlar. Bütün sahabe 14. basamağa da ulaştılar. Mürşidlerine tabi oldular. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra 3. safha geliyor. 3. safhada bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ve ruhlarını Allah'a böylece teslim ettiler. 3. 7 basamak. 4. safhada 21. basamaktan sonra gelen 4. safhada 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. 27. basamakta nefslerini Allah'a teslim ettiler. 28. basamağın yani salah makamının 4. kademesinde irşada ulaştılar. 5. kademesinde iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve İslam'ın 14 asır evvel bütününü yaşadılar. Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayeti kerimesinde sahabe için diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani biz şu ayetlere itibar ederiz, onları gerçekleştiririz ama bunları gerçekleştirmeyiz diyenlere ithaf olunur. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ve bu bütünlük onları hedefe ulaştırdı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bütün sahabenin 27-28 basamağın hepsini yaşadıklarını görüyoruz. Kur'an 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık bir omurga üzerine oturtulmuştur. Allah Teala tarafından ve 4 tane 7 basamak konunun bütününü ihata etmektedir. Yeni tabirle kapsamaktadır. Şimdi bu durumda konunun Vel-Asr suresi ile alakalısı ne? Vel-Asr suresi 4 safhanın 4'ünü de içerir. Ve şöyle söylüyor Allah Teala Vel-Asr suresinde: Vel-Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Onların gidecekleri yer cennettir manası çıkıyor. Ve amülü salihati, ve salih ameller işleyenler. İllellezine aminu, amin olanlar hariç. Ve amülü salihati, salih ameller işleyenler de. Ve tevasav bil hakkı, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler de. Ve tevasav bil sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler de, diyor Allah Teala. Vel-Asr suresindeki aminu olanlar ilk 7 basamağı oluşturuyor. Aminu salihat işlemeye başlayacak olanlar ikinci 7 basamağı oluşturuyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler üçüncü 7 basamağı oluşturuyor. Ve sabrı tavsiye edenler dördüncü 7 basamağı oluşturuyor. Her 7 basamak 7. kendisine ait olan 7. basamaktaki şekliyle dizayn edilmiş. İlk 7 basamağın sonunda kişi amin olmanın gerçek standartlarına ulaşıyor. İkinci 7 basamağın sonunda ruh içinde, veç içinde, nefs içinde Allah'a doğru yola çıkmak söz konusu ve tabiatıyla nefs tezkiyesinin başlangıç noktası. Bu noktaya ulaşanlar ikinci 7 basamağın sonuna ulaşanlardır. Üçüncü 7 basamağın sonunda ruh Allah'a ulaşıyor. Hakka ulaşan ve hakkı tavsiye edenler var burada. Dördüncü 7 basamağın sonunda da hakkul yakine ulaşılıyor ve bütün teslimler tamamlanıyor. Öyleyse bu dört basamağın dördünün bütününü birer cümleyle ifade edersek, birinci basamakta olaylar yaşanıyor, ikinci basamakta olaylar yaşanıyor ve kişiler Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Üçüncü basamakta seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diliyor. Büyük kısmı. Dördüncü basamakta Allah Rahim Esma Sele Tecelli'ye başlıyor. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta kalbindeki ekinliti alıyor ve kişinin kalbine ihbat koyuyor. Burası ilk yedi basamak. Bugünkü konumuz bu. Ama bu yedi basamağın arkasından giren safhaları da gene birer cümleyle anlatarak konumuza gireceğiz. Sekizinci basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalpteki nur kapısını şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma çeviriyor. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. 11. basamakta

0: zikir yapmaya başlıyor ve kalbe rahmet nurları sızmaya başlıyor. 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyor. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta o mürşide ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştiriyor. Ne oldu bu noktaya kadar? Allah'tan 10 tane ihsan aldı. Ama 2. 7 basamağında sonuna geldi kişi. Bu noktadan itibaren 10 tane nimet alan bu kişi nefs tezkiyesine, ruhunu Allah'a doğru ulaştırmak üzere sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük yolculuğuna başlıyor. Ve fizik vücudu da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. On beşinci, 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. basamaklarda nefste %7'lik nur birikimleri başlıyor. İlk %7 nur birikimi nefse emarede oluşuyor. Ruh da bu %7 nur birikimi sebebiyle zemin kattan birinci kata yükseliyor. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, ruh ikinci katta, nefsi levame. Üçüncü %7 nur birikiminde nefsi müklime, ruh üçüncü katta. Dördüncü %7 nur birikiminde ruh dördüncü katta, nefsi mutmainne. Beşinci %7 nur birikiminde kişi Allah'tan razı oluyor, ruh beşinci katta. Altıncı %7 nur birikiminde Allah da kişiden razı oluyor, ruh altıncı katta. Ve yedinci %7 nur birikiminde ruh Allah'a ulaşıyor. Üçüncü 7 basamakta burada tamamlanıyor. Sonra fena makamında kişi Allah'ın zatında yok oluyor. Dördüncü 7 basamağın başlangıcı. Sonra beka makamında Allah ona bir taht ihsan ediyor. Züht makamında kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Muhsinler makamında fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Dördüncü 7 basamağın dördüncü makamı. Beşinci makamda kişi ulul elbab oluyor, daimi zikre ulaşıyor. Altıncı makamda nefsini Allah'a teslim ediyor ve tövbe-i nasuh'a davet ediliyor. Tövbe-i nasuh'la beraber 28. basamağa, salah makamına geliyor kişi. Bu ihlas makamında nefsini Allah'a teslim eden kişi salah makamına ulaşıyor. Salah makamının ilk 4 kademesinde kalp müzeyyen olarak kişi irşada ulaşıyor. 5. kademesinde ise kişi iradesinde Allah'a teslim ediyor ve yolun son noktasına ulaşıyor. 6. mertebede Resuller var, 7. mertebede ise devrin imamı var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 4 tane 7 basamak. Bu akşamki konumuz ilk 7 basamak. Birinci basamağı ele alıyoruz. İlk basamakta bütün insanlar bulunuyor. Herkes olayları yaşar. Olayları yaşayan insanlar genellikle yanlışlar içerisinde. Allah-u Teala diyor ki Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde, olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Burada net bir çerçeve çizilmiş. Biz insanlar, olaylar bizi sevindiriyorsa onu hayır zannediyoruz. Olaylar bizi üzüyorsa onu şer zannediyoruz. Yani ölçümüz sevinmek veya üzülmek. Madem ki seviniyoruz, hoşumuza gidiyor, o bir hayırdır bizim için. Madem ki üzülüyoruz, o da şerdir. İşte bu insanların zannı sadece sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala olayları değerlendirirken ikiye ayırıyor. Bize derecat kazandıran bütün olayları hayır diye mütalaa ediyor. Derecat kaybettiren bütün olayları da şer olarak mütalaa ediyor. İşte burada bütün insanlar olayları yaşar ama değerlendirmeleri yanlış. Olayları yaşamalı, yaşamayan hiç kimse yok. İkinci basamakta bu olayların değerlendirilmesi ve kişinin olaylara karşı takındığı tavır söz konusu. İşte ikinci basamak ki Allah'ın seçim basamağı. İnsanları seçiyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerin içinde kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. 21. basamağa ulaştırır, evliya yapar manası oluşuyor. Öyleyse bir seçme işi var Allah-u Teala'nın. Seçtikten sonra da kişinin Allah'a yönelmesi veya yönelmemesi var. Yönelmezse Allah'a ulaştırmaz onu. Öyleyse nasıl bir seçim? Kimler seçilir? Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde kalbinde zevk olanlardan bahsediyor. Diyor ki sana kitabı indiren Allah'tır. Kitabın bir kısmı müteşabih ayetlerden, bir kısmı muhkem ayetlerden oluşur. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını kimse bilmez Allah'tan başka. Ve bu müteşabih ayetler kalbinde zevk olanlar tarafından nefslerin istediği istikamette şekil verilerek insanların arasına fitne sokulur diyor. Kalbinde zevk olanlar bu ayetleri kullanarak, müteşabih ayetleri kullanarak onlara açıklama getirirler ve insanların arasına fitne sokarlar diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ilimde kökleşmiş olan kişiler de derler ki inandık, emin olduk ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır. Müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde. Ama onlar müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah-u Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz şey o ki her şeyin en güzeli Allah'ta. Her kim kalbinde zevk taşıyorsa, kalbinde zevk varsa, ayetleri, müteşabih ayetleri kendi keyfine göre dizayn ediyor, onlara o tarzda açıklamalar getiriyorsa, insanların arasına fitne sokmak için, insanları birbirine düşürmek için bunları yapıyorsa, o kişi kalbinde zevk olan birisidir. Onlar seçilmezler.
1: Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde kalbinde hastalık bulunanlardan bahsediyor. Kalbi kararmış, sertleşmiş, kalpleri hasta olan insanlar. Başka insanlara hayır değil, şer ulaştıran insanlar. Kalplerinde maraz bulunanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışanlar. Şeytanın kendilerine yaptığı telkine açık olanlar, o istikamette davrananlar. Hac 53'e beraberce bir göz atalım.

Diyor ki Allah-u Teala Hac 52'de senden önce gönderdiğimiz ve ma erselna min kablike min resulün ve la nebiyin hiçbir resul ve nebi yoktur ki illa izâ temennâ onlar bir şey temenni ettikleri için ettikleri zaman istedikleri zaman elka şeytanı fi ümniyetihi şeytan onların arzusuna bir şey mutlaka karıştırır diyor Allah-u Teala. Ve yensehullahü ma yulki şeytanı. Bununla beraber Allah şeytanın bıraktığını giderir. Sümme yuhkimallahü ayatihi. Sonra Allah ayetlerini tahkim eder, sağlamlaştırır. Vallahi alimin hakim. Allah işitir, Allah bilir ve hikmet sahibidir. Şimdi li yec'ale kılmak içindir. Allah'ın bu yaptığı şey kılmak içindir. Ma şeyi yülki şeytanı. Şeytanın ilka ettiği şeyi fitne yapmaktır. İmtihan yapmaktır. Lillezine fi kulubihim maradun. Kalplerinde maraz olanlara imtihan yapmaktır diyor Allah-u Teala. Vel kasiyeti kulubihim kalpleri. Kalpli tabi kalplerinde maraz olup da kasiyet bağlayanlara. Ve inne zalimine lefî şikâkın bâhî. Ve muhakkak ki zalimler uzak bir şüphe içindedirler diyor Allah-u Teala. Ayrılık içindedirler diyor. Şimdi öyleyse

Allah-u Teala Resullerinde, Nebilerinde ayetlerini sağlamlaştırır. Ama şeytanın meydana çıkaracağı fitneyi kalplerinde bir maraz bulunanlara imtihan vesilesi yapmak içindir diyor. İşte Allah-u Teala'nın seçimi burada kendini gösteriyor. Kalplerinde maraz olanlar. Kalplerinde maraz olanlar ne yapıyorlar? Kalplerinde maraz olanlar fitnede hep seçilmemiş olarak kalıyorlar. Allah-u Teala bir imtihan ortaya koyduğu zaman bu ayet açık açık, açık ve kesin olarak kalplerinde maraz bulunanların imtihana tabi tutulduğunu söylüyor. Şeytanın onların kalbine koyduğu o ilka ettiği yanlış sebebiyle ve imtihana tabi tutuluyor kişi, davranış biçimi kesin olarak çıkıyor ortaya. Bu kişi Allah'a ulaşmaya inanmıyor. Allah'a ulaşmak diye, ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir şey yoktur diyor. Ve böyle olunca da başka insanlardan da Allah'a ulaşmaya inanan ve Allah'a ulaşmak isteyenlerin inançlarını da sarsıyor bu insanlar ve onların inançlarına engel olarak onların kendileriyle beraber cehenneme gitmesini sağlamak üzere insanlara Allah'a ulaşmayı yok kabul ettirerek o insanların da kendileriyle beraber dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. İşte bunlar kalplerinde maraz olup imtihana girenler, bu tarzdaki insanlar tarafından aldatılmışlarsa onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani onlara kalplerinde maraz bulunanlar kendilerine Allah'ın dostları gelip de Allah'a ulaşmak diye bir şey var, sen de Allah'a ulaşmayı dilemelisin dedikleri zaman bunlar o istikamete yaklaşmıyorlar. Kalplerinde maraz bulunduğu için daha evvel negatif istikamette yeterli miktarda şeytan onları etkilediği için ve bu tarzdaki imtihana ulaştıkları zaman bir taraftan Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması yoktur diyenler, bir taraftan Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın farzıdır. Bunu gerçekleştirmeye muhakkak cehenneme gider, gerçekleştirenler kurtulur diyenlerle diğerler arasında ikincilerin lehine bir tercih yapanlar. Onlar seçilmeyenler. Allah'a isyan edenler, seçilmeyenler. Araf 186'da Allah-u Teala isyan içinde bulunanların Allah'ın hidayetine mazhar olamadığını söylüyor. İşte o isyan içinde bulunanlar neye isyan etmişlerdir? Allah'ın Allah'a ulaşmayı dile emrine isyan etmişlerdir. Böylece kendilerine olaylar ulaştığında davranış biçimleri Allah'a ulaşmayı reddetmek şeklinde tecelli eden, kesin bir tavır koyan herkes Allah-u Teala tarafından seçilmesi mümkün olmayan bir dizayn içindedir. Peki bunların dışında kalanlar kim? Bir fikirleri olmayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek konusunda bir fikirleri olmayan insanlar. Seçilmeyenlerin arasında yeryüzünde fesat çıkaranlar var. Allah-u Teala onlardan bahsediyor.
Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde onlar Allah'a ezelde misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler ve onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Yani kendileri Allah'a ulaşmadıkları gibi ulaşanlara da mani oluyorlar. Mani olma işlemi net bir şekilde ifade ediliyor. Allah Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Nisa 167 İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi hattâ lidâlelen bâhidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte bu insanlar Allah'ın yolundan men edenler, onlar Rad 25'te yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak tanımlanıyor. Bu saydığımız gruplar ve buna benzer gruplar, yani insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına kesin şekilde karşı çıkan ne kadar insan varsa bunların hiçbirisi seçilmezler. Bu konuda fikriyatı olmayanlar da seçilebilir. Ve kalplerinde Allah'ın hayır görmediği bu insanlar gibi olmayanlar, yani kalplerinde Allah'ın hayır gördükleri de mutlaka seçilir. Ne demek kalbinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü kişi? Bu kişi bir artı

Bu seçilenlerin ne yazık ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar kurtuluşa erenlerdir diyor Allah-u Teala. Diyor ki Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaştıracaktır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. İşte amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Hud 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a mutlaka ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Şems suresinin 27. ayet-i kerimesi, 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön ey ruh. 30. ayet-i kerimesi Vetuli cenneti ve cennetime gir. Kim Allah'a ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Ayrıca Vel Asr suresi amen olanların mutlaka cennete gireceğini kesinleştirmiş. Diyor ki Allah Teala vel asr, asra yemin ederim, zamana yemin olsun, innel insane lefî hüsn, insanlar hüsrandadırlar, yani cehenneme girecekler. Hüsranda olanların hepsinin, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi, günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu, mutlaka cehenneme gireceğini söylüyor. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın söylediği şey illellezine amenu ama illa hariç ellezine amenu amen olanlar hariç yani amen olanlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Hüsranda olmayacaklardır diyor. Kim amen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki ya dilemezse kişi? Ya kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olacak? Dilemezse ebediyen ikinci basamakta kalacak. Gideceği yer cehennem olacak. İkinci basamakta seçilmemiş olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değil. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala onlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Yani kazandıkları dereceler itibariyle ateştir dediğine göre olay açık. Müminin 103'teki gibi bunların günahları sevaplarından yüksek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onların Allah-u Teala günahlarını sevaplarından mutlaka yüksek olarak vasıflarını veriyor. O insanların sevaplarının günahlarından fazla olması mümkün değil Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Günahları sevaplarından fazla olanlarınsa gideceği yer cehennem müminin yüzüce göre

Diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler cennetin anahtarını ele geçirmiş olanlardır. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Söylediğimiz ayetlerde olay kesinleşiyor. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah o kişinin üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefsi le emmaretin bissuri illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşma talebini kimin kalbinde görürse onun üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli ne yapar? Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi yok eder. Bu tecelli o kişinin kulaklarındaki vakrayı yok eder. Bu tecelli o kişinin kalbindeki ekinneti yok eder ve yerine ihbat konulmasına sebebiyet verir. Ve bu kişi cennet yolcusu olur. Öyleyse biraz yaklaşalım konumuza. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin, okuduğun, anlattığın zaman o ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlar da senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre isimli bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Senin söylediğini işitemezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre varsa onların sana baktığını görürsün diyor Allah-u Teala. Gördüğünü zannedersin diyor ama onlar görmezler diyor. Onlar ölülerdir buyuruyor. Gözlerinde hicab-ı mestüre olan bütün insanlar ölüler safında mütala ediliyor Allah Teala tarafından. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler diyor. Senin söylediklerinin manasına varamazlar diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Ve En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde davete sadece işitenler icabet eder diyor. Allah neye davet ediyor? İlk daveti Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İlk davet bu. Ve o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeye daveti reddediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Çünkü gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşat makamına baktığı zaman herhangi bir
adama baktığını düşünüyor. Onu irşat makamı olarak değerlendiremiyor. Kulaklarında vakra var. Vakra sebebiyle akıl irşada müteallik söylenenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeye müteallik söylenenleri işitemiyor, manasına varamıyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını, mutlaka cennet saatine ulaştıracağını Allah-u Teala açık ve kesin olarak söylemesine rağmen o insanlar buna inanmıyorlar. Ve inanmadıkları için kurtuluşları mümkün değil. İnansalar mutlaka cennetin sahibi olacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarına sahip olmak demek. Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemin kapısını ebediyen kilitli tutmak demek. Asla o kişinin cennete, cehenneme girmesinin mümkün olmadığı bir sonuç. İşte sevgili kardeşlerim, Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü cehennemin kapılarında bölük bölük toplanırlar ve kapılara geldikleri zaman cehennem bekçileri kapıyı açarlar ve onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onlara dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Onlara dedi ki, biz sizi bir sapıklık içinde görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, daha bir şey daha ilave ediyorlar. Eğer biz onların nezirin söylediğini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve idrak etmiş olsaydık, yani kalbimizdeki ekinleti Allah-u Teala alsaydı da yerine ihbat koysaydı ve baktığımız zaman gözümüzdeki hicab-ı mestüre sebebiyle onun kim olduğunu hiç anlayamadan seni biz büyük bir delalet içinde görüyoruz demezdik diyor. Yani gözlerimizdeki hicab-ı mestüre var. Bu sebeple biz onu dalalette olan birisi zannediyoruz diyor. Kulaklarımızda vakra var. Söylediklerini işitemiyoruz. Kalbimizde ikinnet var. Söylediklerini idrak edemiyoruz, akıl edemiyoruz. Üç husus da yer almış ayet-i kerimede. Mülk 8-9-10. Eğer bizim baş gözlerimizde hicab-ı mestürü olmasaydı, biz onun irşat makamının sahibi olduğunu idrak edebilseydik, bilebilseydik, onu herhangi bir adam olarak değil de irşat makamı olarak o zaman görürdük. Kulaklarımızda vakra olmasaydı, onun söylediklerini işitirdik ve davete icabet ederdik. Kalbimizde ekinnet olmasa akıl ederdik. Ve mutlaka Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göre kalbimize ihbat konulurdu. Ve böylece kurtuluşa ulaşırdık. Burada cehennemde olmazdık. Öyleyse kimler cehennemde? Baş gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Kimler cennette? Baş gözlerindeki hicab-ı mestürü alınmış olanlar, ölüyken hayata geçirilmiş olanlar, kulaklarında vakra olmayanlar, işitenler ve davete icabet edecek olanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlar, irşat makamının söylediklerini idrak etmiş olanlar, kalplerine konulan ihfat sebebiyle. Onlar cennette, diğerleri
cehennemde oluyorlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetleri gereğince mutlaka o cennete girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka cennete girer. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka ruhunu Allah'alaştırır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o insan mutlaka ruhunu Allah'alaştırır. Ve ruhu Allah'a ulaşanlar, ulaştıranlar ise onların hepsi için Allah-u Teala 3. kat cenneti vaat ediyor. Onları Allah'ın evliyası yapmayı vaat ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın bir dönüm noktası. Ya dilersiniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız ya da dilemezsiniz. O zaman Allah Teala sözünü yerine getirmek mecburiyetindedir. Cehenneme gitmek söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzel konuşma daha, yarenlik daha, 1. 7 basamak konusundaki sohbet burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız. İşte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza Allah Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel. Allah Teala sizi mutsuz olmanızı mutlaka örter. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz ortamda Kur'an'ın temel hükümlerine, üç temel hedefine dikkatle bakın. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir. Saadet rehberi. Üç, bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah Teala Yasin 60-61'de diyor ki Elem ehad ileykum ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve enibuduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden
Ey fizik vücutlar, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler, Adem oğulları. Ben sizlerden ahit almadım mı şeytana kul olmayacağınıza dair? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacağınıza dair ahit almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Allah Teala diyor ki, onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor, Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar. Ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur. Kulluğun ilkidir. Ve Allah Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak
Bunların hepsini kişi zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir kişiye Allah-u Teala mutlaka namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruç ona açlık hissediyorsa açlığı yok edecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri Allah'ına sevdirecektir. Bu Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Allah-u Teala kendisini bu konuda görevli sayar. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah-u Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur. İşlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanına tesir edemez. Ve Allah Teala Allah'a ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah Teala'nın, Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir bu konuda, mutlaka yerine getirecektir. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutluluğu O size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte Allah-u Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah-u Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah-u Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelli, yani Rahim esmasıyla tecelli, Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar insanların Allah'a ulaşmayı dilemek ellerine tebliğ edildiği zaman, eğer bu tebliği gerçekleştirmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onlardaki engelleri birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri alınan insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden hüviyete geliyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi
Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sadece bir dileğin sahibidir. Allah Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaya ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu, Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma babında sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim ben insanlardan seçerim, %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Mü'minin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Âl-i İmrân 15'te de Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kâf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ve uzlifetül cennetilil muttakine gayre vahid hâzâ mâ tu'âdûne likulli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için bir de hafiz olanlar için, başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın garantisi var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi hafiz olacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecektir. Mutlaka diyoruz kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişi evvela Allah Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tevbe suresi 11. ayet-i kerime. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala? Niçin ulaştığını görüyoruz. O
o kişinin kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Ebab ve hafiz olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki nasıl diyor kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı, rahmetine karşı huşu duyarlarsa, biz de diyor gaybda Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine. İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığı zaman, bu 10. basamaktan itibaren, o kişinin kalbine, göğsüne, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle faz isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve
nefsin kalbindeki nurlar %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca, ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, iki nurdan rahmetle fazla sadece biri rahmet nuruyla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yine Allah. O kişiyi Allah Teala namazı sevdirmiştir, huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah Teala diyor ki, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Estaînû bis-sabrı ve's-salâti. İnnehâ lekebîretün. Muhakkak ki bir, bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İllâ alel-hâşiîn. Ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّنَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar, diyor Allah Teala,

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş. Kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerindedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen biridir. Ve de mutlaka bu hedefe ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaştığı nokta tabiyet noktası Allah'tan mürşidini soran bu kişiye Allah mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka
sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder. Ve kişi mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayeti kerimesi. Ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete, diyor ey amen olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amen olanlar, tekrar Allah, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'a sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin. Allah'tan isteyin. Kişi istiyor. Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'de. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı, ikinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi, zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah-u Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne gelirler. Göğsünden Allah'ın açtığı o yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşırlar. Ve kişinin kalbine ulaşan rahmetli faz ve rahmetli salavat, kalbin üstteki kapısını örten mührü aşağı doğru iterler. Zülmani kapının üzerine gelir mühür ve Zülmani kapıyı, girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeytan hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için. Hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a, kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta, 14. basamakta ulaştığınız zaman onun önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine gelip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine
imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Ve böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emanetidir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levham etmektedir, kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Ve ayrıca dördüncü defa nur birikimi %7 fazıl birikimi olunca kişi nefsi mutmainnedir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak

Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi devame, Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bi nefsi devamet ediyor. O devame nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah Teala buyuruyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha hücura ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İlka değil, ilham kullanıyor Allah Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki kateflaha men zekkâ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Bunun nefs tezkiyesiyle ilişkili olduğu kesin. Ve daha sonra kişi nefsi mutmainne de ya eyyeten nefsi mutmainne diyor Allah Teala Fecr 27'de radiyeten mardiye fetuli radiyeten var diye irci'i ila rabbiki radiyeten var diye diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a dön diyor. Nefsin tezkiye olması, radiye kademesine ulaşması, Allah'tan razı olması ve mardiye kademesi olan ne ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Tezkiye için, sadece tezkiye için Allah Teala diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizaynınızda, ilişkilerinizde görüyorsunuz ki Allah Teala sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunu halletmiş ve nefsi mardiyeden sonra yani siz 5. gök katına ruhunuzu ulaştığınız zaman Allah'tan razı oluyorsunuz nefsi radiye. Sonra bir gök katı daha yükseliyorsunuz, Allah da sizden razı oluyor nefsi mardiye. Ve nefsiniz tezkiye oluyor. Yani %49, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kalıyor. 7. basamak. 7. gök katı. Bu da nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendisi için yapar diyor Allah-u Teala. Niçin? Çünkü o kişi ezelde Allah Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermişti. Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair ahd vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair misak vermişti. İşte nefsin tezkiyesi nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor bu noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını

garanti etmiş durumda. Ve nefs tezkiyesi %51 olunca ayet-i kerime onu söylüyor. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir ezelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin, bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır. İç dünyasında kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Ve fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah Teala buraya kadar olan hususu ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah-u Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım geldiğini, nasıl yapmanız lazım geldiğini Allah Teala söylüyor. Allah'a ulaşmayı dinleyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın. Ve Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah-u Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah-u Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam ederseniz bu yarı
bütüne çıkacaktır dünya saadetinde. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah sohbetimize başlarız. Bugün konumuz 3. 7 basamak. Vel-Asr suresinden başlamıştık. Gene Vel-Asr suresiyle devam edelim inşallah. Konunun temeli bu. Vel-Asr suresi konusunda İmam-ı Şafii Ebu Hanife, İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Farz-ı muhal ama kaybolması mümkün değil ama bir an için kaybolduğunu düşünelim. O zaman diyor Vel-Asr suresi tek başına bütün bir Kur'an'ı anlatmaya yeterlidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe sabah namazından sonra uyumazlardı. Ve yolda kim kiminle karşılaşırsa evvela selamlaşırlardı. Arkasından da iki kişiden biri mutlaka Vel-Asr suresini okurdu. Ne derdi? Derdi ki Vel-Asr Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel-Asr Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç ve amilü salihati ve nefsi ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, irşat makamına ulaşıp da nefs tezkiyesine başlamış olanlar hariç ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç ve tevasav bis sabr ve sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler, onlar da hariç. Öyleyse Allah-u Teala açık ve kesin bir hüviyette söylüyor bunu. Dört safhadan bahsediyor. Bir, amini olmak. İki, amelü salihata, nefs tezkiyesine başlamak. 3. Allah'a ulaşıp, hakka ulaşıp, hakkı tavsiye etmek. 4. Sabra ulaşıp, sabrı tavsiye etmek. Konumuz, bugünkü konumuz, hakka ulaşıp, hakkı tavsiye etmek. Ne olmuştu bundan evvel? 1. 7 basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilemişti. Allah da ona 10 tane ihsan vermişti. Bunların bir kısmı ilk 7 basamaktaydı. Kişi önce 1. basamakta olayları yaşar. 2. basamakta Allah-u Teala tarafından seçilmez veya seçilir. Seçilen kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse 3. basamağa ulaşır. 3. basamağa ulaşan bu kişi niçin ulaşır? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Sadece seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler 3. basamağa ulaşır. Sonra Allah-u Teala bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. O kişinin gözlerindeki perdeyi, gizli perdeyi, hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. Allah'ın irşat makamına herhangi bir kişi diye bakanların hepsinin gözlerinde bu hicab-ı mestüre, gizli perde vardır. Ne onlar görürler perdeyi, ne de başkaları görürler. Allah'ın koyduğu o perde gizli bir perdedir. İrşat makamına bakan bu kişi, onu herhangi bir insandan ayırt edemez. Sonra Allah-u Teala, beşinci basamakta, kişinin gözlerindeki bu hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alır. Altıncı basamakta kulaklarında mevcut olan bir engeli vakraya alır. Bu engel sebebiyle kişi işitemez. Yani manaya varamaz. İrşad makamının söylediklerini manalandıramaz. Yerli yerine oturtamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, vakra alınca kişi işitmeye başlar, irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlar, hidayetin ne olduğunu anlar, takvanın ne olduğunu anlamaya başlar, her açıdan yavaş yavaş vukuf kazanır, vakıf olmaya başlar Allah'ın öğretisine. Sonra ne olur? Sonra o kişinin kalbindeki ikinliti alır. İdraki önleyen ilahi kompütürü onun kalbinden alır Allah-u Teala. İdraki sağlayan başka bir kompütür koyar, ilahi kompütür. Bunun adı ihbat. Ekinnet alınır, kişinin kalbine ihbat konur ve kişi muhbit olur. Kalbine ihbat konulan kişi olur. İşte burası yedinci basamaktır. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır. Sekizinci basamakta. Kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Allah'ın nurları Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın belirttiği gibi yukarıdan aşağı inzal edilir ve bu kişi yukarıdan aşağı inzal edilen bu nurların kalbine girmesine imkan olmayan birisidir. Çünkü Allah'tan gelen nurlar yukarıdan aşağı iniyor. Kalbin nur kapısı da Allah'a dönük olması, yukarı dönük olması lazım. Halbuki aşağı dönük konumda. Onun için Allah-u Teala kalbe ulaşır, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Sekizinci basamakta kişi, Allah'ın ulaşması sekizinci basamak ve kalbin nur kapısını Allah'ın kendisine Allah'a çevirmesi dokuzuncu basamak. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişinin göğsünü şerh eder, yarar ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar kişinin. Kişinin göğsünden kalbine gelen bu nur yolu sebebiyle o kişinin kalbine kadar Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Burası 10. basamak. 11. basamakta zikir yapan kişi bakar ki o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı
0: ulaşıyor artık. Ama oraya ulaşan rahmetli fazl nurları orada bir sürprizle karşılaşır. Çünkü kalbin kapısı mühürlüdür. İşte bu mühür söz konusu. Mühür sebebiyle kalbin içine rahmet nurları ve fazıllar giremez. Fazıllar sızamaz da ama rahmet nurları sızabilir. İşte bu sızıntı 11. basamakta başlar ve ancak %2'ye kadar yükselebilir. Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Karanlıkları kendine çeken, başka varlıkları iten, kapı dışarı etmeye çalışan bir özellik taşır küfür kelimesi. Rahmet nurlarını kapı dışarı etmeye çalışır. Rahmet nurları da orada tutunma konusunda bir mücadele verirler ve tutunurlar. Ama bu karşılıklı mücadele sebebiyle bütün gayretine rağmen nurun, rahmet nurlarının %2'den fazla rahmet nurunun orada oluşması, yerleşmesi mümkün değildir. Kimin kalbinde bu %2 nur birikim oluşmuşsa o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlara ise o kişi hacet namazı kıldığında Allah onun mürşidini gösterir. Ve bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşır. İşte bu mürşide ulaşıp da önünde de söküp tövbe ettiği zaman Allah'tan bu kişi 10 tane ihsan alır. Birinci, affedersiniz, nimet alır. Şu noktaya kadar 10 tane ihsan aldı kişi. Ve 14. basamağa ulaşan, mürşidine ulaşan, Allah'ın gösterdiği, hacet namazını kıldığını da gösterdiği mürşidine ulaşan ve ona tabi olan kişi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Birinci nimet devrin imamının ruhu, zaten tövbe merasiminde hazır bulunmuştur. Arşı tutan meleklerle beraber devrin imamının ruhu hazır bulunmuştur. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın. Ve bu nimet son derece önemlidir. Çünkü başın üzerine gelip yerleştiği cihetle ruhun vücuttan ayrılmasını temin edecektir. Allah'a doğru yolculuk yapmasını temin edecektir. İşte böyle bir yolculuğun başlaması nimetlerden bir tanesidir. Ama birinci nimet devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Allah'ın ikinci nimeti o kişinin kalbinin nur kapısını açması. Allah kişinin kalbinin nur kapısını açıyor. Açınca ne yapar? Kişinin kalbinin nur kapısı açılınca Allah Teala kalbin içindeki küfür kelimesini alır. Mührü açar. Kişinin kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbin içine imanı yazar. Böylece kişinin kalbinin içine Allah imanı yazmış olur. Kişi böylece mümin olmak şerefine erer. Çünkü artık kalbinde küfür kelimesi değil, iman kelimesi vardır. Sonra mı ne olur? Sonra Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah-u Teala'nın birinci nimeti devrin imamının ruhunu onun başının üzerine göndermesi Mücadele 22'de anlatılıyor. Diyor ki Allah-u Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Devrin imamının ruhu biliyorsunuz ki Allah'ın katındadır. Huzur namazının imamıdır. indi ilahidedir. Ve oradan Allah Teala onun bir ruhunu o kişinin başının üzerine gönderir. O kişi hayatta kaldığı sürece o ruh devamlı onunla beraber olacaktır. Ve Allah Teala diyor ki ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Nasıl yazar? İkinci işlemi Allah Teala'nın kalbin mührünü açmak. Üçüncü işlemi kalbin içindeki küfür kelimesini almak. Dördüncü işlemi kalbin içine imanı yazmak. İnsanlar bunlardan haberdar olmayarak yaşarlar, giderler. Ve kendilerine yazık ederler. Allah'ın yoluna girmezler. Ve kalplerinde küfür kelimesi hep kalır. Kafir olarak bu dünyadan ayrılırlar, giderler. Allah Teala bir kişinin Allah'a inanmasını mümin olması için yeterli bulmuyor. 6 tane daha kalp şartı lazım. Yani inanç şartı sadece Allah'a inanmaksa bu yeterli değil. 6 tane daha inanç şartı lazım. Allah'a inanmak 1, kitaplarına inanmak 2, meleklerine inanmak 3, resullerine inanmak 4, bazı vadel mevte inanmak 5, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak 6 ve ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmak, bunun farziyetine inanmak 7. Bu kişi 7 tane de kalp şartının sahibi olmak mecburiyetinde. Burada tamamlanıyor kalp şartları. Ekinnetin alınması 1, yerine ihbat kurulması 2, o kişinin kalbinin nur kapısının Allah'a döndürülmesi 3, kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması 4, kişinin kalbinin mührünü Allah'ın açması 5, kalbin içindeki küfür kelimesini alması 6, kalbin içine imanı yazması 7. Ve böylece kişi 7 tane kalp şartının, 7 tane iman şartının sahibi olarak mümin olmak şerefine erer. Sonra ne olur? Allah Teala kim böyle bir dizaynda mümin olursa ve biraz sonra anlatacağımız şekilde nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririm diyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecek olanları söylüyor. Onların cezalarının arttırılacağını söylüyor. Ve Furkan 70'te diyor ki kim mümin olursa onlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler diyor. Ve kim nefs tezkiyesine başlarsa diyor. Mümin olursa ve amilü salihata nefs tezkiyesine başlarsa onların diyor durumu tamamlanmıştır. Biz onların bütün günahlarını, seyyiatlarını sebaba, hasenata çeviririz. Bütün negatif derecelerini pozitif derecelere çeviririz diyor Allah Teala. Sonra da 71'de tövbeleri kabul edilmiş bir halde onlar Allah'a dönerler. Kim böyle bir tövbeyi yapar da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor Allah Teala onların günahları sevaba çevrilir buyuruyor. İşte böyle bir günahların sevaba çevrilme işleminin muhtevasında şunu görüyoruz ki o kişinin artık Allah Teala bütün günahlarını sevaba çevirmiştir. Sonra ne olur? 5. nimet oldu. 6. nimet o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Diyor ki Allah Teala Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse, yani kim ruhunu
2: Allah'a doğru yola çıkarırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun ruhu Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu Allah-u Teala'ya yönelmiş birisidir. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala tövbeden sonraki işlemi şöyle anlatıyor. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a doğru olan yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmak ve meaba, sığınağa sığınmak. Ve Allah-u Teala hidayeti tarif ediyor Âl-i İmrân 73'te. İnnel hüdâ hüdallâh, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. İşte böyle bir dizaynda
0: ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kendisine sırat-ı müstakimi yol ediniyor.
2: Ruh vücuttan ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Devrin imamının ikazıyla, ihtarıyla ayrılıyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ona hitap ediyor. Ne diyor Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, dereceleri yükseltmekten muradı demin söylediğimiz Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gelince negatif dereceleri seyyiati hasenata çevirmek, pozitif dereceleri çevirmek. Sonra neden bahsediyor Allah-u Teala? Sonra Allah'ın dizaynı farklı bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, burada arşın meleklerinde varlığına bir işaret var. Ve layık olanların başlarının üzerine katından ruh gönderir diyor Allah-u Teala. Emrinden ruh gönderir diyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyordu? Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimizle diyor. Burada da emrinden bir ruh gönderir diyor. Devrin imamını gönderiyor. Allah'ın emrinden olan ruh. Emri tebliğ etmek üzere geliyor. Ve o ruha diyor ki senin Allah'a ulaşma günün, yevmü't talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yevm gün, talak da mülaki olma, ulaşma manasına geliyor. Yevmü't talakın geldi, senin Allah'a mülaki olma günün geldi diyor. Allah'a ulaşma günü. Ve böylece ruh Allah'a doğru vücudu terk edip yola çıkıyor. Devrin imamının dergahına ulaşıyor. Ve orada diğer ruhlarla beraber her sabah namazından sonra saf halinde birinci kata kadar ulaşmaya başlıyor. Ne zaman? Nefsin kalbinde %7 nur birikimi tamamlandığı zaman. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerinde, kişinin bütün günahları sevaba çevrildi. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Sonra Allah-u Teala ruhun Allah'a doğru yola çıkan yani sırat-ı müstakime ulaşan ruhun gök katlarında yükselebilmesi için mutlaka nefs tezkiyesinin gerekli olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması paralel bir seyir takip eder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin azalarak yerlerini ruhun hasletlerine eşit standartlara sahip olan faziletlerin almasıyla şekillenir. Öyleyse Allah'ın yolunda bir muhteva oluşuyor. Bu muhteva nefsin kalbindeki bir dizaynı işaret ediyor. Nefsin kalbindeki karanlıklar adım adım yok oluyor. Yerine Allah'ın nurları, faziletler yerleşiyor. Afetler yok oluyor. Ve nefs tezkiyesi böyle başlıyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar çoğaldıkça ruh da Allah'a doğru yolculuğunu devam ettiriyor. Ve Allah'ın altıncı nimeti ruhun Allah'a doğru yola çıkması, yedinci nimeti kişinin nefs tezkiyesine başlaması, sekizincisi ise fizik vücudun nefsin tezkiye olduğu oranda fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması, şeytanın tesirinden kurtulması ve Allah'a kul olmaya başlaması. Bu kadar mı? Hayır, 10 tane nimet olacak. 9. nimet Allah-u Teala'nın, Allah o güne kadar o kişiye bütün insanlarında 1'e 10 verirken artık konu nimete dönüşmüştür. 1'e 100 vermeye başlar Allah-u Teala. Ve bu 1'e 100'ü de 1'e 700'e kadar yükselteceğini söylüyor Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala'nın buradaki beyanı açık bir standartta geliyor. İşte bu dizayn Allah-u Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Diyor ki Bakara 261'de, kim Allah'ın yolundaysa, fi sebilillah ise ve infak ediyorsa elindeki nimetleri, elindeki rızkı, Allah'ın ona verdiği şeyleri ihtiyaç sahiplerine infak ediyorsa, veriyorsa, Allah diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunur diyor. Allah Teala onlara 1'e 700 verir demiyor Allah Teala. Allah Teala onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunur diyor Allah Teala. Nimette nimet olarak verir. Ve Allah-u Teala'nın 10. nimeti, o kişiye o güne kadar zikir yaptığında Allah-u Teala yalnız rahmet ve fazl gönderirken, o günden sonra rahmetle birlikte salavat nurlarını da göndermeye başlar. Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala salavat nurlarını göndermeye başlar. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre de aynı olay söz konusudur. Salavatı da Allah-u Teala gönderir. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a döneceğiz, ulaşacağız. Ve bir sonraki ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki işte hidayete erecek olanlar mutlaka bu Allah'a ulaşacaklarından emin olanlardır diyor. Buna inananlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Yani bu noktadan evvel Allah'ın rahmeti ve salavatı kimseye ulaşmaz diyor Allah-u Teala. Ama kim bu kararı vermişse, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyorsa ve ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmak onun üzerine mutlak bir dilek olarak yerleşmişse o kişi mutlaka bu hedefe ulaşır.
0: Allah-u Teala rahmetle fazl yanında, rahmetle salavat da bu kişiye vermeye başlar.
2: Öyleyse rahmetle fazl ve rahmetle salavat, dört grup nur bu kişiye gelmeye başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Nefs tezkiyesi, nefsin kalbine afetlerin kapı dışarı edilmesi hedefine yönelik olarak Allah'ın rahmeti ve fazlı salavatı göndermesi ve fazılları orada yerleştirmeye başlaması işlemidir. Bu noktaya ulaştığı zaman kişinin kalbi artık nefs tezkiyesine hazır hale gelmiştir. 7 tane kalp şartı tamam olmuştur. Kalbin içine iman yazılmıştır. Kalbin mührü açılmıştır.
0: Ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye
2: kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikrinin muhtevası içinde Allah'ın bir kanunu var. Kim Allah kelimesini birbiri ardından tekrar etmeye başlarsa burada bir kod kullanıyor, bir şifre kullanıyor. Bu şifreyi kim kullanırsa kullansın onun göğsüne mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama burada kişi 10 tane nimetten bir tanesini almıştır. Artık rahmetle salavat da gelecektir.
0: Öyleyse Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir.
2: Rahmet partikülleri taşıyıcıdır. Rahmet nurları taşıyıcıdır ve aydınlatıcıdır. Ama faziletler kalmak üzere gelirler. Bir kısmı kalmak imkanı bulur, bir kısmı tekrar geriye döner. Öyleyse nasıl kalır? Kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikir üzerine şifre kullanılmıştır. Allah kelimesi kullanılmıştır.
0: Allah'ın katından derhal o kişinin göğsüne sonsuz hızla
2: birkaç saniye içinde Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı ulaşmaya başlar.
0: Göğüse kadar gelen nurlar bakarlar ki Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Hemen nur yoluna girerler, kalbe ulaşırlar.
2: Artık kalbin mührünü
0: Allah-u Teala açmıştır.
2: Kalbin mührü hareketli hale gelmiştir. İşte bu hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührü kalbin alt boyutuna doğru, alt kapısına doğru itmeye başlarlar. Mührün üzerinde dört enerji grubunun baskısı var. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Bu dört enerji grubunun baskısıyla mühür zülmani kapıya kadar, açık olan zülmani kapıya kadar iner. Zülmani kapıyı mühürler.
0: Alttaki kalbin altındaki şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği, nefsimizin kalbine girdiği kapı böylece mühürlenmiş olur.
2: Hangi süre içerisinde? Zikir yapılan süre içerisinde. Yani
0: bu süre içerisinde şeytanın karanlıkları artık nefsimizin kalbine giremez. Buna karşılık Rabbani kapının üzerindeki mühür oradan inmiş, Zülmani kapıyı kapalı tutmuştur. Ama Rabbani kapı açılmıştır. Oradan içeriye Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı çağlayan gibi orasını oraya girerek kalbi bütünüyle nurlar doldurur. Bu gelen rahmet, fazl ve salavat nurları kalbi girip doldururken bütün karanlıkları da kapı dışarı eder. Bütün karanlıklar kalbin dışına atılmıştır. Nurlar kalbi %100 istila etmiştir, işgal etmiştir. Ve iman kelimesi kendisine düşen görevi yapmaya başlamıştır. Ne yapıyor iman kelimesi? Kişinin kalbindeki Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim merkezidir, cazibe merkezidir. Nasıl bir mıknatısın iki kutbu birbirine çekerse, kalbimize yazılan iman kelimesi de fazılları, kalbe inen faziletleri kendisine çekmeye başlar. Ve çektiğini de kendisine yapıştırır. Böylece nefsimizin kalbinde yapışıp orada kalacak olan fazıllar toparlanmaya başlar. Bu fazılların toparlanması %1, 2, 3 derken %7'ye ulaşır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki faziletler %7'ye ulaşırsa nefsi emmare tamamlanmış olur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsimizin kalbinde evvelce afetler vardı. Bu afetlerin müşterek hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmak idi. Yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek idi. Allah Teala nefsin afetlerini o istikamette yaratmıştır ki nefsteki bütün afetler Allah'ın bütün emirlerine asidirler. Asla emirleri yapmak istemezler. Ona göre yaratılmışlardır. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isterler. Ona göre yaratılmışlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu afetlerin nefsimizin kalbinden atılması, yerine faziletlerin yerleşmesi lazım ki biz ruhumuzla nefsimiz arasındaki sulh ve sükunu sağlayalım. Ruhumuzda neler var? Hasletler var. Bu hasletlerin özelliği ne? Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. Öyleyse birbirine zıt yaratılışlı iki mahluk, içimizde birisi ruh, birisi nefs. Nefsimiz afetlerle dolu, ruhumuz hasletlerle dolu. Ve ikisi de akla kendi taleplerinin yapılması konusunda devamlı talepte bulunur. Aklın kararına göre vücut harekete geçer. Akıl beyne kumanda eder ve vücudu harekete geçirir. Allah'ın emirlerini ya yerine getirme konusundaki ruhun talebini kabul eder ya da Allah'ın emirlerine uymak istemeyen nefsin talebini kabul eder. İkisi de mümkündür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir olay var. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşince %1, %2 derken %7'si nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yapışınca, orada yerleşince onlar orada devamlı kalacaklardır. %7 rakamına ulaştığımız gün nefs-i emmareyi tamamlamış oluyoruz. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde bahsedilen bir husus. وَمَا اُبَرِّهُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي diyor Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana, nefs şerri emreder. Bana yok. Nefs şerri emreder. Ama Rabbimin
2: Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah Teala bu nefse ve nefsin kalbinde işlemler yapıyor Allah Teala bu Rahim esmasıyla. O işlemlerden sonra ancak nefs tezkiyesi başlıyor. Allah Teala'nın o kişinin kalbine kalbindeki mühürü açmasından, küfür kelimesini almasından, yerine iman kelimesini yazmasından, devrin imanın ruhunu o kişinin başının üzerine koymasından sonra işlem başlıyor. Nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. İman kelimesinin etrafında fazıllar, faziletler birikmeye başlıyor. Aslında fazilet kelimesi fazlın çoğulu ama Türkçemizde tekil kullanılıyor. Ve onun için fazıllar da kullanılıyor, faziletler de kullanılıyor. Tek başına fazilet de kullanılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine %7 nur dolduğu zaman nefsinizin kalbindeki afetlerin %7'si yok olmuş oluyor. Artık nefsinizin kalbinde %7 Allah'ın bütün emirlerine mutlaka uyan, o emri yerine getiren, yasak ettiği bir hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Bu özelliği kazanan kesim henüz %7. Buna nefse emare kademesi deniyor. Bu arada ruh ne oluyor? Nefse emareye ulaştığı zaman kişinin, nefsinin kalbi, fizik vücudumuzun içinde bir rehine olan nefsimiz, birinci gök katının kapısını remote kontrolla açmak yetkisinin sahibi olur. Ve birinci katın kapısı ruhumuza açılır. Böyle bir yolculuk, zemin kattan birinci kata kadar ulaşmak, bütün ruhlar tarafından yapılan, yani yolculuğa çıkan, seferde olan, seyri sülükte olan ruhlar, saflar halinde yükselirler ve hepsi beraber yolculuk yaparlar. Çok sayıda ruh, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, halım sultan, erkek ruhlar, hanım ruhlar bir saf teşkil ederler ve ana dergahın, devrin imamının dergahının altın kapısından 4 metre yükseklikte, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapıdır. Tek kanatlı bir kapı, üzeri baklava dilimli. Bu kapıdan birer birer dışarı çıkarlar ve boşlukta saf haline gelirler ve saflar halinde göklere doğru yükselirler. Ve zemin kattan o kişinin ruhu birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibidir. Birinci kata çıkabilir ama ikinci kata yükselemez. Birinci kata ulaşır ve diğerlerinin daha üst katlara secde eder ve orada kalır. Diğerleri daha üst katlara çıkacak olanlar, üst katlara çıkarlar, birinci katta kalacak olanlar da kalırlar. Kimin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse, o kişinin ruhu birinci kata kadar çıkabilir. Birinci gök katına kadar ulaşabilir. Nefsi emmarenin, nefsin kalbindeki afetlerin %7'si artık Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden bir hüviyete gelmiştir. Yasaklarını da işlemeyen bir hüviyete gelmiştir. Yani ruhun hasletlerinin benzeri bir hüviyet kazanmıştır. Onlar faziletlerdir. Nefsin kalbine gelen %7 fazilet. Bütün insanlarda bütün nefsler rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40. Ayetlerde Allah Teala buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, nefsin Allah'a verdiği yemini yerine getirenler, yani nefslerini tezkiye edenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye edenler felaha erer diyor Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha. Onlar ki nefslerini tezkiye ettiler, onlar felaha ulaştı diyor. Cennet saadeti onların oldu diyor. Öyleyse ilk %7 nur birikimi ve bu noktaya ulaşmak. Daha sonra ne olur? Daha sonra bir %1 nur birikimi artmaya başlar ve ikinci defa %7 nur birikimi tamamlandığı zaman kişinin nefsi rehine ikinci gök katının da uzaktan kumandayla kapısını açar ve o ruh ikinci kata kadar ulaşabilmeye başlar. Nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَا اُقْسِمُ مِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Levm etmek, kınamak demek, suçlamak demek. Kişi bu kademede nefsini suçluyor, nefsini kınıyor. Kişi hep en güzel amelleri işlemek istiyor. Kalbindeki talep bu. Ama nefsinin afetleri, onun iradesi bunu istemediği halde iradesini yenerek afetler o kişiye kötü şeyler yaptırmaya gene devam ediyor. Ama nefsin kalbinde ikinci bir %7 daha Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Ruh ikinci gök katına kadar ulaşıyor. Birinci gök katında secde eden ruhlar, ikinci gök katında suvarılma işlemine tabi tutulurlar ve bal rengine benzer şeffaf bir sıvı içinde elbiselerle oraya giren, atlas elbiselerle oraya giren ruhlar etrafı şeffaf olan havuzlarda ki bu havuzlar zemin kattan, zeminden yukarıya doğru yükselen havuzlardır. Etrafı cam gibi bir maddeyle kaplanmıştır. Ve bu havuzlarda su arınırlar. İkinci kattaki işlem bu su arınma işlemidir. Nefsin kalbinde iki defa %7 fazilet birikimi tamamlanmıştır. Ondan evvel de %2 de rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Sonra kişi zikrini daha da arttıracaktır aldığı talimat üzerine. Artan zikirle nefsinin kalbindeki afetler daha azalacaktır. Ve faziletler yeniden %1 yerleşmeye başlayacaktır nefsinin kalbine. Yeni bir %7 nur birikimiyle

Ve nefs, yani fizik vücudun içindeki rehine, üçüncü katın kapısını uzaktan kumandayla, remote kontrolle açar ve ruh üçüncü gök katına da ulaşmaya başlar. Bütün yolculuklar toplu halde saf teşkil etmek suretiyle yapılır. Saflar yere paralel bir dizayn içinde oluşur ve göklere doğru, yukarıya doğru bir yolculuk yapılır. Tek bir sıra insan ruhları ve Allah'a doğru, yukarıya doğru bir yolculuk. Safın hepsi birden aynı sırayı hiç bozmaksızın sıra halinde yan yana bir sıra yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ve üçüncü katta iki katlı bir dergahın üst katında da alt katında da secdeler yapılır. Ve buradan sonra ruhlar mihenk menfezine ulaşırlar. Mihenk menfezi bir silindirdir. Madeni silindirdir. Üçüncü kattan dördüncü kata kadar ulaşan, içi boş, maden görünümünde bir silindir. Bir insanın normal standartlarda yukarıya doğru hareket edebileceği özellikleri taşır, genişliktedir. Bir metre veya bir metre 20 santim genişliğinde. Ve oraya giren ruh, bir ruhlar birbirinin ardından yukarıya doğru yükselirler. Sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslı var. Yeni bir dördüncü kata ulaşabilmek için kişinin nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 fazilet birikim olması lazım. Bu birikim tamamlandığı zaman, kişi nefsi mutmainneye ulaşır. Yani doyuma ulaşır. Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü." Fecr 27. Allah Teala buyuruyor Rad 28'de: "Ela bi zikrullahi tatmainnul kulub." Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kesin olarak hissetmiştir. Ve daha sonra bu kişi daha çok zikredecektir. Ve rehine 6. kat gökyüzünün de kapısını açacaktır. Ruh 6. kata ulaşacaktır. Ruh 5. kat cennetinde kapısını açacaktır. Ruh 5. kata ulaşacaktır. 5. katta Beytül Haram'ın aslı var. Yani Kabe'deki mescidin aslı var. Oraya ulaşacaktır. O kişinin ruhu da diğer bütün ruhlarla beraber. Burada kişi Allah'tan razı olacaktır. Sonra daha çok zikredecektir. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsinin kalbinde, 6. defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle 6. kata ulaşacaktır. Burada Sıbkatullah olma mahallinde buz kulübüne benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki nurlar o kişinin üzerinde, yüzünde ve elinde çatlaklıklar vücuda getirecektir bütün ruhların. Ve sonra tekrar onlar tamir edilecektir. Ve ruhlar buradan aşağı ineceklerdir. Burası fethetine belki son merhaledir. Bir gün oradaki 6. kata ulaşan kişi bir Allah'ın rızasına kavuşur. Ve Allah Teala bunlara radiyeten vardiye diyor. Radiye, Allah'tan razı oldunuz. 5. katı vardiye, Allah'ın sizden razı olduğu 6. katı ifade eder.

Ve 6. kattan sonra fetih kapısına ulaşır. Bir gün çatlamayan ruh, ışıklardan, nurdan çatlamayan ruh fetih için hazırdır. Fetih elbiseleri giydirilir. Fetih kılıcı verilir kendisine. Ve 7. katın fetih kapısına ulaşır. Bu kapı bir altın kapıdır. 5. zemin kattaki altın kapının aynıdır. Yalnız bunun altında 7 tane beyaz mermer merdiven var. Sağında solunda trabzanlar var. İki trabzanı birbirine bağlayan 7 baklolu bir altın zincir var. Kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur. Ruh ve altın zincir ikiye ayrılır. Fetih kapısı açılır. Ruh oradan içeri girer. Ve oradan 7 tane alem geçecektir. 7 alemde tecrübeler edinerek stresin müntahaya ulaşacaktır. 7. katta Allah'ın inindeki en yüksek nokta. Stresin müntahadan da yukarıya Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Ve Allah'a böylece ulaşacaktır. Ne diyordu Allah Teala? Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a yönelmiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın zatına ulaşan ruh 21. basamakta ulaşır ve ulaştıktan sonra Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu da Allah'ın zatındaki yok olmak, ifna olmak bir sonucu içerir. Kişi Allah'ın zatında yok olmuştur. Burası bir neticeyi ifade eder. Allah'ın zatında yok olma, ifna olmadır. Burası velayetin birinci makamıdır. Kişi Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur ve hedefine ulaşmıştır. 3. 7 basamak da inşallah burada tamamlanıyor. Vuslatla noktalanıyor olay. Allah'ın zatında ifna olmak. Nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Kişi 3. kat cennetin sahibi olmuştur ve dünya saadetinin de %51'ine sahip olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 3. 7 basamak konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi vuslata ulaştırması, sonra da hem cennet sahibi saadetinin hem de dünya saadetinin tamamına nail kılması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi bu şereflere nail kılması dualarımızla, dileklerimizle. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâiril maghdûbi aleyhim velen dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: بركاته.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Allah sohbetinde bir aradayız. İslam nedir? Yolculuk nedir? İsimli dizinin yeni bir bölümünde dereceler konusunu inşallah sizlere arz etmek istiyorum. Dereceler. Nedir dereceler? Allah'ın derecat dediği şey, hayatınızın her saniyesine dağılmıştır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Cennete veya cehenneme gitmeniz bu derecatınıza %100 bağımlı. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, o zaman mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman da mutlaka cehenneme girersiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki kıyametten sonra bütün insanların gideceği bir yer var. Orası kişilere göre cennet, kişilere göre cehennem. Bütün insanlar cennetle cehennem arasında dağılacaklar. Ne cennette ne cehennemde Allah Teala bir boş yer bırakmayacağını söylüyor. Biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız diyor. Cennet için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki hayatınız boyunca dereceler kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hiçbir an yoktur ki bir derece kazanmamış veya kaybetmemiş olabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka ya derece kazanacaksınız her saniye ya da kaybedeceksiniz. Yani bir insan şöyle düşünürse yanlış düşünmüş olur. Tamam, ben şu anda ibadet etmiyorum. Herhangi bir ibadeti yapmadığıma göre derecatta kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da diye düşünüyorsa yanlış. Allah-u Teala üzerinize daimi zikri farz kılmış. Buyuruyor ki Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskurullâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. Ama bu hallerin hepsinde zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala bir dördüncü hal bulunmadığına göre, kimse dördüncü bir halde bulunamayacağına göre, üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu farz olduğuna göre hayatınızın zikirsiz geçen bütün devrelerinde derecat, bütün anlarında derecat kaybedersiniz. Öyleyse derecat kazanmak veya kaybetmek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alırlar. Hayatınızın filminde iki filmi iç içe seyredeceksiniz. Bu iki filmden bir tanesi aksiyonlarınızın, efalinizin, yani fiillerinizin filmi. Neler yaptıysanız fizik dünyada hepsini teker teker göreceksiniz. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınız orada hayat filminizde oynayacak. Hepsi birer ispat vasıtası. Neler yaptınız? Onu göreceksiniz. Ama sadece neler yaptığınızı değil, niçin yaptığınızı da göreceksiniz. Yani kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme alırlar. Öyleyse hangi olayı hangi seviyede bir taammütle oluşturdunuz, bu derhal belli olur. Hangi olayı hangi seviyede bir taammütle tasarlayarak, bilerek, isteyerek vücuda getirdiniz, derhal belli olur. Öyleyse kazandığınız dereceler, eğer yaptığınız başkalarına zarar veren fiilleri ifade ediyorsa, bundan nakıs derece alırsınız. Eksi derece alırsınız. Eğer derecat kazandıysanız, Allah'ın emirlerini yerine getirerek bir zaman parçasını geçirmişseniz, o zaman bundan artı derecat alırsınız. Yani zait derecat alırsınız. Eksi dereceler negatif değerler taşır, artı dereceler pozitif değerler taşır. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın bir emrine itaat ediyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işlemiyorsunuz. Gene hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın emrettiği bir fiili yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz, yasak ettiği fiili işliyorsunuz. Birincisinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat kaybedersiniz. Allah neyi emretmişse yapmışsanız derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiili işlememişseniz derecat kazanırsınız. Yani pozitif dereceler, artı dereceler kazanırsınız. Allah'ın emrettiğini yapmadığınız zaman kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene kaybedersiniz. Öyleyse derecatı kazanmanız ve kaybetmeniz her ikisi de her an geçerli. Kıyamet günü elinize verilecek olan bir mizan, o kaydedilen derecelerin doğruluk derecesini ve yanlışlık derecesini size kesin olarak söyleyecektir. Bu mizan öyle bir sistemi ihata eder ki, olabilecek olan, mümkün olan bütün fiilleri dereceler itibariyle ihtiva eder. Kapsar ve bu fiillerin uygulanmasındaki taammüt derecesine göre de ayrı rakamlar dizayn eder. Kişi bilerek, isteyerek birisini öldürmüşse bunun kaybettirdiği derece farklıdır. Haksız yere öldürmüşse kaybettiği dereceler farklıdır. Bilmeyerek o kişiyi öldürmek istemediği halde bir kazaya sebebiyet vermiş de kişi ölmüşse dereceler farklıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz size kıyamet günü doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün evreyi gösterecektir. Bütün zaman parçalarında kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri gösterecektir. Allah Teala Mutaffin suresinin 8 ve 18. ayetlerinde iki grubun rakamlı kitaplarından bahsediyor. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir diyor Allah Teala. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir. Ve Allah-u Teala

Bir de Ebrar'ın rakamlı kitaplarından bahsediyor. Onlarınki de diyor İlliğindedir. İlliğin göklerin yedinci katındaki kader hücrelerinin bulunduğu birinci alemdir. Fetih kapısından uçarak girersiniz, altın kapıdan ve tavandan yukarıya yükselirsiniz. Tavan sizin geçmenize engel değildir. Ulaştığınız yerde sol tarafınız geçmişinizdir, sağ tarafınız geleceğinizdir. Ve sadece o anda oraya ulaşabilirsiniz. Zamanın hangi anındaysanız o anda oradasınız. Ve geleceğinize sağa döndüğünüz zaman önünüzde altıgen sonsuza kadar uzanan hücreler dizisini göreceksiniz. Göz alabildiğine uzanan hücreler. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder bu aleme göre. Öyleyse Allah Teala kitap diyor. Allah Teala bir başka ayette İsra suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve külle insanin elzemnahu ta'irehu fi unukihi ve nahricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Herkesin kuşunu boynuna astık diyor Allah Teala. Yani bu nasıl bir kuş sağa sola dilediği istikamete uçabilirse bunun gibi Allah Teala da o hayat filminizi boynunuza asıyor. Burada rakamlar ya sol rakamlardır, kaybedilmiş dereceleri ya da sağ rakamlardır, kazanılmış dereceleri ihata eder. Kıyamet günü diyor Allah Teala onun için bir kitap çıkaracağız ki neşredilmiş olarak ve nahrucu lehu onun için ihraç edeceğiz, çıkaracağız. Yevmel kıyameti, kıyamet günü kitaben kitap yelkahu menşura. Neşredilmiş olarak ona ulaşacak. Hayat filmimizin kendisinden ve kaybedilmiş ve kazanılmış derecelerinden bahsediyor Allah Teala. Nasıl Allah Teala Mutaffifin suresinde kitaben merkuma ifadesini kullanıyorsa, rakamlı kitap ifadesini kullanıyorsa gene bir kitap rakamları olan ama neşredilmiş, herkese ulaştırılmış. Sonra da diyor ki Allah Teala 14. ayet-i kerime de ikra kitabeke, kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bu kitap senin nefsin için kıyamet günü hesap görücü olarak sana karşı nefsin yeter.
nefsinin yaptığı davranış biçimleri. Doğumunuzdan ölümünüze kadar orada hepsini göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanlar için muhteva ona göre dizayn edilmelidir. Ve öyle yapılır. Kim hangi davranış sahibi ise o onun rakamlı kitabına, yani artı ve eksi derecelerden oluşan, rakamlardan oluşan kitabına mutlaka girer. Hayatınızın her saniyesi ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Allah-u Teala'nın burada neşredilmiş demekten bir muradı var. Çıkarılmış. Ne demek istiyor acaba? Kıyamet günü mahşer meydanında toplanıp ikinci defa öldükten ve ikinci defa dirildikten sonra indi ilahiye ulaşırsınız. Orada elektronik sistemler herkesi kendi hesap filminin, kendi hayat filminin, rakamlı kitabının üç boyutlu olarak gösterileceği sisteme ulaştırır. Herkes kendisine ait olan bir hayat filmini seyredecektir. Allah Teala buyuruyor ki o gün, kıyamet günü, kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Neden? Çünkü hangi kapalı kapıların arkasında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, hayat filmi mutlaka onu ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda daima kiramen katibin melekleri var ve onlar hayat filminizin her saniyesini filme alırlar. Kaybettiğiniz derecelerde, kazandığınız derecelerde orada açık bir şekilde bellidir. Öyleyse kıyamet gününün özelliği nedir? Bu rakamlı kitap konusunda oraya ulaştığınız zaman size hayat filminiz gösterilir. Doğumunuzdan ölümünüze kadar. Orada herkesin hayat filmi indi ilahidedir. Allah-u Teala'nın huzurundadır. Ama zaman geriye doğru hareket haline geçtiğinde, zamanın başlangıç noktasına kadar geri dönecektir. Kalan indi ilahidir, cennettir ve cehennemdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir standartta bütün insanların cehenneme gideceği veya cennete gideceği kıyamet günü bellidir. Ve geçmişe doğru zaman geriye döndürüldüğünde hayat filmleriniz oradan indi ilahiden alınır ve ikiye ayrılır. Cehenneme gideceklerin hayat filmi zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir. Cennete girecek olanların hayat filmleri de zeminden 7 kat yukarıda
illiğindedir. Yani gökler aleminin yedinci katının birinci alemindedir. Kader hücreleri adı verilen bölümü ihata eder. Onun için ayrıdır. Cennete gidecek olan ebrarın kader hücreleriyle cehenneme gidecek olan füccarın kader hücreleri birbirinden ayrılır. Başlangıçta kıyamet günü bir tane rakamlı kitabımız var. Bir tane, yani hayat filmimiz var. Negatif derecelerde, kaybettiğimiz derecelerde içinde, kazandığımız derecelerde içinde. Herkesin rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, üç boyutlu hologram hayat filmleri orada. Hepsi bir arada. Ama zaman geriye doğru dönüp de zaman başa gelinceye kadar neticeler bellidir. Allah-u Teala hayat filmlerini oradan alıyor indi ilahiden ve Allah'ın dostlarının, ebrarın, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hayat filmlerini zemin katından 7 kat yukarıda illiğine gönderiyor. Diğerlerininkini ise, cehenneme gideceklerinkini ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicine gönderiyor. Böyle bir dizayn kesin bir ayrımdır. Allah-u Teala rakamlı kitapların sonuçlarına göre, hayat filmlerimizin sonuçlarına göre sonuca götürüyor bizi. Neden acaba Allah-u Teala rakamlı kitap diyor? Filme bazen kitap diyor, bazen kuş diyor Allah-u Teala. Aslında kitap dediği bu oynayan, hareketli hali olan hayat filmimiz. Şu anda beni görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bir şeyler anlatıyorum. İşte benim hayat filmimde bu sahne olduğu gibi aynen görünecek. Ama şimdiki gibi iki boyutlu değil ve bir ekranın içinden ben kendimi seyretmeyeceğim. Boşlukta üç boyutlu olarak seyredebileceğim. Öyleyse neden Allah-u Teala neşredilmiş diyor? Neşretmek, çıkarmak, ortaya koymak, ulaştırmak anlamına geliyor. Hayat filmlerimiz orada kıyamet gününde üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Ve bize hayatımızın her şeyini gösterecek. Allah-u Teala diyor ki öldükten sonra ona, Allah'a döndürüleceksiniz. Ve size bütün yaptıklarınız gösterilecek diyor. Kıyamet günkü olaydan bahseden Allah-u Teala kıyamet günü herkesin hayat filmini göreceği ifade buyuruluyor. Ama Allah'ın ilginç bir ifadesi var. Diyor ki o gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Ağızlarınız konuşmaz. Yani herhangi bir mahkemedeki gibi Allah-u Teala bize ey kulum neler yaptın, anlat bakalım nerelerde suçlusun, nerelerde değilsin diye sual etmeyecek. Birçok insan mahkeme-i kübrayı böyle bir mahkeme olarak düşünürler. Allah'ın başkanlığında bir mahkeme. Hayır sevgili kardeşlerim.
Bu mahkemede ne hakim var, ne savcı var, ne avukat var. Sadece siz varsınız ve bir de hayat filminiz var. Bu hayat filminize dikkatle bakın ki hayat filminiz doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün olayları ifade eder, muhtevasını alır. Hem de her saniye verilmiş rakamları ile birlikte. Onun için rakamlı film yerine rakamlı kitap kelimesini kullanıyor. Allah Teala böyle bir kitabın muhtevasında sizin bütün davranışlarınızın mevcut olduğunu söylüyor. O gün ağzımızı Allah Teala mühürlediği zaman o zaman ne olacak diyor Allah Teala? O zaman diyor uzuvlarınız yaptıklarını söyler ve her şeyinizi görürsünüz o zaman. Uzuvlarınız yaptıklarını nasıl söyler? Hayat filminizde her yapılan şey açık bir şekilde elleriniz ne yapmıştır, ayaklarınız ne yapmıştır, ağzınız ne yapmıştır? Her şey açık bir şekilde görünür. Hepsi davranışlarınızla yaptıklarını anlatmış olurlar birer şahit olarak. Elleriniz, ayaklarınız şahitlerdir. Öyleyse kıyamet günü kimse kendini müdafaa etmeyecek. Etmesine Allah-u Teala'nın izni yok. Çünkü adaletsizlik yapılması mümkün olmayan bir zeminde hayatınızın her saniyesi düşüncelerinizle beraber filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ama dikkat edin ki kazandığınız ve kaybettiğiniz derecelerin hayat filmine intikali farklı hüviyettedir. Eğer bir insan bir yanlış yapmışsa, Allah'ın bir emrini yerine getirmemişse, yasak ettiği bir fiil işlemişse, derecat kaybeder. Mizanda her olayın bir derecatı mutlaka vardır. O derecatı aynen kaybedersiniz. Yani misliyledir. 3 derecelik bir günah işleyen bir kişinin amel defterine 3 derece yazılır. Allah-u Teala diyor ki onların günahları misliyle kaydedilir. Öyleyse 3 derecelik bir günah işleyen kişi 3 dereceyle hayat filminde yer alır. 1 derecelik bir günah işleyen kişinin de hayat filminde sadece bir negatif derece görünür, bir nakıs derece görünür. Peki ya kazandığımız dereceler? Kazandığımız dereceler biz insanların ne kadar Allah'ın indinde değerli ve torpilli olduğumuzu gösteriyor. Çünkü eğer pozitif olarak bir derecat kazanırsanız, yani Allah'ın bir emrini yerine getirmişsiniz veya yasak ettiği bir fiili şeytanın o fiili işlemeniz için fırsat çıkarmasına rağmen işlememişsiniz, o zaman derecat kazanırsınız. Bu kazandığınız derecatın gerçek rakamının bir derece olduğunu düşünelim. Hayat filminize bir derece olarak kaydedilmez. 10 derece olarak kaydedilir. Allah Teala diyor ki bütün kazandığınız dereceleri size 10 kat olarak verilir. Amel defterinize, hayat filminize, rakamlı kitabınıza 10 derecat olarak yazılır. Hepsi bu kadar mı? Kaybedilen derecelere karşı bire bir, kazanılan derecelere karşı bire 10 Allah'ın kanunu. Hayır, hepsi bu kadar değil. Dereceler açısından davranış biçimlerinizin ulaşacağı kesimlerde ayrı hüviyetlerde tatbikata muhatap olursunuz. Yani
Bir dereceye 10 derece at kazanırken, hayat filminize 10 katı yazılırken, Allah'a doğru yola çıkarsanız, mürşidinize ulaştığınız andan itibaren bu 10 kat 100 kat olacaktır. Sonra mı ne olacaktır? Sonra 200 kat, 300 kat, 400 kat, 500 kat, 600 kat, 700 kat olacaktır. Şimdi bakalım olaylara. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Kaybettikleri bir, kazandıkları 10. Olayları değerlendirirler. Kaybettikleri bir, kazandıkları 10. Bu olay nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dilerler, durum aynıdır. Allah onlarda rahim esmasıyla tecelli eder, durum aynıdır. Nereye kadar durum aynı devam eder? Allah onların baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikinditi alır, yerine ihbat koyar, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişilerin gözlerinden kalplerine nur yolu açar, onları huşuya ulaştırır ve onlara mürşitlerini gösterir. Buraya kadar hep 1'e 10 gider. Ne zaman ki bu kişi 14. basamakta Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide, Allah'tan aldığı bir 10 tane insandan sonra ulaşacaktır. O zaman o kişi kalbinin açıldığı, kalbindeki küfrün alındığı, kalbinin içine iman yazıldığı bir noktaya gelir. Başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne olur? Derecat açısından çok önemli bir olay vücuda gelir. O kişinin bu noktaya kadar kaybettiği ne kadar derecat varsa, yani nakıs derecat, yani eksi derecat, yani negatif derecat, bu derecat ne kadarsa onların hepsi pozitif derecata çevrilir. Zâid derecata, artı derecata çevrilir. Allah Teala şöyle buyuruyor Furkan 69'da, onların gidecekleri yer cehennemdir ve yaşadıkları sürece cezaları arttırılır diyor. Yani yaşadıkları sürece hep yanlışlıklar yapacaklardır. Daha çok derecat kaybedeceklerdir. Bunun neticesinde de arttırılacaktır diyor Allah Teala. Azapları arttırılacaktır. Peki 70'te ne diyor? Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani Allah'a ulaşmayı diler de 10 tane insanla mürşidine ulaşır, mürşidinin önünde tövbe ederse ve tövbenin bu tövbe olduğu kesin, çünkü mümin olursa diyor Allah Teala, çünkü amelü salihat yaparsa diyor. Sadece bu takdirde bir insan, yani 10 tane insanla mürşidine ulaştığı takdirde o kişinin Allah Teala mümin olmasını temin eder. Kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır kalbinden, kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşte sevgili kardeşlerim, kalbine kişinin iman yazılıyor. Furkan 70 onu ifade ediyor. Mümin olursa diyor. Amin olmanın mümin kademesi ve amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesine başlarsa, yani nefsinin kalbinde Allah'ın faziletleri birikmeye başlarsa, bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğüse gelir, kalbe ulaşır, mührü aşağı bastırır ve kalbin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Mühür zulmani kapıyı kitlemiştir. Allah'ın katından gelen
kalbin içine giren nurlardan faziletler, iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple ikisi birbirini şiddetle çekerler. Bu çekim sistemi içerisinde bir olay cereyan eder. İman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Yani nefsi ıslah edici ameller işlemektir bunun manası. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizayn içerisinde nefs tezkiyesine başlarsınız. Amelü salihat yaparsınız. O noktada dereceleriniz ne olur? Diyor ki Allah Teala, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Şer, derecat kaybettiren amel. Hayır, derecat kazandıran amel. Seyyiat, derecat kaybettirici işlev. Hasenat, seyyiat, derecat kaybettiğiniz olaylar. Hasenat, derecat kazandığınız olaylar. Günah, derecat kaybettiğiniz olaylar. Sevap, derecat kazandığınız olaylar. Onların diyor Allah-u Teala seyyiatini, yanlış amelleri sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata çeviririz diyor. Pozitif derecelere çeviririz diyor. Öyleyse derecatımız bu noktada bütün kaybettiklerimiz pozitife dönüyor. O güne kadar sevap olarak ne yapmışız? Yaptığımız bütün ameller aynen duruyor. Kazandığımız dereceler aynen duruyor. Hasenatımız aynen duruyor. Ama kaybettiğimiz dereceler, seyyiatimiz, seyyiatimizin hepsini Allah sevaba çeviriyor. Öyleyse imajiner planda, Allah'ın imajiner olarak kuvve platformunda, yani fiilden evvelki devrede kaybettiğimiz dereceleri aşmak için bize kazandırdığı dereceler hesaba katılmaz. Onların hepsi kaybettiğimiz dereceler sevaba çevrilir. Burada bir muhtevayı açıklamak durumundayız. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler arasının istikametinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyle dilemeyen kişi arasında büyük bir farklılık var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Neden? Bu insanlar derecat kazanmak için asli unsuru gerçekleştirmiyorlar. Hataları da devamlı işliyorlar. Ve mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler buyuruyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmezler diyor. Gaflet içindedirler. Kendilerinin neyin kurtaracağının farkında değillerdir, şuurunda değillerdir. Onlar gafildirler diyor. Ayetlerimizi bilmezler. Hükmünü ondan sonra koyuyor. Onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse cehenneme gidenler kimlerdir?
kaybettikleri dereceleri kazandıkları derecelerinden fazla olanlar. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin dereceleri sevap dereceleri az ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Kimmiş bu insanlar hüsranda olanlar? Sevap dereceleri az olanlar. Yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennem. Kaybettik dereceler fazla, kazandıkları dereceler az. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bu insanlar cehenneme gidecekler. Ve kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazla olacak. Dereceler itibariyle girecekleri yer cehennem. Ama Allah Teala Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetlerinde aynı şeyi söylemiyor. Vel Asr diyor. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Âmenû olanlar hariç. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildirler diyor Allah Teala. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar değildir. Tam aksine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Amin olmanın başlangıç noktasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan başlıyor. Birinci amin oluş, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Bu noktada Allah'a ulaşmayı diler dilemez kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceleri aşması lazım. Allah Teala ne yapıyor? Rahim esmasına tecelliye başlıyor. Bu bize derecat kazandırıyor. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alıyor, derecat kazanıyoruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, derecat veriyor bize. Kalbimizdeki ekineti alıyor, derecat veriyor. İhbat koyuyor kalbimize, derecat veriyor. Kalbimize ulaşıyor, derecat veriyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, derecat veriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor, gene derecat veriyor. Birkaç dakikanın içinde bütün bu işlemleri yapan Allah Teala her birinden verdiği derecelerle mutlaka bizim kazandığımız dereceleri kaybettiğimiz derecelerin ötesine geçiriyor. Ondan sonra ne yapıyor Allah Teala? Ondan sonra bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşid sevgisi veriyor, ibadet sevgisi veriyor, tabi oluyoruz. Peki tabi olduğumuz zaman nefs tezkiyesine başlayan bizim için Allah'ın yapacağı işlem nedir? Bütün günahlarımızın toptan sevaba çevrilmesi. Şimdi iki alternatifi karşılaştırmamız lazım. Burada Allah Teala bizi günahlarımızı karşılık dereceler vererek, pozitif dereceler vererek örtmüş Allah Teala. Bu günahlarımızın birinci örtülmesidir. Yani günahlarımızla sevaplarımızın dengeye gelmesidir ve onu da aşırmış Allah Teala. Örttükten sonra fazla da bir kazancımız olmuş. Bu durumda mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman günahlarımız yok ki sevaba çevrilsin. Günahlarımızın hepsini Allah Teala örtmüş. O zaman burada bu durumda olan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi mümkün olmuyor. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra büyük günahlar işlerse işleyebilir.
onun günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlenen günahlar var sadece. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama nefsinin kalbindeki bütün afetler aynen duruyor. Eskiden hayatı neyse o hayatında işlediği günahları işlemeye kişi devam edecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onun birkaç dakika içinde bütün günahlarını örtecek, öteye geçirecek kadar ona derecat vermiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan mürşidinize ulaştığınız noktaya kadar geçen sürede ne kadar günah işlemişseniz onların da sevaba çevrilmesi söz konusu. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece bir alternatif var. Tabi olduğunuz andan, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mürşidinize tabi olduğunuz ana kadar işlediğiniz günahlarınız olacaktır muhakkak. Onların sevaba çevrilmesi söz konusu. Zaten sevaplarınız günahlarınızı aşmıştı. Bu yeni günahlarınızın da sevaba çevrilmesiyle iki kat size verilmesi söz konusu. Demek ki amel defterinizdeki kazandığınız dereceleri Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz devreye kadar geçen zamanda Allah Teala iki kat olarak size verecek. Günahlarınızı affedecek bir, sevaba çevirecek iki. Sonra ne olacak? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız ve nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olacak. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren işlediğiniz bütün işlevlerde Allah Teala size artık 1'e 10 vermiyor. 1'e 100 vermeye başlıyor Allah Teala. Ve ruhunuz birinci gökyüzüne ulaşana kadar nefsinizin kalbinde

daha nur kazanırsınız. Fazilet birikimi gerçekleşir nefsinizin kalbinde. Allah'ın size verdikleri ruhunuz üçüncü kata vardığı andan itibaren artık bire 300'dür. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham alıyorsunuz. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne, nefsi mutmainnedesiniz. Doyuma ulaşmışsınız. Allah bire 400 vermeye başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah Teala bire kazandığınız her bir dereceye 500 kat vermeye başlıyor. Daha sonra 6. kattasınız. Allah da sizden razı oluyor. Allah bire 600 vermeye başlıyor. Sonra 7. kattasınız. Allah Teala size bire 700 vermeye başlıyor ve ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Tezkiye oluyor nefsinizin kalbi. %50'den daha fazla %51 nur birikimi gerçekleşiyor. 2. Huşuya ulaştığınız noktada %2 rahmet birikimi. %49 7 defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi. Ve %51 nur birikimine ulaştığınız gün aldığınız dereceler her bir derecenizin mukabil 1'e 700'dür. Öyleyse Allah Teala kesin bir şekilde insanların cehenneme gitmesini engelliyor. Hangi ayet-i kerime gereğince bize 1'e 700'e kadar, 1'e 100'den başlayarak 1'e 700'e kadar Allah Teala derecat veriyor? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre kim diyor fi sebilillah ise, yani ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah yolundaysa, Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindeyse ruhu, o kişiye diyor ve o kişi bizim ona verdiğimiz rızıktan infak ediyorsa diyor. İnfak, Allah'ın verdiği rızkın infakı. Acaba bu sadece fizik anlamda bir olay mı sevgili kardeşlerim? Hayır. Allah'ın katından gelen rahmet de, fazl da, salavat da rızıktır. Ne zaman ki bu fazlı, fazileti nefsinizin kalbine ulaştırırsınız da nefsinizi Allah'tan gelen bu fazla beslemeye başlarsınız, o andan itibaren manevi rızkı infak ediyorsunuz. Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize infak ediyorsunuz. Kalbinizi nafakalandırıyorsunuz Allah'ın rızkıyla. Ve bu rızkın ilk %7'si için Allah Teala size 1'e 100 verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'ler için %100 katı 700 kata kadar çıkarır. Allah Teala kim Allah'ın yolundaysa ve infak ediyorsa diyor, biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah Teala. Yani biz onlara 1'e 700 veririz demiyor. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar. Yani evvela 1'e 100 veririm diyor. Sonra 1'e 200 veririm diyor. Sonra 1'e 300 veririm diyor. 400, 500, 600, 700 veririm diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve böylece Allah'ın size verdiği dereceler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar çıkıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz.
Eğer evliyalığınız

devam ediyorsa, devam ettiği sürece hep 1'e 700 almakta devam edeceksiniz. Ama bir kişi fıska düştü. Şeytan onu kandırdı. O zaman Allah-u Teala bunların hepsini geri alıyor. O noktadan itibaren 1'e 700 değil, 1'e 100 de değil, sadece 1'e 10 veriyor kazandıklarında kişinin. Bütün sevaba çevirdiği dereceleri geri alıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala ona ne kadar fazladan derecat vermişse onları da geri alıyor. Ve kişi başlangıç noktasına dereceleri itibariyle geri dönüyor. Öyleyse adaletin bir bütün unsurlar dizisi olarak sonsuz bir şekilde Allah-u Teala tarafından tatbik edildiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel boyutlarda tatbik sahasına koymalısınız diye düşünüyoruz. Görüyorsunuz ki Allah'ın torpilli kulları, en torpilli kulları insanlardır. Kazandıkları bir dereceye karşılık 700 katını elde edeceklerdir. Allah Teala böylece onların eğer yollarına devam ederlerse cehenneme gitmelerini kesin şekilde engellemiştir. Neden? Çünkü bir kişi her gün kaybettiği derece, kazandığı derecelerin 100 katından fazla günah işlemesi lazım. Böyle bir şey fizik standartlarda mümkün değil. Her gün bir insanın kazandığının 700 katı günah işlemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir eğer fıska düşmezse. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Değerli izleyenler, dinleyenler ve değerli öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi hayata getirmiş. Allah var olmamızı irade buyurduğu için varız. Eğer bizi yaratmak istemeseydi, şimdi hiçbirimiz mevcut olmayacaktık. Öyleyse kainatın ve bizlerin yaratıcısı olan Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimizi yaratmış. Varız. Şu dünyada bir hayatı yaşıyoruz. İnsan olmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizleri yaratmış ve bizlerden mutlu olmamızı istiyor. Hedef aldığı şey bu. Bizlerin mutluluğu, hepimizin saadete ulaşması Allah'ın temel ilkesidir. O hepimizin mutluluğu yaşamasını istiyor. Huzur içerisinde, mutluluk içerisinde bir dünya hayatı ve arkasından da herkesin cennete girmesi Allah'ın temel isteğidir. Ama orada durun. Çünkü cennetinizi veya cehenneminizi oluşturacak olan siz kendinizsiniz. Şu dünyayı kendinize cennet yapabilirsiniz ya da cehennem yapabilirsiniz. Her halükarda sizler için sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bu dünya hayatında cennetini yaşarsınız, mutlu bir insan olursunuz ya da cehennemini yaşarsınız, mutsuz bir insan olursunuz. Ki ikinci olay söz konusuysa gideceğiniz yerde kesinlikle cehennemdir. Öyleyse her şey bir taleple başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne diyordu Allah Teala? Kalpleriniz diyor. Onlar diyor, kalplerinde olmayan bir şeyi dilleriyle söylediler. Kalplerinde olmayan bir talebi dilleriyle söylediler diyor. Hani şu münafıklardan oturanlar, savaşa katılmayanlar, Allah Teala'nın o ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın söylediği şey, onlar diyor her ne kadar biz de savaşa katılmak istiyoruz dedilerse de onlar savaşacaktık. Savaş sona ermiş. Ondan sonra diyorlar ki biz de savaşacaktık, savaşmak istiyorduk. Allah Teala buyuruyor, onlar kalplerinde olmayan bir şeyi dilleriyle söylüyorlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere sesleniyorum. Bu dilek kalbinizde olan bir dilek olmalıdır. Kalbinizde olmayan bir şeyi Allah'a söylüyorsanız, Allah'a kalpten ulaşmayı dilemiyor da lafla "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diyorsanız, bu Allah'ın katında bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Burada bir hedefe gitmeniz mümkün değildir. Allah'ın katında
sizi kıymetli kılan şey Allah'a ulaşma dileğinizdir. Ve bu dileği kalpten yaptığınız takdirde dileğiniz geçerlidir. Yoksa geçerli değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Burası sizin mümin olduğunuz yerdir. Amini olduğunuz yerdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Burası sizin tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğunuz noktadır. Burası sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulduğunuz noktadır. Burası sizin dalaletten hidayete adım attığınız noktadır. Burası sizin tağutun dostu iken Allah'ın dostu olduğunuz noktadır. Burası sizin tağutun kulu iken Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Burası sizin cehennemden kurtulduğunuz, cennet ehli olduğunuz noktadır. Cenneti hak ettiğiniz noktadır. Fısktan kurtulduğunuz noktadır. Küfürden kurtulduğunuz noktadır. Cehennemden kurtulduğunuz noktadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelidir. Mutluluk gemisi o iskeleden yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorsanız mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız mutlu olamazsınız. Şu dünyada mutsuz bir hayat geçirirsiniz. Huzursuzlukla, kavgalarla dolu, mutsuz, sıkıntılı bir hayat. Bu hayatta zengin olabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. Ama bu kazandığınız paralarla mutluluğu satın alamadığınızı göreceksiniz. Birçok insan için ben para kazanayım, mutlaka mutlu olurum felsefesi söz konusudur. Hiç kimse para kazandığı için mutlu olamaz. Mutluluk ayrı bir konudur. Mutluluk evvela dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Kim o mutlu olmayı dileyenler? Onlar kimlerse, cennet saadetine ulaşmak istiyorlarsa yapmaları lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi mi? Gerisi Allah-u Teala tarafından tahakkuk ettirilir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da bunu gördüğü anda onu kendisine ulaştırmayı dileyecektir. O kişiyi Allah da kendisine ulaştırmayı dileyecektir. Öyleyse karşılıklı talepler. Önce biz insanlar kendi irademizle, serbest irademizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilediğimiz anda Allah'ın koruyucu kalkanı üzerimizi kaplar, tağutla ilişkimizi keser, tağutun bizi Allah'ın yolundan alıkoymasına, Allah'ın yolundan saptırmasına asla müsaade etmez. Allah'ın koruyucu kalkanının altında artık muhafaza altına alınmışızdır. İşte bu noktadan itibaren o kişi cennet mutluluğunun sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefsinin kalbine Allah-u Teala'nın ifatı yazdığı kişi bu noktadan itibaren bir güzelliği yaşamaya başlar. O
bu noktadan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Dünya saadeti için de bir gayretin içindedir. Ama Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı o kişinin üzerine geldiği noktadan itibaren o kişi artık mutludur. Çünkü Allah onun iradesini kendi iradesine bağlamıştır. Muhafaza altına almıştır. Ve kişiyi kendisine mutlaka ulaştıracaktır ruhen. Böyle bir dizaynda kişi için mutluluk söz konusudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Derhal Allah Teala onda 7 tane furkan oluşturacaktır. Bu 7 furkanın her biriyle o kişinin günahlarını örtecektir. Günahları tamamen örtülecektir. Ve örtüldüğü andan itibaren de o kişi Allah'ın cennetine ehil olacaktır. Çünkü sevapları, günahları tamamen örtüldüğü için o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Öyleyse kişinin günahlarının sevaplarını aştığı bir noktadan ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazladır. Allah'ın kanunu ise cennete girebilmek için mutlaka sevapların günahları aşması gerekir. Allah'ın kanunu budur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah'ın koruyucu sistemi sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizin için hüküm fermadır ve sizi mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırıncaya kadar geçen zaman süresinde şeytanın bütün tuzaklarından Allah korur. Bu süre 5-6 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşıncaya kadar geçen safha. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi ölse de ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ölümden sonra ulaşacaktır ama kişi evvelce cenneti hak ettiği için o kişi ruhunu Allah'a canlıyken, hayattayken kendisi ulaştıramadığı halde öldükten sonra ruhunun Allah'a ulaşmasına rağmen gene de Allah'ın cennetine girecektir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama ömrü 5-6 aylık bir zaman parçasına sahip olmamıştır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti o kişi zaten elde etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde güzel olan nokta budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yeni hayat. Bu yeni hayatınızı en güzel standartlarda Allah-u Teala gözlerinizin önüne seriyor. Buyurun diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, cennetim sizin olsun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları örtüleceği için ve Allah'ın kanunu da sevapları günahlarından fazla olan mutlaka Allah'ın cennetine gireceği için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah onun bütün günahlarını örter. Böylece kişiyi sevapları günahlarından fazla olan bir noktaya derhal ulaştırır. 6-7 dakika içinde olay tamamlanmıştır. Kişinin sevapları günahlarını aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Mutluluğunuz sizin elinizde. Sadece tek alternatifli bir denklem çözümü bu. İkinci alternatifiniz yok. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutlaka cennete ulaşacaksınız veya dilemeyeceksiniz. O zaman gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse kurtuluşun ikincisi yok. Alternatifi yok. Sadece bir tek şey sizi kurtuluşa ulaştırabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemedikçe ondan sonraki safhaların hiçbirisi oluşmaz. İkinci safhada mürşidinize ulaşırsınız. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Allah'a ruhunuzu teslim edersiniz. Dördüncü safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Beşinci safhada nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Altıncı safhada irşada ulaşırsınız. Yedinci safhada iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmak imkanını bize bahşetti. Mutluluğunuzun nerede başladığını, nereye kadar ulaştığını hepiniz bileceksiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde sizin için mutluluk söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde cennet mutluluğunu dünya hayatı da dünya mutluluğunu ihtiva eder. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ama diğerleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cennet mutluluğuna hiçbir zaman ulaşamayacakları gibi dünya mutluluğunu da yaşayamazlar. Öyleyse her şey elinizde sevgili kardeşlerim. Hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve Allah'ın sizin için öngördüğü, hedef tayin ettiği mutluluğu yaşayın. Bu mutluluğu yaşayabilmeniz ancak böyle bir talebin sahibi olmanız da mümkün. Başka türlüsü hiç mümkün değil. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan odur, mutluluktur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu saadetin, bu mutluluğun sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu güzelliği birlikte yaşamak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sevgili kardeşlerim. Öylesine Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini anlatıyor ki her şey. Düşünün bir defa. Ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Allah-u Teala diyor ki onların ticaretleri hiçbir işe yaramadı. Hidayete karşılık hidayeti satın almamışlar. Hidayete karşılık dalaleti satın almışlar. Allah'a ulaşmayı bilememişler. Onların ticareti onlara hiçbir menfaat, fayda sağlamadı diyor Allah-u Teala. İşte sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hidayetine dikkatle bakın. O hidayet sizi hedefe ulaştıracaktır. Birinci hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Diğer hidayetler arkadan mutlaka onu takip edecektir. Mürşide ulaşmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak,
mutlaka onu takip edecektir. Sadece 6 aylık bir ömrünüzün olması yeterli. Öyleyse şu dünya adı verilen gezegende yaşıyorsunuz. İstediğiniz şey ne? Mutluluk mu? O zaman mutluluk ayaklarınızın altında. Bir dileğinizle mutluluğu mutlaka yakalarsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracaktır. Arkasından da ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Bu konuda kesin sözü var. Diyor ki Allah Teala, kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de öyle söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mülaki kılar diyor. Kendisine ulaştırır. Hidayet kelimesiyle ilka kelimesi çok ayrı köklerden olmalarına rağmen ikisi de ulaşmak manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a mülaki olmasıdır. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a hidayet olmasıdır. İşte Şura 13'te yehdi ileyhi men yunib diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor.

Ama Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine mülaki kılar diyor. Gene ulaştırır. İlka, ulaşma, vasıl olma anlamına geliyor. Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: İlla alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar hariç diyor. Kimler? Huşu sahipleri hariç diyor. Ve onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhların ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında ister Allah'a yönelmek şeklinde ifade edilsin, minip böyle bir kelime Allah'a ulaşmayı değil de Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ona karşı, Allah'a karşı. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ki bir sonraki ayet-i kerimeyle birlikte mütalaa ettiğimiz zaman Allah Teala'nın dizaynında

Allah'a. Ulaşmak söz konusu. Bu ulaşma vetiresi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ama burada Allah-u Teala'nın enteresan bir ifadesi var. Ona yönel ve takva sahibi ol. Ona karşı, Allah'a karşı ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi hizbiyle, kendi her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar müşriklerdir diyor Allah Teala. İki grup insan var, fırkalara ayrılanlar ve tek bir fırkayı vücuda getirenler. İşte müminler sadece o tek fırkadakilerdir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini yerine getirdi. Bir tek müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar, o bir tek fırkanın dışındaki, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dışındaki bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Ne diyordu İblis? Allah'ın huzurundan kovulması üzerine ya Rabbi diyordu, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben bu Adem oğullarının önlerinden, arkalarından mutlaka önlerine çıkacağım. Ademoğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından mutlaka sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Onların sana ulaşmalarına mani olacağım. Ve pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Başarmış mı? Evet, başarmış. Bir tek fırka hariç, bütün fırkalar, 73 fırkadan 72'si tağuta kul oluyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size mutluluğun yolunu gösteriyor Allah-u Teala. Nasıl bir mutluluğa ulaşma söz konusu? Hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaşmak söz konusu. Ama bir dilek olmazsa olmaz. Mutluluğun olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler bundan sonraki bütün safhaları yaşarlar. Onların bütün engelleri alınır. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen bu insanlar gören, işiten, idrak eden insanlar olur. Allah kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerini yarar, göğüslerinden kalbine nur yolu açar. Onlar zikir yaparlar, Allah'ın katından gelen rahmete faz göğüslerinden içeriye girer. Kalplerine rahmet nurları ulaşır. Sonra zikir yaparlar, kalplerine ulaşan bu rahmet nurları ikiyi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlar içinse Allah'ın garantisi var. Onlar irşat makamına ulaşmayı diledikleri zaman mutlaka Allah-u Teala onlara mürşitlerini gösterecek. Ve istiyorlar onlar ulaşmayı mürşitlerine. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitlerini gösteriyor. 14. basamak. Burası artan hidayeti gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, hidayet üzere olur. Ama Allah-u Teala onların hidayetlerini arttırırız diyor. İşte bu artan hidayettir. Kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşidine ulaşırsa ne olur? Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet alır. Bu noktaya kadar 12 tane ihsan alan kişi 7 tane de nimet alır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Kalbinin içine iman yazılır.
Bu derin imamın ruhu kimin başımızdan gelmişse o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et. Emrini verir. Ve ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. Sonra o kişinin nefs tezkiyesine başlaması, amel-i salihat işlemesi söz konusudur. Islah edici ameller, nefsin kalbindeki afetleri azaltmak suretiyle yerine fazılları yerleştiren bir statü. Öyleyse burada bir noktaya işaret etmemiz lazım. İnsanlar hayata eşit şartlarla başlarlar. Kulvara herkes eşit şartlarda ulaşır. Hayat bir yarıştır. Nedir kişilerin durumu? Nefslerimiz var. Kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhlarımız var. Kalbi %100 hasletlerle dolu. Öyleyse iki tane yüzlerinden yüz dengede sağ kanat ve sol kanat. Sağ kanat ruhumuz, sol kanat nefsimiz. Sol kanat baştan aşağı afetlerle dolu. Sağ kanat baştan aşağı hasletlerle dolu. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyetinden sonra bu kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yapmaya başlayınca nefsinin kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bunlar göğüsten o yarıktan geçmek suretiyle kalbe ulaşırlar ve kalbin nur kapısının üzerine baskı yaparak onu zülmani kapıya kadar indirirler. Kalp o sırada baştan aşağı karanlıklarla doludur. Zülmani kapı kapanınca karanlıkların kalbe girmesi artık engellenmiştir. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının o mürün üzerine baskısı oradan kalbinize şeytanın karanlıklarının inmesine, ulaşmasına, çıkmasına kesinlikle müsaade etmez. Ve karanlıklar nefsinizin kalbine zikir boyunca giremezler. Öyleyse ne olur? Nefsinizin kalbi birkaç dakika içinde Rabbani kapıdan giren nurlarla aydınlanır. Ötekiler de kapı dışarı edilir. Karanlıklar hiç kalmaz nefsinizin kalbinde. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. 3-4 dakikalık bir zaman bu iş için yeterlidir. Ondan sonra da zikir boyunca nefsinizin kalbi tamamen hasletlerle, affedersiniz, fazıllarla, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllarla dolar. Böyle bir statü içerisinde nefsinizin kalbi. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları ilk %7'ye ulaştığı zaman ruhunuz birinci gökyüzüne doğru yola çıkacaktır. Böyle bir şey için zikir temel şarttır. Ve ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu, nefsinizin kalbinde de %7 nur birikimi gerçekleşti. İki de rahmet nuru %9 eder ama biz %7'leri hesaplayarak çıkalım. Nefsi emare burası. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvamedesiniz. Ruhunuz ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına yükseliyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainedesiniz. Dördüncü kattasınız. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiyedesiniz. Allah, siz Allah'tan razısınız. Beşinci gök katındasınız. Ruhunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi altıncı gök katındasınız. Nefsi mardiyedesiniz. Allah da sizden razı oldu. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi tezkiyedesiniz. Yani nefsinizin kalbindeki nurların toplamı karanlıkları aştı. %51, %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur nefsinizin kalbini işgal etti. Alacakaranlık oldu nefsiniz. Ama aydınlık taraf
karanlık tarafı geçti %49'a, karanlığa karşılık, zulmete karşılık %51 nur, %2 rahmet, %49 fazıl. Aslında fazıllarla afetler %49 üzerinden birbirine eşit. %2 rahmet dengeyi fazıllar lehine değiştiriyor. Ruhunuz mu vücudunuzdan çoktan ayrılmıştı, Allah'a vasıl oldu. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı noktadan Allah'a varıncaya kadar geçen süre 3-4 aylık bir zaman parçasıdır. Bu zaman zarfında ruhunuzun görevini başınız üzerindeki devrin imamının ruhu gerçekleştirir. Ama ondan sonra %51 nurdan sonra artık ruhunuzun iç dünyanıza tesiri olmayacaktır. Nefsinizin kendi içinde meseleler çözülecektir. %51 rahmet, %2 rahmet artı %49 fazıl, %51 nefsinizin kalbinin aklandığını gösterir. Böyle bir noktayı Allah-u Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde anlatıyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ نَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır. Neden kendi nefsi için yapmıştır? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Tezkiye ve tasfiye olacağına dair. Allah'a teslim olacağına dair. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında bu kişi tezkiye olmuştur. Yani nefsinin kalbine %51 nur doldurmayı başarmıştır. Nefs içindeki denge nurların lehine dönüşmüştür. Ruhun bu noktadan itibaren bir fonksiyonu yok artık. Nefsinizin kalbi giderek fazıllarla dolacaktır. %51'den sonra Allah'ın evliyası olduğunuz fena makamındasınız. %61'e kadar çıkarsınız. Beka makamında %71'e kadar çıkarsınız. Zühd makamında 81'e kadar çıkarsınız. Böylece Muhsinler makamı fizik vücudunu teslim ettiğiniz yerdir. Ulelbap ve ihlas makamlarında nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Salam makamının ilk 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde de iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Ve Allah ile olan o müstesna yaklaşım sona erer. Orada iradeniz Allah'ın iradesine tabi olmuştur. Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındığınız cümlesiyle irşat görevi verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın öğretisi bunların hepsini gerçekleştirme imkanını veriyor sizlere. Unutmayın ki hepimiz sadece bir yaratıktan ibaretiz. Sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Yaratan o, Allah-u Teala. Bazı dışarıdan kişiler bize diyorlar ki böyle parmağını yukarı kaldırıp Allah'a işaret etme, o zaman Allah'a mekan izafe ediyorsun diyorlar. Biz de doğru diyoruz, Allah'a mekan izafe ediyoruz. Allah'a mekana ihtiyacı yoktur. Ama o Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim yukarıdan aşağı indirilmiştir. Kim tarafından? Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Açık ifade, bu kitabı biz indirdik diyor Allah-u Teala ve onun muhafızı da biziz, biz diyor Hicr suresinde.
Öyleyse Allah Teala oradadır. Arşa istiva ettiğini, arşa oturduğunu söylüyor Allah Teala. 7 altı alemi yaratmış. Bir asıl, bir zıt olmak üzere. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Allah Teala her şeyi zıttıyla kaim kıldığını ve çift yarattığını söylüyor. Onun için alemlerin sayısı 7 değildir, 6'dır. Zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, fizik vücudumuzun ve nefsimizin alemleri. Gayb alemi ve onun zıttı olan berzah alemi, cinlerin fizik vücutlarının ve nefslerinin alemleri. Emr alemi, ruhların alemi ve zulmani alem, şeytanların alemi, 6 alem. 3 asıl, 3 onun zıttı. Peki 7. bir alem sayılabilecek olan bir şey var mı? Allah'ın ilmi ve rahmeti de bütün alemleri kuşatmıştır. Ama alem değildir. Allah'ın rahmeti ve ilmi onu oluşturmaktadır. Kainattaki her varlığı Allah'ın rahmeti ve ilmi kaplar. Bu sebeple Allah her yaptığımızdan anında haberdardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala kainatı bu standartlarda yaratmış, insanı da yaratmış. Diyor ki ben yeryüzünde mutlaka bir halife kılacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde dikkatle her şeyi yerine oturtun. O Allah'tır, yaratıcıdır. Bizlerse hepimiz sadece birer mahlukuz. Melekler de mahluktur, cinler de mahluktur. Aklınıza giren canlı ve cansız her şey, her şey, her şey sadece mahluktur. Sadece Allah Halık'tır. Ve bize ruhundan üfürerek bizi ruh sahibi kılmış ama ruhumuzu da kendisine hayattakini iade etmemizi, teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. Ve mutluluğunuzun temelinde de bu vardır. Kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırıp da ona teslim ederse 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında ruh yok olur. Bu demektir ki o kişi ruhunu Allah'a teslim etmeyi başarmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse bu noktadaki muhtevaya hadi gelin beraberce bakalım. Allah Teala ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasına kadar geçen devre için hepinize garanti veriyor. Diyor ki kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Emrat suresinin 27. ayet-i kerimesinde hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala kesin olarak bunu söylüyor. İşte bu keyfiyet Allah Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Ve Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştırır. 21. basamak. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla kaplanmıştır. Ve buraya kadarı Allah'ın garantisi altındadır. Bundan sonrası
garantinin dışına çıkar. Peki burada ne olur? Burada kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdığı noktada üçüncü kat cennetin sahibidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebi, bu dileği kalbinizden yapacaksınız. Sakın siz de o insanlar gibi olmayın. Allah ki onlara diyor ki, onlar sana dilleriyle kalplerinde olmayan bir şeyi söylediler. İşte siz de kalbinizde olan bir şeyi Allah'a ulaştıracaksınız. O dilek kalbinizde olacak. Kalbinizdeki şurada, kalbinizdeki bir dileği Allah'a iç dünyanızdaki iç sesinizle veya dış sesinizle ulaştıracaksınız. Ama kalbinizde mevcut olan bir dileği ulaştıracaksınız. Hep kalbinize bakan Allah Teala bunu kalbinizde görmek ister. İşte her şey böyle başlar. Kişi birinci kat cennetin sahibidir. Dilediği anda 6-7 dakika içinde Allah Teala onun kaybettiği derecelerden kazandığı dereceleri fazla hale getirir. Bütün kaybettiği dereceleri örter. Ona furkanlar verir. Ve bu noktadan itibaren kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Nefs eskisi başlıyor. Henüz dünya saadeti başkalarından biraz çok farklı değil. Sadece Allah'ın kontrolü altında olduğu için tağutun kendisine yapabileceği negatif şeylere Allah-u Teala mani olduğu için o kişi bir mutluluk devresi geçirecektir. Ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar da bu koruyucu kalkan devam eder. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman hem koruyucu kalkanın şeytanın telkinlerinden onu kurtarması sebebiyle hem de nefsinin kalbindeki fazıllar arttığı cihetle kişi her gün biraz daha mutlu olacaktır. Ve 21. basamakta ruhunu o kişi Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişiye zikir yapma zevkini Allah vermiştir. Namaz kılmayı Allah bir zevk haline getirmiştir. Oruç tutunca karnının acıkmamasını temin etmiştir Allah-u Teala. Böyle bir statü söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah garantisini ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı güne kadar veriyor ki burası nefsinizin kalbinde zaten %51 fazıl birikimi gerçekleştiği için dünya saadetinin de yarısını aşan bir mutluluk artık sizindir. Bunu devam ettirebilmeniz, o noktaya kadar ulaştığınız 33 bin zikrinizi devam ettirmenize bağlı. Eğer devam ederseniz hedeflere gidebilirsiniz. Bu bir tek dileğinize karşı Allah'ın size bahşettiği mutluluklara bir göz atın. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, kalbi bir dilek karşılığı, kalbinizde olanı Allah'a ulaştırmanız kaydıyla Allah-u Teala size dünya saadetinin yarısını veriyor. Nefsinizin kalbinde %51 haslet varsa, fazıllar varsa %49 karanlık kalmıştır. Öyleyse aydınlıklar, nurlar karanlıklara galebe çalmıştır. Artık davranış biçimlerinizin %50'den fazlası pozitif olacaktır. Kaldı ki bundan sonraki devrede de pozitif istikamete ilerlemeniz her geçen gün daha kesin bir kurtuluşu müjdeler. Fizik vücudunuzun, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimine kadar hep artarak giden bir mutlulukla yaşarsınız. Ama en azından yarısı, dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Siz namazı sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Siz zekatı sevmeyeceksiniz, Allah sevdirecek.
Siz zikri sevmeyeceksiniz, Allah sevdirecek. Ama mutlaka sevdirecek. Ve ruhunuzu kendisine ulaştıracak. O ulaştıracak. Bu cennet saadetinin üçüncü katıdır. Dünya saadetinin ise yarısıdır. Allah'ın garantisi de buraya kadar. Bundan sonra sizin gayretinize bağbeste bir olay. Eğer Allah'a tevekkül edebilirseniz ve zikrinizi aynı seviyede devam ettirip de biraz da yükseltebilirseniz, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edebilirsiniz. Eğer zikrinizi daha çok arttırırsanız, daimi zikre doğru yaklaşırsınız ve bir gün nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Sonrası mutlaka gelir, irşada ulaşırsınız. Daha sonrası da mutlaka gelir, iradenizi de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi kılınırsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz Allah'a köle olmak. Kul olmanın ötesine geçmek. İradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gün Allah'a köle olacaksınız. O zaman mutluluğunuz çok üst boyutlara ulaşacak. Allah'ın iradesi komutlar zinciriyle sizi kendisine bağlayacak. Her an sadece Allah'ın söylediklerini yapacaksınız. Öyleyse o müstesna güne hepinizin ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlayalım inşallah. Sevgili kardeşlerim, bilirsiniz ki İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani kainatın tek dini, ...28 tane basamaktan oluşuyor. Dört tane, yedi basamak. Bu 28 basamak, yedi tane safa içeriyor. Ve bunun yedinci safhası konumuz. Her safhada ayrı bir olay tahakkuk ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Can dostlarım, gönül dostlarım, yeni bir konu, yeni bir gün, yeni bir akşam, her şey çok güzel. Yedi safhadan evvela bahsedelim. İslam yedi safhadan ibarettir. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada mürşide 10 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 10 ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak var. Üçüncü safhada birinci hidayete ermek var. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, ikinci hidayet. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim edip nefsi hidayete erdirmek. Altıncı safhada irşada ulaşmak. Yedinci safhada da İrşad ehli olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Başka bir ifadeyle Allah'a köle olmak. İşte bugünkü konumuz bu anlattıklarımızdan sonuncusu Allah'a köle olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bütün gönlümle istiyorum ki Allah'ın güzelliklerini hepiniz yaşayasınız. Sizi insan olarak yarattı diye, bu güzellikleri yaşatıyor diye Allah'a çok hamd etmek ve şükretmek. Öyleyse İslam'ın yedi safhasının basamaklar itibariyle nereye geldiğini görelim. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü safhada başlıyor. Üçüncü basamakta başlıyor. Yedinci basamakta sona eriyor. On dördüncü basamakta irşat makamına ulaşıp tabi oluyoruz. Teslim oluyoruz. Yirmi birinci basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşıyoruz. 4. kademesinde. 5.sinde ise Allah'a köle oluyoruz. Allah'a köle olduğumuz noktaya yakinler açısından bakarsak ilmel yakin 3. basamakta başlıyor. 23. basamakta tamamlanıyor. Aslında 22. basamakta tamamlanıyor. 23-24. basamaklar ilmel yakinle aynel yakin arasında bir geçit. 23, 24, 25. basamaklar
hak aynel yakine bir geçit. İlmel yakinle aynel yakinin arasında. 25. basamakta affedersiniz. Aynel yakinin sahibi oluyor kişi. Hikmet sahibi oluyor.

Aynen yakin 27. basamağın ...26. basamakta başlıyor, 27. basamağı içine alıyor. Aynel yakin, 28. basamağın 4 mertebesini de, 4 kademesini de muhtevasını alıyor. Ve Hakkul yakin, 28. basamağın 5. mertebesi, 6. mertebesi ve 7. mertebesi, başlangıç noktası ve insanların, bu hedefe ulaşabilmiş insanların %90'dan fazlası için sonu 6. mertebede bütün kavimlerdeki Resuller var, 7. mertebede ise sadece devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkat edin.

Allah ile olan ilişkiniz söz konusu ve yücelmek söz konusu. Öyleyse Allah'a köle olmak bu konunun zirvesini teşkil ediyor. Allah'ın hakkül yakin takvaya ulaştırdığı, bir hakkın takvaya ulaştırdığı, iradenin teslimine ulaştırdığı bütün insanlar Allah'ın kölesidir. İrşad makamına tayin edilirler. Bunlar beşinci kademeyi teşkil ederler. Altıncı kademede her kavimdeki resuller vardır. Yedinci kademede sadece devrin imamı vardır. Öyleyse Allah'a köle olmak üç grubun tayin edildiği bir bölümdür. Hepsi tayinle bu görevi alırlar. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını, irşat makamının sahibi yapar. Niçin yapar? Çünkü kişi sadece Allah'tan aldığı emri gerçekleştirebilecek olan bir özelliğe Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Kendi nefsinin afetleri olmamasının ötesinde Allah'ın iradesini bağlamıştır. Bu bağlamda iradenin, cüz'i iradenin ilahi iradeye bağlanması, sadece ilahi iradenin iradesine uyulacağını ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel dizaynda. Şimdi bu panoramayı baştan sonra adım adım birer cümleyle geçerek konumuza ulaşalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Bu değerlendirmede pozitif olanların hepsi Allah-u Teala tarafından seçilirler. İkinci basamak. Ve bu iki basamakta kalanlar kurtuluşa ulaşamazlar. Allah-u Teala tarafından seçilmelerine rağmen. Ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte dileyenler üçüncü basamaktadır. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka cennet sahibi kılar kişiyi. Ve Allah-u Teala derhal kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Böyle olduğu anda Rahim Esması ile tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli Allah-u Teala'nın gözlerinizde bulunan görünmez bir perdeyi, Allah'ın bildiği ve sizi irşat makamına baktığınız zaman onu tanımanıza mani olan bir perdeyi Allah-u Teala gözlerinizden alır. Hicabı mesture. Kulaklarınızdan vakrayı alır. Kulaklarınızda bir engel var. Allah'ın irşat müessesesini işitemezsiniz. Daha doğru bir ifadeyle zamanın ifadesine göre hidayeti duyarsınız ama işitemezsiniz, manasına varamazsınız. Hidayete müteallik olan hususları işitemezsiniz, manasına varamazsınız. Sonra Allah-u Teala onu kaldırır, kulaklarınızdan alır. O zaman
gözlerinizle görmeye başlarsınız, kulaklarınızla işitmeye başlarsınız. Sonra Allah Teala 7. basamakta kalbinizdeki idraki önleyen ilahi konfitürü oradan alır ve yerine ihbat koyar. 7. basamaktasınız. Böylece hidayeti sadece işilerek manasına varmak değil, idrak etmeye başlarsınız. Kendinize mal etmeye başlarsınız. Sizin mülkiyetinizde olur. Hidayetin kendisi ve müdafaası. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra Allah kalbinize ulaşır. 8. basamaktasınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. 10. basamak. Ve zikre başlarsınız. Böylece kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama kalbiniz mühürlü, mühürün arasından sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları 11. basamakta kalbinize sızmaya başlar. Ve kalbinizin, nefsinizin kalbinin bir köşesinde oraya duvara yapışıp orada kalırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, on ikinci basamakta kalbinize ulaşan rahmet nurları %2'ye ulaşır. Bu birikimin sonudur. Bu sizi huşu sahibi yapar. Yani 12. basamaktasınız ve huşu sahibi olursunuz. Aslında ön huşuya 9. basamakta ulaşmıştınız. Kalbinizi Allah-u Teala Allah'a çevirdiği zaman nasıl toprak Allah'ın rahmetine hasretse sizin nefsinizin kalbi de Allah'ın rahmetine hasret bir halde huşuya ulaşır. Allah-u Teala toprağın kuru bir halde olmasını, yağmura hasret olmasını, rahmete hasret olmak üzere vasıflandırıyor ve toprağı huşu sahibi olarak kabul ediyor. Haşyetle, huşuyla toprak bir şeyler bekliyor Allah-u Teala'dan. Beklediği şey rahmet, yani Allah'ın yağmurunu yağdırması. İşte tıpkı bunun gibi ön huşu bir beklentiyi ifade ediyor. Huşu da kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor. Huşunun muhtevası fazılla alakalı değildir. Huşu rahmetle alakalıdır. Ve huşuya ulaşıyorsunuz. 12. basamaktasınız. Ve Allah'tan, Allah size mürşide ulaşma konusunda derin bir arzu veriyor. Mutlaka her şeyden vazgeçip bir irşat makamına ulaşmak sizin için vazgeçilmez bir tutku oluyor. Bu tutku sebebiyle hacet namazını kılıyorsunuz. Bu tutkuyu siz vücuda getirmiyorsunuz. Allah vücuda getiriyor. Hacet namazıyla beraber Allah mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız gösterdiği zaman gidip tabi oluyorsunuz. 14. basamaktasınız. 14. basamak bir dönüm noktası. O ana kadar Allah'tan rahmet alıyordunuz. Fazl alıyordunuz.
bu noktadan itibaren zikir yaptığınızda tabiyetten sonra rahmetle faz ve rahmetle salavat almaya başlıyorsunuz ve zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbinde Allah'ın rahmeti, fazlı rahmeti, salavatı kalbinize ulaşıyor. Mührü aşağı itiyor, zulmani kapıyı kapatıyor. Ve nefsinizin kalbine giren rahmet, faz ve salavattan fazılları nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi tutmaya başlıyor. Kendisine manyetik alanla cezbetmeye ve orada kalmasını temine başlıyor. Evvelce kalbinizde iman kelimesi yazmıyordu. 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kim olursa olsun, tabi olduğu anda Allah Teala o kişinin başının üzerine devrinin onun ruhunu getirir. Bu sebeple o kişinin kalbinin mührü açılır Allah Teala tarafından. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınır, kalbin içine iman yazılır. Ve kişi kalbi de mümin olan bir hüviyete ulaşır. Sonra Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sonra ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Tabi olduğu mürşidin dergahına ulaşır. Devrin imamına tabi olmuşsa o zaman doğrudan ana dergaha ulaşır. Kişinin nefsi Allah'tan gelen fazılları iman kelimesinin etrafında toplamaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu tezkiyeye paralel olarak şeytan nefsinizin kalbindeki yalnız afetlere tesir ettiği için afetleri yok ettikçe şeytanın hakimiyeti yok ettiğiniz afetlere paralel olarak azalacaktır. Bu da fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması, yani fizik vücudunuzun hidayetidir. Öyleyse ruhunuz da hidayet üzere, hidayetin içinde, hidayete adım atmış durumda. Hidayet ruhunuz için başlamıştır, fizik standartlarda başlamıştır, nefsiniz için başlamıştır, fizik vücudunuz için yine başlamıştır. Aynı zamanda azalmakta olan afetlere paralel olarak iradeniz güçlenecektir. İradenizin de hidayeti başlamıştır. Dört hidayetin sonunda konumuza ulaşacağız. İradenizin de Allah'a teslimiyle Allah'a köle olacaksınız. 21. basamağa kadar geçen süreç içerisinde ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. Nasıl bir işlev bu? Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştı. Nefsinizin kalbinde biriken ilk %7 nur birikimiyle, yani fazıl birikimiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefse emmaredesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşır, nefsi levvamedesiniz. Üçüncü defa %7 nur birikimi üçüncü kat mülhimedesiniz. Yani Allah'tan ilham almaya başladınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi mutmainedesiniz. Ruhunuz dördüncü katta. Tatmin oldu artık iç dünyanız. Allah'ın verdiklerini mutlak olarak yeterli buluyorsunuz. Ve beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da sizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikimi

hidayete eriyorsunuz. Ruhunuz 7. gök katının 7 tane alemini aşıp dikey bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmış oluyorsunuz. Allah'a vasıl oluyorsunuz. Seyri sülukunuz tamamlanıyor. Birinci hidayete ulaşıyorsunuz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatına sığındı. Sığınağa, ki Allah'ın zatı sığınaktır, sığındığı anda ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Birinci hidayet tamamlanmıştır. Ruhunuza ait olan hidayet. Sonra ne olur? Sonra yolunuza artık bir normal yolculuk olarak değil ama kemal derecelerinde olgunlaşmak yoluyla ruhunuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra 22. basamaktasınız yok olduğu anda nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar burada çıkar. 61'e ulaştığı zaman Allah sizin ruhunuza yeni bir ruhunuzu vücuda getirip ona bir taht ihsan eder. Allah'ın indinde, indi ilahide baki oldunuz. Sonra mı ne olur? Sonra daha çok zikretmeye başlayacaksınız. Bir gün zikriniz günün yarısını aşacak. Ve o zaman züht sahibi olacaksınız. %71 nura ulaşacaksınız. Züht sizi %71'den %81'e kadar devam ettirecek. Zikriniz günün yarısından ötede de giderek artacak. Ve 81'e ulaştığı noktada, daimi zikre yaklaştığınız bir noktada fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olursa, fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. İkinci hidayetiniz, fizik vücudunuzun hidayeti, muhsinlerden biri olursunuz. Burası velayetin dördüncü makamıdır. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Ulul elbab olacaksınız. 26. basamaktasınız. Hikmet sahibi oldunuz. Daimi zikrin sahibisiniz. Bir, bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olmuş durumda. İki, kalp gözünüz açılmış durumda. Üç, kalp kulağınız açılmış durumda. Dört. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehli tezekkür oluyorsunuz. Allah ile her zaman konuşma, müzakere etmek imkanının sahibisiniz. Ehli hayır oluyorsunuz. Daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat, yani hayır kazanıyorsunuz. Ve ehli hikmet oluyorsunuz. Ehli hüküm oluyorsunuz. Aynı zamanda hikmetin sahibi oluyorsunuz. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve selam makamı, üçü de sabikundur. Hayırlarda yarışanlar. Bundan sonra Allah Teala burada size ulul-elbab makamında zemin katı gösteriyor. Devrin imamının dergahının özelliklerini gösteriyor. Sonra birinci gök katından itibaren bütün katları birer birer sırayla göstermeye başlıyor. Birinci katı görmeye başladığınız andan itibaren artık ulul-elbab makamında değilsiniz. İhlas makamındasınız. İhlas makamı 7 tane kademeden oluşuyor. 7 tane gök katı. 7. gök katında
ruhunuzun neler yaptığını Allah Teala size gösterecektir. İdi alemi nasıl geçtiğini ve Allah'ın zatına nasıl ulaştığını, ama Allah'ın zatı ihlas makamında gösterilmez. Ne zaman 7. katta Sitretül Müntaha'yı görürseniz ihlas makamının sonu orasıdır. İhlas makamında görebileceğiniz en yüksek nokta orasıdır. Ruhunuz Ulul Elbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yani düşmanlarınızı da sevme konusunda düşmanlarınızı düşmanlıktan çıkarıp dost edindiniz. İhlas makamında 7 mertebe, her gök katında bir mertebe nefsinizin kalbi müzeyyen olur. Ve Sitretül Müntaha'yı gördüğünüz zaman, Allah Teala size gösterdiği zaman 7. katın en yüksek noktası, boşlukta olan bir ağaç. Burası muhtevanın sonudur. Varlıklar alemi burada tamamlanır. Burası en üst noktasıdır varlıklar aleminin. Ve Sitretül Müntaha'yı gördüğünüz anda Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Allah'ın söylediği kelimeleri teker teker tekrar ederek tövbe-i nasuhunuzu tamamlarsınız. Ve tamamladığınız zaman İhlas makamı biter. 28. basamak olan salah makamına, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamı velayet makamlarının sonuncusudur. Salah makamı Allah-u Teala'nın bir dizaynını içerir. 7 tane kademeden oluşur. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olan nefsinizin kalbi ondan bir evvelki kademede bir defa daha müzeyyen olmuştu. 8 kademe, 8 mertebe. Salah makamında da 4 mertebe daha nefsinizin kalbi müzeyyen olacaktır. Ne zaman tövbe-i nasuha davet edilmişseniz, işte orada davet edildiğiniz bu noktada salah makamının birinci kademesindesiniz. Ve nefsinizin kalbi bir mertebe daha müzeyyen oldu. Bu müzeyyen olma noktasında artık düşmanlarınızı da seven birisiniz. Onların sizi öldürmeye kastettiklerini bilseniz de netice değişmez. Onları yine seversiniz. Zaten artık sizin için ölümle hayat arasında fark kalmamıştır. Ölümü Allah-u Teala tay mekan müessesesiyle yüzlerce defa size yaşatmıştır. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yeni bir makamın
İhlas makamından sonraki salah makamının sahibisiniz. Bu muhtevanın, yani salah makamının ikinci kademesinde Allah Teala irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter. Neden öyle söylüyoruz? Neden daha evvelkileri değil? Çünkü daha evvelkiler irşat makamına ulaştığınız an zaten sevaba çevrilmiştir. Ama irşat makamından sonraki günahlarınız sevaba çevrilmez, örtülür bu mertebede. Burası salah makamının ikinci mertebesidir. Günahların örtüldüğü bir noktadasınız. Bu noktada Allah-u Teala'dan mutlaka iki talepte bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, benim günahlarımı sevaba çevir, bana mağfiret eyle. Ya Rabbi, bana salah nurunu ver. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu, ey aminu olanlar. Aminu olmak, biliyorsunuz, üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar 7 mertebede, 7 safhada her yeri kaplar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aminudur. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi aminudur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi aminudur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi aminudur. Nefsini Allah'a teslim eden aminudur. İrşada ulaşan aminudur. İradesini Allah'a teslim edip de Allah'a köle olan gene aminudur. Onun için Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde aminu olan ama tövbe-i nasuha hazır hale gelen, ihlasın sonuna ulaşmış bir kuluna sesleniyor. Kullarının hepsine sesleniyor. Ya eyyühellezine aminu tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Sevgili kardeşlerim, tövbe-i nasuh değiştirilmesi, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe. Hani insanlar görürsünüz, içki içerler, mani olamazlar kendilerine, iradi yapıları devamlı karşı çıkar, Allah'tan yardım isterler ve Allah'a tövbe ederler. Derler ki, bir daha içmeyeceğim, bu son olsun. O gün iyice bir kafayı çekerler. Ondan sonra kendi kendilerini yemeye başlarlar. Bir süre sonra dayanamazlar bu işe. Tekrar içkiye başlarlar. Ne yapmışlardır? Allah'a tövbe etmişlerdir. Ama tövbelerini bozmuşlardır. Neden? Çünkü nefslerinde afetler var. Bu afetlerden İçkiye dayalı olan iptilalar faslında bu kişi zayıf. Nefsindeki bu afet ona hakim ve biraz dayanabiliyor. Alkolü olmuş adam artık bir süre sonra dayanamıyor, bozuyor tövbesini. İşte insanlardan devamlı tövbelerini bozanlar var. Ama bu tövbe, tövbe-i nasuh, bozulmayan bir tövbe. Neden bozulmayan bir tövbe biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü bu tövbenin sahibi nefsindeki bütün afetlerden kurtulmuştur. Ve kalbi, nefsinin kalbi afetlerden kurtulmanın ötesinde 8 mertebe de
müzeyyen olmuştur. Böyle bir insanı Allah Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. O kişinin tövbesinin bozulması mümkün değil çünkü nefsinde tövbesini bozabilecek olan afetler artık mevcut değil. Öyleyse tövbenin bozulmaması söz konusu bu tövbe-i nasuh. Asa rabbüküm en yükefire anküm seyyiatüküm. Tövbe-i nasuhla tövbe et ki diyor Allah Teala. Allah seyyiatini örtsün. Ey amin olanlar, Allah Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun.

Asa Rabbüküm en yükeffire anküm seyyiatüküm ve Allah sizden seyyiatinizi örtsün. Yani kim tövbe-i nasuh yaparsa Allah Teala mutlaka onun seyyiatini örtecektir. Bu tövbe-i nasuhun birinci mertebesidir. Birinci kademesidir. Burada kişi nefsinin kalbindeki afetleri zaten çoktan temizlemiştir. Nefsinin kalbindeki afetler bir kademe ulul-elbab'ta, 8 kademe, 7 kademe ihlas makamında, bir kademede salih makamının birinci kademesi olan burada tövbe-i nasuh kademesinde tam 9 mertebe kalbimize yer olmuştur kişinin ve tövbe-i nasuhla beraber Allah Teala o kişinin günahlarını örtmüştür. Ve yuthulikum cennetin tecri min tahtihel enhar ve Allah sizi altından ırmaklar akan cennetlere koysun. Yevme la yuhsillahun nebiyye vellezine amenu me'ahü. O gün ki Allah nebileri ve onunla birlikte olan amenü olanları mahzun etmeyecektir. Buradaki amenü olanlardan Allah Teala'nın muradı gene o en üst mertebekiler. Şimdi bunların özelliklerini veriyor. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O zaman onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürüyecekler diyor. Yani ihlas makamına ulaşıp bitiren, salih makamının bu mertebesine ulaşan kişi devrin imamının ruhu başının üzerinde olarak yürüyecek. Bu Allah-u Teala'nın nuru. Önlerinde ve sağlarında devrin imamının ruhu var. Yekulune derler ki diyor Allah Teala Rabbena Rabbimiz etmim lena nurena bizim nurumuzu tamamla. Yani bize salah nuru ver. Sol taraflarında da bu nur olacak. Salah nuru. Allah Teala'nın o kişiye salah nurunu vermesi bu sebeple salah makamının birinci mertebesine ve ikinci mertebesine ilave olan üçüncü mertebeyi ifade eder. Salah makamındaki üçüncü nurlanma, müzeyyen olma mertebesi, salah makamının ise bizatihi üçüncü kademesi. Kişi zaten o noktaya 14. basamakta başının üzerinde bulunan, önünde ve sağ tarafında bulunan nuru, yani devrin imamının ruhuyla ulaşmıştır. Burada da
onur, devrini onun ruhu vardır kişinin başının üzerinde. Ve etmimlena nurena diyorlar. O gün Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, yani bize salah nurunu ver. Allah Teala orada onlara salah nurunu veriyor. Salihlerden oldukları o noktada salah nurunu alıyor kişiler. Ve diyorlar ki ve vafir lena ve bize mağfiret et. Yani günahlarımızı sevaba çevir. İşte günahların sevaba çevrilmesi de ondan sonraki kademede, dördüncü kademede gerçekleşen bir olgu ve günahların sevaba çevrilmesiyle birlikte kişi irşada ulaşıyor. İnneke alâ külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Kadirsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi bizlere salah makamının 1. mertebesinin tövbe-i nasuh olduğunu, aynı zamanda müzeyyen olmanın burası 1. mertebesinde ifade eder. İhlas makamından sonra gelen salah makamında kişi irşada ulaşana kadar 4 mertebe kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi ihlas makamında 4 kademe, her mertebede bir kademe yükselerek yolculuğuna, yani manevi tekamülüne devam edecektir. Müzeyyen olma, tekamülün hala devam etmekte olduğunu gösterir. Müzeyyen olmanın devam etmesi. İşte bu muhtevada salah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuh ile Allah Teala'nın huzurunda tövbe etmektir. Allah'ın bütün söylediklerini tekrar etmek suretiyle. 2. mertebesi bu tövbenin akabinde Allah Teala'nın onların günahlarını örtmesidir. Bu tövbe-i nasuhun hemen arkasından otomatik olarak gerçekleşir. Bu olay tamamlandıktan sonra kişinin Allah-u Teala'dan tövbe-i nasuhunun hemen arkasından talebi oluşuyor. Ya Rabbi benim nurumu tamamla ve bana mağfiret eyle, benim günahlarımı örttün ama şimdi de sevaba çevir. Allah-u Teala 3. kademede ayet-i kerimeye paralel standartlarda o kişiye salah nurunu veriyor. 4. kademede de ona mağfiret ediyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. O örttüğü günahları örtmekle kalmıyor, onları da sevaba çeviriyor. Burası kişinin irşada ulaştığı nokta. Şimdi bakıyoruz sevgili kardeşlerim, 14 asır evvele bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi irşat ehli olmuşlar. Öyleyse bu muhteva içerisinde bütün sahabenin
irşada ulaşıp ulaşmadıklarına beraberce bakalım. Allah Teala buyuruyor ki: Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Eğer o sizleri dinlemiş olsaydı, sizin söylediklerinize uymuş olsaydı, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Allah sizin kalbinizdeki iman kelimesiyle sizin kalbinizi müzeyyen kıldı ve size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. İrşada ulaşmak neyle tahakkuk ediyormuş? Kalbin müzeyyen olmasıyla. Tam 12 mertebe kalbin müzeyyen olması kişiyi irşada ulaştırıyor. Ne demek irşada ulaştırmak? Yani kişi irşad etmek standartlarına ulaşıyor. İrşad edebilecek olan olgunluğa ulaşıyor. Manevi olgunluğu tamam ama bir tek eksikliği var. Allah'ın iradesine henüz tabi olmamış. Yani bir hakkın takvaya ulaşmamış. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde: Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun ve siz ölmeyin. Öyle bir şekilde ölün ki önce Allah'a teslim olmuş olun. Bütün teslimleriniz, 4 tesliminizi tamamlayın, sonra ölün. İşte Allah Teala bu noktada iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olan, o olgunluğa ulaşan bu kişinin Allah'a iradesini teslim etme talebini kabul buyuracaktır. Ve kişinin iradesini ifna edecektir. Yani onun iradesini kendi iradesine bağlayacaktır. Kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Bu bağlandığı nokta salah makamının 5. kademesidir. Burada kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'tan bir yetki alacaktır. Memur kılındın, emirlerimi ifa etmek için memur kılındın, mezun kılındın, bu konuda bizden izin almış durumdasın. İşte burası Allah'a köle olma noktasıdır. Niçin köle? Çünkü kişi bu noktadan itibaren artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. İradesi vardır ama Allah'a bağlanmıştır. Devamlı olarak Allah-u Teala ona emirlerini gönderecek. Kişi Allah'tan aldığı emirleri devamlı olarak tatbik sahasına koyacaktır. Böyle olduğu için Allah'ın kölesidir. Kendi iradesinin gereğini gerçekleştiremez. Çünkü iradesine hükmetmek yetkisi kendi talebiyle Allah-u Teala'ya teslim edilmiştir. Bu kişi kendi iradesi olmadığı için artık zikri de, daimi zikri zikirden alınmıştır, tesbihe çevrilmiştir. Öyleyse burası Allah'a kişinin köle olduğu yerdir. Hangi merhalelerden kişinin nasıl geçtiğini ve nasıl Allah'a
köle olduğunu beraberce bir defa daha tezekkür ettik. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizlere zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Mustakim sıratel lezine enamte aleyhim gayrim aktubi aleyhim ve aktubi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Konumuz mümin olmak. Kimdir mümin diye soracak olanlarsa onlara şöyle cevap veriliyor. Lügat manası itibariyle Allah'a inanan kişi mümindir. İman kelimesi mümin kelimesi aynı kökten geliyor. İman inanç demek. Mümin de inancın sahibi, yani inanan demek. Allah'a inanan. Öyleyse lügat manası itibariyle Allah'a inanan herkes mümindir. Ve bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e atfedilen bir hadis. Kimin kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman varsa o kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, insanların ağızlarında nesilden nesle geçip bugüne kadar ulaşan hurafeleri artık bir kenara bırakmalıyız. Kur'an'la amel etmeliyiz. Allah Teala diyor ki bu Kur'an bir furkandır. Bir furkan olan Kur'an'ı sana indirdik diyor. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Öyleyse mümin olmak dediğimiz zaman bir müminin cennete gitmesi söz konusu. Gerçekten cennete gider mi? Evet. Kur'an'daki mümin olmak kaydıyla evet. Ne yani mümin kelimesi iman eden demekse, inancın sahibi demekse, kim için Allah Teala mümin kelimesini kullanıyorsa o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyorsanız eğer, yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cennete girerler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, hak müminlerdir. Öyleyse müminler iki grupta mütalaa ediliyor. Hak müminler ve müminler. Amin kelimesi mümin olan demek. Ama iki grup mümin olan görüyoruz sevgili kardeşlerim. Bir mümin var. Allah'a inanıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir de mümin var. Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bunlardan birincisi Allah'ın cennetine girer ama ikincisi cehenneme gider. Sevgili kardeşlerim, onun için sizlere bir müjde olarak bunu söylüyoruz ki eğer Allah'a inanıyorsanız derhal bu inancınızı destekleyin. Allah Teala'nın verdiği bir destekle destekleyin. O destek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. O Allah'a ulaşmayı dilemek ki kişiyi müminken hak mümin haline getirir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyken affedersiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir Allah'a inanmış kişiyken Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a inanmış kişi haline getirir. Aradaki fark mı? Birisi cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi Allah'ın cennetine asla giremez. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içinde insanlar müminler ve hak müminler olarak iki gruba ayrılıyor. Mümin olmak aslında yedi kademelik bir olaydır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemez ama Allah'a inanır, o da mümindir ama cennete girmesi mümkün değildir. İşte biz size o müjdeyi veriyoruz ki eğer hedefiniz Allah'ın cennetine girmekse o zaman sevgili kardeşlerim çok sağlam bir zemin.

Desiniz. Bu sağlam zemini yerli yerine oturtun. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olun. O zaman Allah Teala'nın üçüncü kat cennetini garanti edersiniz. Şimdi size soruyorum sevgili kardeşlerim. Cennete girmeyi istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Hiç kimsenin hayır ben cennete girmeyi istemiyorum diyeceğini hiç mi hiç sanmıyoruz. Öyleyse herkes cennete girmeyi ister. Ama insanlar kendilerine öğretilen yanlış öğreti sebebiyle Kur'an hakikatlerini kaybetmiştir. Oysa ki Kur'an hakikatleri bir müjdeler demetidir. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olması söz konusudur. İki cins mümin var. Bir mümin var, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a inanıyor, o hadise göre cennete girmesi lazım. Ama Allah Teala diyor ki, hayır onların girecekleri yer cennet değildir, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanmış olan bir kişi, lügat manası itibariyle mümindir. Ama kurtuluşu mümkün değildir. Öyle bir mümindir ki Kur'an-ı Kerim onları küfür zümresinde saymış. Bunun için Kur'an'ın inceliklerine dikkat etmeniz, mutlaka dikkat etmeniz gerekli sevgili kardeşlerim. Öyleyse Kur'an bir saadet davetiyesidir. Saadet garantisidir. Allah Teala herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini ister.

ve mutluluk Kur'an'ın temel hedefidir. Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Kur'an-ı Kerim'ini buna göre dizayn etmiştir. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri halde Allah'a inandıkları için cennete gireceklerini zannederler. İşte biz size o müjdeyi veriyoruz ki bir inancın, bir imanın sahibiyseniz Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olun. Allah'a inanın ama Allah-u Teala'nın temel emrini unutmayın. Bu emir Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Allah'a ulaşmayı dilerseniz sadece o takdirde kurtuluşunuz var. O zaman sevgili kardeşlerim, bu bir müjde değil mi? İnsanlar düşünün, günah işlerler, günah işlerler. Öyle bir noktaya gelmişlerdir ki günahları onları sarmıştır, kuşatmıştır. Hiçbir zaman bu günahlarının affedilmeyeceği düşüncesiyle bu insanlar imanlı bir insanın yaşantısından uzaklaşmışlardır. Battı balık yan gider diye. Zaten ben cenneti kaçırmışım işlediğim bunca günah ile. Öyleyse bari elimi iyice eteğimi çekeyim. Allah-u Teala'nın güzelliklerinden diye düşünenler varsa onlara bu sözlerimiz. Hayır, öyle yapmayın. Tam aksine sizin için de müjde var. Dünyanın günahını işlediniz. Bir sürü günahınız var. Ama bir gün Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah bundan haberdar olur. Olursa ne yapar? Olursa size müjdeyi verir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Anahtar bir başkasında değil sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Onun için söylediklerimize bir müjde diyoruz. Bu bir müjde. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz ve de bu dileğin üzerinden 5-6 aylık bir süre daha Allah-u Teala size ömür vermişse Allah'ın 3. kat cennetini Allah size garanti eder. Evet, sizin yapacağınız şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dileğin sahibiyseniz müminlerden hak müminler safında olursunuz. Diğerleri gene müminlerdir, Allah'a inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Gidecekleri yerde ne yazık ki cennet değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesi inananlar demek. Şimdi bakıyoruz Allah-u Teala'nın söylediklerine. Allah-u Teala Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah aminu olanlardan bahsediyor. Aminu olanların dostudur diyor. Buradaki aminu olan kişi bütün aminular gibi mümin. Allah'a inanan birisi. Ama bunun farklı bir özelliği var. Bu Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemiş. Nereden biliyoruz? Allah ona dost olduğu için. Ve Allah-u Teala zaten söylüyor, Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Bu onların kalplerini zulmetten nura çıkarmaktır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir, o kişi nefs tezkiyesi yapar, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıkken aydınlanır, %50'den daha fazla nur birikmesine sebebiyet verir Allah Teala onun kalbinde ve %51 nur birikimine ulaştığı zaman kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyen o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi kılmıştır. Bu kişi 3. basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti gerçekleştiği anda 2. kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bundan sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. 3. kat cennetin sahibi olacaktır. Allah'ın garantisi buraya kadar. 3. kat cennetin sahibi olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer istiyorsanız işte size Allah-u Teala'nın müjdesi bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir defa daha tekrar edeyim. 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılacaktır Allah-u Teala sizi. İnsanları düşünün, onca günah işlemişler ve de günahları sebebiyle Allah'ın yolundan ayrılmışlar. Allah-u Teala nasıl olsa bizi bu günahlarla affetmez düşüncesiyle. Oysa ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahlarını mutlaka örter. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey amel olanlar, yani iman edenler, müminler. Ama dikkat edin, bu müminler Allah'a ulaşmayı dilememişler. Çünkü Allah Teala diyor ki takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Nereden biliyoruz bu kişinin mümin olmasına rağmen cennete, buradaki aminü kelimesiyle kastedilen kişinin mümin olmasına rağmen, Allah'a inanmasına rağmen cennete giremeyeceğini nereden anlıyoruz? Henüz takva sahibi olmamış kişi. Takva sahibi olmamış bir Allah'a inanan kişi. Öyleyse buradaki aminü kavramı takva sahibi olmayan birisi. Peki kimdir takva sahibi olan kişi? Takva sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi değil, gideceği yer cehennem. İşte Allah-u Teala'nın ispatı. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekune minel müşrikin ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elinde olanla ferahlanırlar. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, takva sahibi olmayan bu insanlar, müşrikler. İşte bu gizli şirktir sevgili kardeşlerim. Hevalarını kendilerine ilah edinenlerin gizli şirki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben kesin şekilde inanıyorum ki benim ümmetim açık şirki yaşamaz. Gerçekten ümmet olmak standardına ulaşmış, Allah'a inanmış Müslüman bir insan asla puta tapmaz. O zaman açık şirk mümkün değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse hem takva sahibi değil hem de şirkte. İşte bu gizli şirkin sahibi olan insanlar, onlar mümin değiller.
Çünkü bu ayet, Rum 31 ve 32, iki ayet bize gösteriyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onlar takva sahibi olurlar ve takva sahibi oldukları anda şirkten kurtulurlar, cehenneme gitmekten kurtulurlar. Şimdi Enfal 29'daki amene olan kişiye bakalım. Ey amene olan, ey amene olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, size verdiği furkanlarla. Allah Teala'nın furkanlar vermesi ne demek? Kişiyi gerçek mümin yapan faktörler bunlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde rahim esması tecelli eder ve o kişinin eğer kendisi daha evvel Allah'a ulaşmayı dile, talebine, tebliğine kayıtsız kalmışsa o kişinin uzuvlarını Allah Teala mühürlemiştir. O kişinin, affedersin, hastalarını mühürlemiştir. Görme hastasını, Basar isimli görme hastasının üzerine gaşavet adlı perde çekmiştir. Semih isimli işitme hastasını mühürlemiştir. Kalbindeki idrak hastasını da mühürlemiştir. İşte Bakara suresinin 7 ve 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının üzerine kışavet adlı perde çekmiştir. Onların işitme hastalarını mühürlemiştir. Semih isimli işitme hastalarını mühürlemiştir. Ve onların kalplerine mühürlemiştir. Buradaki kalplerinden Allah Teala'nın muradı kalplerinin idrak hassasını mühürlemiştir. Böyle bir durumda bu kişi görme, işitme ve idrak etme hastaları kilitlenmiş olan bir kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Bir başka grup kavga ediyor kendisine tebliğ yapanla. O zaman Allah Teala onların hastaları üzerine değil, görme uzvu gözleri üzerine hicab-ı mestüre koyuyor. Kulaklarına bakra koyuyor, kalplerine de ekinnet koyuyor kişinin. Öyleyse İsra 45 ve 46'da Allah Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nefretle arkalarını dönen, peygamberle çatı kavga eden, dediklerini kabul etmeyen, nefretle arkalarını dönen insanlar, onları bu engelleri koyuyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir de hem kendi Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler var. Onların hem uzuvlarına hem hastalarına engel koyuyor Allah Teala. İşte o insanlar mümin değiller. Sen ne kadar dilersen dile diyor, onlar mümin olmazlar diyor. Ama bu kişilerin amen olduğunu görüyoruz. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu kişiler amenu. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler, takva sahibi olmamışlar. Ama müminler. Öyleyse bir kişinin iki tarzda mümin olması söz konusu. Bir, o kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. O kişi amenü ismiyle geçiyor, mümin ismiyle anılıyor. Ama o kişinin gözleri, kulakları, kalbi
Görme, işitme ve idrak etme hastaları ya birincisi ya birinci grup ya ikinci grup kapalı. Zaten görme hastası kapalıysa gözler görse bile, gözler baksa bile kişi görmüyor demektir. Sevgili kardeşlerim, burada önemli olan mümin kavramının hem cennete giremeyecek olan bir görünüşü var. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi cennete girmesi mümkün olmayan bir mümindir. Yani bir başka ifadeyle hak mümin değildir. İşte eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hak mümin olur. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular." O bir tek fırka hangisiydi? Rum 31 ve 32'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırka, geri kalan bütün fırkalar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şirkte olanlar. Bu şirkte olanların tağutun dostu olduklarını, şeytanın dostu olduklarını ve şeytanın kulu olduklarını görüyoruz. İşte şeytanın kulu olan, şeytanın dostu olan o insanlar, onlar mümin değil. Sebe 20'ye göre, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Öyleyse şeytana kul olan, Allah'ın kulu değil. Şeytana kul olan bu sebeple mümin olarak kabul edilmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için şeytanın kulu. Şeytanın kulu olursa o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudâhâ ve enâbü ilallâhi lehumil büşrâ fe beşir ibâdî" buyuruyor Allah Teala. Diyor ki sahabe, onlar şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Onlar diyor bize ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ve şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar kendilerini kurtardılar diyor. Bize kul oldular diyor. Allah'a kul olanlarsa şeytana kul olmaktan kurtulanlar Sebe 20'ye göre tek grup olan müminleri gösteriyor. Rum 31-32'ye göre şirkte olmayan müminleri gösteriyor. Hep aynı netice. Hep aynı temel faktör. Allah'a ulaşmayı dileme müjdesi. Sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağının müjdesini veriyoruz sizlere. Müjde, müjdeler olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjdeler olsun. Onlar Allah'ın hak müminleridir. Onlar şirkten kurtulmuşlardır. Onlar cehennemden kurtulmuşlardır. Onlar şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır. Onlar fısktan kurtulmuşlardır. Onlar dalaletten kurtulmuşlardır. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hülyadan, bir rüyadan bahsetmiyoruz. Bir müjdeden bahsediyor, Kur'an müjdesinden bahsediyoruz. Hidayet çağının altın anahtarı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin kapısını açan altın anahtar nedir diye sorun, cevap alın. O altın anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet çağının
sahibi Mehdi Aleyhisselam'ın müjdesi, hepinize müjdesi, dünyaya müjdesi, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini Allah'a bırakın. Mutlaka bir defa daha tekrar edeyim, 6 aylık bir ömrünüz varsa, ki ömür Allah'ın elindedir, kimse ona müdahale edemez, mutlaka Allah'ın 3. kat cennetine ulaştırır Allah Teala sizi. Bir defa daha tekrar ediyorum. Hayır, siz ulaşmıyorsunuz. Allah Teala sizi ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hak mümin olmak, Allah'a inanan 2 kişiden Allah'a ulaşmayı dileyene ait olan bir mazhariyettir, bir müjdedir. Gerçek müminler, hak müminler onlardır ki, onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi dinleyenler, izleyenler, 21. asrın müjdesi, hidayet çağının müjdesi, hidayetin Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan Allah'ın dostu söylüyor, müjdeniyor. Kur'an-ı Kerim müjdesi. İşte o müjdeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim size. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'ın cennetine ehil olun, hak müminlerden olun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır. Ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiften ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme,
onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et, dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar, dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi dalaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde, azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin.
Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ı azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaat olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz, onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken, onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir.''
Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de, zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair, 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler, sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, İçine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o
Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman, bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan, fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri, uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin

Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.''

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onlara fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah sırça cam içindedir. Sırça cam inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın İçinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir.

Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı ve yanında karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler, ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin. Bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır.
ve namazı ikame edin ve zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme ve onların barınacağı yer ateştir ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir. Sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemeniz de size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi, kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün, onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah, her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile, Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse,
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

Onun dostuyuz. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısanız, sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, içiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane Furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha-me-as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbi alemin Rahman Rahim. Ve iyyake nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm. Sırâta Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir araya getirdi. Ve Yusuf Suresi ile inşallah mevzumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Erci'u ila ebikum fe kulu ya ebana inne

Ya ebana inne ibneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lil gaybi hafizin. İrci'i, dönün. İrci'u, dönün. Dön, dönün. İla ebikum, babanıza dönün. Fekulu, ve böylece deyin, söyleyin. Ya ebana, ey babamız, idnebneke, muhakkak ki senin oğlun, seraka, sirkat yaptı, hırsızlık yaptı. Sarık oldu, hırsız oldu. Ve ma şehidna, ve biz şahit olmadık, görmedik. İlla den başka bir ma şeyi alimna bildik. Ve ma kunna, ve biz değildik, olmadık. Lil gaybı, gaybı, gizli olanı hafizin, koruyanlar, bilenler olmadık. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. İrci'i ila ebikum fekulu. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ya ebana innebne ke seraka. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Ve ma şehidna illa bima alimna. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık. Yani olayı görmedik. Ve ma kunna lil gaybi. Ve biz gaybi nasıl olduğunu da hafizin, muhafaza edici değildik, olmadık, muhafaza edici olmadık. Yani bilmedik, bilmiyorduk. Bilmedik. Ve cümleciklerin cümleler haline dönüştürülmesi. Babanıza dönün ve şöyle söyleyin. Ey babamız, senin oğlun gerçekten hırsızlık yaptı. Biz bildiğimizden başka bir şeye şahit olmadık. Yani olayı görmedik. Ve biz gaybı nasıl olduğunu da bilmiyorduk.

Çocuklar iki defa suçlu durumunda babalarına dönmek mecburiyetindeler. Birincisi vaktiyle Yusuf'a karşı yaptıkları. İkincisi şimdi de babaları tarafından

babaları tarafından bir hüküm söz konusu. Hazreti Yusuf'u kurtların yediğini söylüyorlar. Hazreti Yusuf'un arkasından Binyamin de ellerinde olmayan bir sebeple de olsa babasından ayrılmış oluyor. E tabi buna babaları çok üzülecek çocukların. Ve bu istikamette Hazreti Yusuf kardeşlerine, babalarına neler söylemeleri lazım geldiğini ifade ediyor. Ve 82. 81. ayet-i kerimede bunlar var. 82. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ves elil kariye tel lezi kariye tel lezi künna fiha vel irelleti akbelna fiha ve inna le sadikun. Kelimeler ves elil kariyete ve es el kariyete.

Ve o kariyeye, şehir halkına sor. Elleti ki o, kunna, biz olduk. Fiha, içinde, orada. Vel irelleti ve el ire elleti. Ve kafile ki o, ire üzerinde yük bulunan develer, yüklü develer topluluğu, kafile, kervan.

Akbelna döndük. Fiha aralarında ve inna muhakkak ki biz le sadikun. Gerçekten sadıklar, doğruyu söyleyenler. Ve cümleciklere geliyoruz. Ves'elil kariyetelleti kunna. Ve orada bulunduğumuz şehir halkına sor. Ves'elil kariyetelleti kunna fiha. Orada bulunduğumuz şehir halkına sor. Vel irelleti akbelna fiha ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Ve inna lesadikun, muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Yani sıdk ile doğrulukla hareket edenleriz, doğruyu söyleyenleriz. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz ve içinde bulunduğumuz şehir halkına ve aralarında döndüğümüz kervana sor. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Doğru söyleyenleriz.

Çocuklar dönüyorlar babalarının yanına ve babalarına bunu söylüyorlar. İstersen oradaki şehir halkına sor ve geriye dönerken bir kervanla geldik, o kervanın halkına sor. Muhakkak ki biz gerçekten doğruyu söyleyenleriz. Çocuklar dönüyorlar ve Hazreti Yakub'a durumu anlatıyorlar ve sevdiği birinci oğlundan sonra ikinci olarak sevdiği, en çok sevdiği Bünyamin de böylece Hazreti Yakub'un elinden gitmiş oluyor. Hazreti Yakub bakalım ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. 83. ayet-i kerime. Kale bel sevvelet lekum enfusukum emra fe sabrun cemil. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'a. İnnehu huvel alimul hakim. Kale dedi. Bel hayır. Sevelet teşvik etti. Güzel gösterdi. Lekum size, sizin için. Enfusukum nefsleriniz. Sizin nefsleriniz. Emren bir iş, bir durum. Fe artık sabrun sabır cemilün. Güzel, cemil bir sabır. Asallahu umulur ki Allah en yetiyeni bana getirir. Bihim onları cemiyan hepsini. İnnehu muhakkak ki o muhakkak çünkü o hüve o el alimu el alimu el hakimu en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Cümleciklere geçiyoruz. Kale dedi ki bel sevvelet lekum enfusukum emren. Yakup Aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, sizin nefsiniz sizi bu işe teşvik etti.

Yani burada Hazreti Yakup oğullarına bir işaret vermek istiyor. Mısır Melikinin bir hırsızın esir olacağını nereden bilsin demiş oluyor çocuklarına. Fesabrün cemilün. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Asallahu en ye'tiyeni bihim cemi'an. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. İnnehu huvel alimul hakim. Muhakkak ki o alim, alim, en iyi bilen ve hakim, hikmet ve hüküm sahibi olandır. Hazreti Yakub'a baktığımız zaman bir peygamberin bütün güzelliklerini onda görüyoruz. En sevdiği oğlu gidiyor, o sabrediyor. İkincisi de gidiyor, gene sabrediyor. Yani Hazreti Yakup devrinin huzur namazının imamı. Ne diyordu Allah Teala imamlar için? Secde suresi 24. ayet-i kerime. Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle gene insanları hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Hakkül yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Yakup da devrinin imamıydı, nebiydi. Peygamber olarak devrin imamıydı. Yani asaleten asil olarak o görevin sahibiydi. Elbette sabrın sahibi olacaktı. O hayırlarda yarışanlardandı. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Yakup da dahil olmak üzere Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup ve birkaç peygamberi daha biz diyor Allah Teala onları imamlar kıldık diyor. Onlardan değil. Burada peygamberlerden bahsediyor. Onlara vahyediyorduk diyor. Ve onlar hayırlarda yarışıyordu diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte Hazreti Yakup da Allah'ın vahyettiği bir nebi. Aslında daha evvelki geçen kesimlerden anlıyoruz ki Hazreti Yakup her şeyi biliyor. Kurdun elbiseyi hiç parçalamadan Yusuf'u yemesi onun tarafından kardeşlerine söyleniyor. Siz bana bu masalı anlatıyorsunuz ama ben bu masala inanmıyorum diyor. Bana düşen sabırdır diyor. Çünkü Allah Teala ona Hazreti Yusuf'un bir yerlere gittiğini haber vermiş mutlaka. Burada da Bünyamin içinde bir başka olayın vücut bulduğunu gene Allah Teala'nın Hazreti Yakub'a söylediğini çıkartıyoruz buradan. Çünkü dikkat edin ifadesine, umulur ki Allah bizi
bir araya getirir. Onların hepsini bana getirir. Veya beni oraya götürür. Ama bizleri umulur ki Allah Teala bir araya getirir diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir peygamberi Hazreti Yakup diyor ki bana düşen cemil bir sabırdır. Aslında sabrın sahibi olduğu için sabır onun için zor bir şey değil. Ve sabrediyor Hazreti Yakup.

Yusuf suresinin 84. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevella anhum ve kâle ya esefa ala Yusuf'e. Yusuf'e. Ve yaddat. Aynehu minel huzni. Fe hüve kezim. Ve tevella ve yüz çevirdi anhum onlardan. Ve gale ve dedi ya esefa ala Yusuf'e. Ey Yusuf'a olan esefim, hüznüm, üzüntüm ve ebyaddat ve beyaz oldu, ağırdı. Aynehu, onun gözleri, onun iki gözü minel huzni, hüzünden. Ve hüve, böylece o artık kezimun, üzüntüsünü saklayan, bazen kazimin olarak geçiyor bu kelime, bazen kezimun olarak geçiyor. Kazimun gayzan diyordu Allah Teala, öfkesini yutanlar, fizik vücutlarını Allah teslim etmiş olanlar için öfkesini yutanlar diyor. Burada da hüznünü yutan olarak ifade ediyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Gözlerinin ağarması, beyazlanması mutlaka bir mana ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bir işareti. Söz konusu olan bir baba, çocuklarını çok seven bir baba ve en çok sevdiği iki çocuğunu arka arkaya kaybetmiş. Hüznü olması gayet tabii. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala nebileri için ve resulleri için onlar sabrın sahipleri diyor. Olaylar karşısında etkilenmeme imkanının sahipleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti Yakup bir peygamber, nebi. Allah Teala burada onun gözleri ak oldu diyor, beyaz oldu diyor ama bunun aslında kendi işareti olduğunu burada söylemiyor Allah Teala. Çünkü daha sonra o beyazlıkların Allah Teala'nın bir ayetiyle, mucizesiyle tekrar görmeye başladığını göreceğiz. Öyleyse Hazreti Yakup için Allah'ın kendisine söylediği pek çok şey var. Bir evvelki ayette Hazreti Yakup'un bir sonucu var. Söylediği bir şey var. Umulur ki Allah bizleri bir araya getirir diyor. Allah Teala bunu Hazreti Yakup'a söylemiş olsa gerek. Ve
Cemil sabır aslında güzel bir sabır, üzüntüsüz sabır manasına gelir. Ama Allah Teala onun hüznünden bahsediyor. Kardeşleri onun hüzünlü olduğunu görsünler diye. Bu istikameti hatalarını anlasınlar diye Hazreti Yakup'ta bir hüzün belirtisi ve Allah'ın özel bir şekilde vücuda getirdiği gözlerine ak düşmesi olayı. Allah Teala'nın gene bir ihsanı, nimeti. ...85. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu tallahi tefte'u teskuru Yusuf'e hatta tekune haradan ev tekune minel halikin. Kalu dediler ki tallahi Allah'a and olsun tefte'u hala devam ediyorsun. Tezkürü zikrediyorsun, anıyorsun Yusuf'u. Hatta oluncaya kadar tekune olursun, olacaksın haradan, ölüme götüren hastalık. Ya ev ya da veya tekune olursun, olacaksın minel halikin, helak olanlardan olacaksın. Alu Tallahin oğulları şöyle dediler. Allah'a and olsun ki o teskürü Yusuf'e, Yusuf'u anmaya tekune haradan hasta oluncaya kadar ev tekune minel halikin veya helak oluncaya. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Oğulları şöyle dediler. Allah'a and olsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Allah adına hayret. Allah'a and olsun ki hasta oluncaya veya helak oluncaya kadar Yusuf'u anmaya devam ediyorsun. Yani Yusuf'u öylesine anıyorsun ki sonunda ya hastalanacaksın ya da helak olacaksın.

Çocuklarda manevi bir cihazlanma gerçekleşmediği için çocuklar babalarının Allah-u Teala'dan doğruları öğrendiğinden, onun gözünün aklanmasının Allah-u Teala'nın bir işareti olduğundan habersizdiler. Ve haradan ölüme götüren hastalık. Yani helak oluncaya kadar, ölüme gidinceye kadar üzülmekte devam edeceksin diyorlar. Yani kendini topla diyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. 86. ayet-i kerime. Gale innema eşku bessi ve huzni ilallahi ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun. Kale dedi ki innema sadece eşkü şikayet ederim. Aslında bu bir şikayet değil. Arz ederim. Hüviyeti var burada. Besi derin üzüntümü, kederimi ve hüzni ve hüznümü ilallahi Allah'a ve alemu ve biliyorum minallahi Allah'tan ma la talemun bilmediğiniz şeyleri. Yani Hazreti Yakup demiş oluyor ki Allah Teala bana sizin bilmediğiniz şeyleri söylüyor. Ve cümlecikleri geçiyoruz. Kale innema eşku Yakup Aleyhisselam

Ben muhakkak ki ya da sadece şikayet ederim. Aslında tabii arz ederim. Olması lazım bunun.

Ve alemu minallahi ve ben Allah'tan, Allah'ın bildirmesiyle bilirim. Ma la talemun, sizin bilmediğiniz.

bildirdiği Yusuf'un nerede olduğu, kim olduğu, Bünyamin'i orada tuttuğu Hazreti Yakup Aleyhisselam tarafından biliniyor. Hem geçen ayet-i kerimedeki, daha evvelki ayet-i kerimedeki inşallah Allah-u Teala bizleri hepimizi bir araya getirecektir ifadesi. Hem burada söylediği Allah'ın bana vahyettiği sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim demesi. Yani siz öyle zannetmekte devam edin. Ben üzüntümden ölüme yaklaşıyormuşum gibi size görüneyim. Ama aslında ben hakikatleri biliyorum diyor Hazreti Yakup. Daha sonra da zaten bilmiş olduğunu daha net olarak anlayacağız. Öyleyse gözlerine ak düşmesi üzüntüsünün bir sebebi değil mi? Hayır. Allah'ın bir sembolü. Ve nitekim arkadan belli olacak olayın mahiyeti. Unutmayın, Hazreti Yakup bir nebi, Allah'ın bir peygamberi. Allah ona devamlı vahyediyor. Bütün peygamberlerime vahyettim diyor Allah Teala. Onları devirlerinin imamı yaptım diyor. Onlardan değil, onları hepsi imam. Hepsi her devirde kendi devirlerinin mutlaka imamı. Ve 87. ayet-i kerimeye böylece giriyoruz.

Şimdi 87. ayet-i kerimeye giriyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni yeshebu fe tehas sesu min Yusuf'e ve ahihi ve la te yesu

Right, là, te Yesu. Min revhillah. İnnehu la ye Yesu.

min revhillahi ilel kavmül kafirun. Cümlecikler. Ya beniyye ishebu. Ey oğullarım gidiniz. Fe artık tehassüsü iyice araştırın. Min Yusuf'e, Yusuf'tan Yusuf'u ve ehihi ve onun kardeşi. Ve la te yesu ve umut kesmeyin. Min revhi Allahi, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın vereceği ferahlıktan, sevinçten, er revhu,

Sevinç, ferahlık, rahmet. İnnehu, çünkü o la yesu. Umut kesmezler. Min revhi Allah'ı, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın vereceği ferahlıktan, sevinçten. İlla den başkası hariç. El kavmü el kafirun. El kavmül kafirun. Kafirler kavmi. Onu inkar edenler topluluğu.

Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ya beni yeshebu. Ey oğullarım gidin. Fe tahassesu min Yusuf'e ve Yusuf'u iyice araştırın. Ve ehihi ve onun kardeşini. وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin.

min reyhullahi, çünkü Allah'ın vereceği ferahlıktan ümit kesmez. İllel kavmül kafirun, kafirler kavminden başkası.

İnnehu la ye'esu min revhillahi, muhakkak ki Allah'ın vereceği ferahlıktan ümit kesmez. İllel kavmül kafirun, kafirler, onu inkar edenler kavminden başkası. Bunları cümleler haline getiriyoruz. Şöyle çıkıyor sonuç. Ey oğullarım! Gidin Yusuf'u ve onun kardeşini iyice araştırın.

Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmeyin. Muhakkak ki kafirler, onu inkar edenler, yani kavminden başkası, Allah'ın vereceği ferahlıktan umut kesmez.

Hazreti Yakup burada daha açık bir şekilde olayı bildiğini ifade ediyor. Allah'ın bir ferahlık vereceğini oğullarına açıklıyor. Çözümün orada olduğunu da açıklıyor. Ve kendisinin de Allah'ın rahmetinden ümit kesmediğini, Allah'ın verdiği o vahiy sebebiyle gerçeği bildiği için Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmediğini, sonucun orada alınacağını ifade ediyor. Ve bir nebi Allah'tan devamlı vahiy alan bir peygamber ve olayların hepsinden haberdar. Oğullarını da oraya gönderiyor. Sonucu bilerek gönderiyor. Ve 88. ayet-i kerime. فَلَمَّا دَهَلُوا دَهَالُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَاَهْلَ نَدْدُرُّ وَجِئْنَا bir

Felemma böylece olduğu zaman dehalu girdiler aleyhi ona, onun yanına, huzuruna. Galu dediler, ya eyyuhel azizü, ey vezir, ey aziz, mesela bize dokundu ve ehlena ve ailemize eddürru, şiddetli darlık ve cina ve geldik bi ile bi daatin, sermaye ile müzcatin, önemsiz, az ve evfi ve tam ver lena, bize elkeyle ölçek ve tasaddak, sadaka ver, bağışta bulun aleyna bize. İnnallâhe, muhakkak ki Allah yezzi, karşılığını öder, mükafatını verir el mütesaddikîn, sadaka verenlere, tasaddukta bulunanlara.

ve cümlecikler felemma dehalu aleyhi galu. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler: Ya eyyüvel azizü messena ve ehlene durru. Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu. Ve cina bi bidaatin müzyatin. Ve biz az sermaye ile geldik. Fe evfi lenelke ile, artık bize ölçeyi tam olarak ver. Ve tasaddak aleyna innallâhe yeczil. Ve tasaddak aleyna, ve bize tasadduk et. Sadaka ver. İnnallâhe yeczil mütesaddikîn. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Bundan sonra onun huzuruna girince şöyle dediler: Ey aziz, bize ve ailemize şiddetli darlık dokundu ve biz az sermaye ile geldik. Artık bize ölçeyi tam olarak ver ve bize tasadduk et, sadaka ver. Muhakkak ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir. Meselenin çözümüne doğru yaklaşılıyor. Hazreti Yusuf'a ulaşıyor kardeşleri babalarının talimatı üzerine. Son perde orada, Hazreti Yusuf'un bulunduğu yerde oynanacak. Oluşacak. Ve kardeşleri Hazreti Yusuf'a ulaşıyorlar. Ama paraları az, istedikleri de çok. Onun için Hazreti Yusuf'a diyorlar ki, bizim paramız az ama ihtiyacımız da çok. Onun için sen bize sadaka olarak ver, bize ölçeyi tam ver. Paramız az olmasına rağmen bize yetecek kadar zahire ver. Ve Hazreti Yusuf diyor ki, Kale hel alimtum ma fealtum bi Yusufe ve ahihi iz entum cahilun. Kale dedi, hel mi alimtum, siz bildiniz ma neler, ne fealtum siz yaptınız, bi Yusufe, bi Yusufe, Yusufa ve ahihi ve onun kardeşine. İz o zaman entüm siz cahilun, cahiller idiniz. Gale dedi ki, hel alimtum, siz bildiniz mi, yani hatırladınız mı? Ma fealtum bi Yusuf, Yusuf'e ve ahihi, Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi, yaptığınız fiili hatırladınız mı? İz entüm cahilun, siz cahilun, siz cahil iken, cahillikle Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi? Cümleleri, cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu cümle çıkıyor ortaya. Yusuf aleyhisselam, siz cahil iken Yusuf'a ve onun kardeşine yaptığınız şeyi bildiniz mi? Onu hatırladınız mı? Dedi. Hazreti Yusuf, aziz. Onlar da azizin Hazreti Yusuf olduğunu bilmiyorlar. Ve Hazreti Yusuf diyor ki, siz Hazreti Yusuf'a ve onun kardeşine, Bünyamin'e yaptıklarınızı bildiniz mi?
Biliyor musunuz? Hatırladınız mı? Böylece bir yeni noktada bugünkü konumuz inşallah tamamlanıyor. Kardeşleri Hazreti Yusuf'a ulaşıyorlar ve Hazreti Yusuf onlara artık olayın iç yüzünü açmak zamanının geldiğine karar vermiş olmalı ki siz Hazreti Yusuf'a ve onun kardeşine neler yaptığınızı cahillikle bilmeyerek bunun ne kadar kötü bir şey olduğunun farkına varmayarak yaptığınız şeyi, yaptığınız kötülüğü biliyor musunuz, hatırladınız mı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzel beraberlik daha inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Kağıt veriyorum.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz irci-i emri bir ölüm emridir konusundaki bir hurafenin Kur'an'da mevcut olmadığını söylemek. İrci-i ila Rabbiki, yani Rabbine geri dön emri bir ölüm emri değildir. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının emridir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, üzerimize hayattayken ulaştırmamız devamlı olarak Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Gelin şimdi konumuza esas teşkil eden ayetlere bakalım. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte Allah Teala ruha da vehçede, yani fizik vücuda da, nefse de açık açık emirlerini vermiş. İrci'i ila Rabbiki, Rabbe geri dönüş emridir. Kur'an-ı Kerim intiharı yasak kılmıştır. Kim intihar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Hangi şartlar içinde, nasıl intihar ederse etsin. İntihar etmek, bir kişinin kendisini öldürmesi demek. Kim intihar ederse, yani kendini öldürürse, o kişinin gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim intiharı kesin şekilde reddeder, yasaklar. Allah'ın verdiği hayatı kimse geri alamaz. Her kim intihar ederse, burada Allah Teala onun talebini kabul etmiş ve onun ölümüne müsaade etmiş demektir. Ve o kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Buradaki söylediği irci'i ila rabbike, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön sözüdür. Ve bir insanın Allah Teala'ya geri dönüşü 7 tane kademeden geçerek, 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmasıyla oluşur. Bu gök katlarının aşılması ise nefs tezkiyesinden bir olayın mutlaka vücut bulmasını gerektirir. Nefs tezkiyesinin
5. ve 6. mertebeleri, 5. ve 6. kademeleri radiye ve mardiye kademeleridir. Kişinin Allah'tan razı olması, Allah'ın da o kişiden razı olması. Kişinin Allah'tan razı olması radiye, Allah'ın o kişiden razı olması mardiye kademesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu ayet-i kerimesiyle nefs tezkiyesini gerçekleştirmemizi bize emretmiş oluyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse o kişinin felaha ulaşacağı şöyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nefsin ve ma sevvaha. Kat eflaha men zekkaha. Ve nefsin ve ma sevvaha. فَاَلْهَامَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَّهَا Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ve nefse ve onu sevva edene, dizayn edene diyor Allah-u Teala. Kasem olsun ki biz o nefse ilhamda bulunuruz. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. İşte nefs tezkiyesinin sonucu açık bir şekilde emrediliyor. Allah-u Teala ruhu da, fizik vücudu da, veçi de, nefsi de Allah'a teslim etmeyi üzerimize farz kılıyor. Öyleyse nefsin tezkiyesi bize neyi sağlar? Onu göz önüne aldığımız zaman şunu görüyoruz. Kim nefsini tezkiye ederse o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Fatır suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin o kapkaranlık olan kalbini, afetlerle %100 dolu olan kalbini, %50'den fazla Allah'ın nurlarıyla imla ederse, yani doldurursa, o zaman o kişi nefsini tezkiye eder ve bunu kendisi için yapmış olur diyor Allah-u Teala. Kim bunu yaparsa, nefsini tezkiye ederse Allah'a geri döner ruhu, Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette çıkıyor karşımıza. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Rablerine ilka olacaklardır.
ruhlarını Rablerine mülaki kılacaklardır. Dünya hayatını yaşarken bunlar huşu sahipleridir. Öyleyse Allah-u Teala'ya insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması üzerimize farz mıdır? Bakın ne kadar açık bir şekilde Allah-u Teala farz olduğunu söylüyor. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Allah'ı zikretmek suretiyle Allah'a ulaş. Eğer zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması da gerçekleşemez. Farzdır. Ruhumuzun Allah'a ulaşması bu ayet-i kerimeyle farz kılınmış Müzzemmil 8. Bu bir emir midir? Kur'an-ı Kerim'de hangi konu bir emir şeklinde tecelli etmişse o üzerimize bir farz hüküm doğurur. Evet, bir emirdir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve bu kıldığı farzı mutlaka gerçekleştirmemizi istiyor. Emir. Kur'an-ı Kerim'de hangi konu emir şeklinde yer almışsa o bir farzdır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması bu ayetle de farz kılınmıştır. Allah-u Teala'nın konumuza sebep olan, konumuzun mehazını teşkil eden Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ne geçiyordu? Bir defa daha söyleyelim. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bu üçüncü ayet-i kerime ruhu Allah'a ulaştırmaksa dediğinde Allah'ın üçüncü ayet-i kerimesi irci'i ila rabbike demek, Rabbine rücu et demek, Rabbine geri dön demek, geri dönerek Rabbine ulaş demek. Ruhumuza Allah Teala emir veriyor. Ve teslim ile gerçekleşen bir olgudur bu. Ruhun Allah'a teslimiyle. Allah Teala Zümer 4'te buyuruyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabren yetekümül azabe sümme la tümsarun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen üzerine azap gelir diye Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle açıklıyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Teslimlerden ilki ruhumuzun Allah'a teslimidir. Üzerimize farz mıdır? Elbette farzdır. Ve Allah Teala kaç defa oldu? Üçüncü defa oldu. Farz kılıyor Müzzemmil 8. Birinci ayet-i kerime. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi irci'i ila rabbiki Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emri. İkinci ayet-i kerime
hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve bu üçüncü ayet-i kerime üzerine azap gelmeden Allah'a geri dön, Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yöneldikten sonraki ilk teslim ruhumuzun teslimidir. Bu üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Allah Teala buyuruyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah'a kaçarak Allah'a sığınmak demek Allah'ın zatına ruhun ulaşması demek. Nitekim hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir diyor Allah-u Teala. Demek ki hidayet ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilirse o hidayete erer. Ruhun Allah'a ulaştırılması, ruhun Allah'a teslimini ifade eder. Nisa 58'de Allah Teala "İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha" buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış emanet ama sahibini, ehlini tekil kullanmış. Emanetler çok ama sahibi bir tane. Ruh da bir emanettir. Ruh emanetini teslim ettiğimiz zaman fizik vücudumuz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Onu teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Bütün emanetleri onların sahibi olan Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimizin görevi emanetlerimizi o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmektir. Bunlardan bir tanesi de ruhun Allah'a teslimidir. Ve irci'i ila rabbiki emri ruhumuzun Allah'a geri dönüşünün kesin ve açık emridir. Nasıl bir insanın ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mümkündür bu. Şura 14'te Allah Teala diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah onları kendisine ulaştırmaz. Kimleri ulaştırır? Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte üzerimize farz kılınan, defaatle farz kılınan ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması Allah-u Teala'nın temel emridir. Ruh Allah'tan gelmiştir, bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَنَفَحَ ف۪يهِ رُوْهِهِ biz onun içine ruhumuzdan üfürdük. Sonra diyor ki ve sonra bu üfürdükten sonra, ruhumuzu üfürdükten sonra onlara görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdik diyor. Fuatler verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza ve hepimizi birinci derecede alakadar ediyor. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak
mecburiyetindeyiz. Ve görülüyor ki irci-i emre bir intihar et, kendini öldür emri asla olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor. İrci-i emre ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Bunun yolu da zikirdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileme noktasından evvel insanlar olayları yaşar, olayları değerlendirirler. Olayları yaşayan ve değerlendiren insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onların gideceği yer cehennemdir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi sevgili kardeşlerim mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamakta oluşan bir olaydır ve kişiyi mutlaka birinci kat cennete götürür. Bundan sonra Allah Teala o kişinin üzerinde tecelli edecektir. Onu gören, işiten, idrak eden hale getirecektir. O kişinin kalbine ulaşacaktır. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. O kişinin kalbine zikriyle rahmet nuru gönderecektir. Böylece nefsin kalbinde ilk %2 nur birikimi gerçekleşecektir. Ondan sonra kişiyi zikir yapmaya devam edecektir. Nefsinin kalbindeki her %7 bu zikir sebebiyle nefsinin kalbine gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar her %7 nefsin kalbinde yerleşmesinde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir kat yükselecektir. İşte bu seyri sülük zemin kattan birinci kata çıkmayı ilk %7 nur birikiminde gerçekleştirir. Nefse emaredir bu. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki nefs şerri emrediyor. Burası şerri emreden nefs kademesi, nefsi emmare. Kişi bu noktadayken Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah Rahim Esma'sıyla tecelli ediyor. Söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Ve kişi 14. basamakta mürşidine ulaşıyor. Taviyeti 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan bu kişinin 7 tane de nimet almasına sebebiyet veriyor. Nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. 14. basamak tabiyet noktası. Ve ruh, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği için vücuttan ayrılıyor. Kişinin kalbine iman yazılıyor. Nefs tezkiyesi burada başlıyor. Kalbe giren nurlar ilk %7 nefsi emarede kişi. İkinci defa %7 fazla birikimi nefsin kalbinde. Nefsi levvame. Kıyamet suresinin ikinci ayet kelimesi. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor. Nefs afetleri hala faal ve de bizim günah işlememize sebebiyet veriyor. Kişi günah işlemek istemiyor ama nefsi işletiyor. Bunun için nefsini kınıyor, levme diyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Ben nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha ve fücuraha kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. O nefse ve onu dizayn edene, sevva edene, o nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse
o kişi felaha erer diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesiyle Allah'ın zatına ulaşılır. Burası üçüncü kademesi, üçüncü gök katı, kişi Allah'tan ilham almaya başlamış. Dördüncü kademe nefsi mutmainne. Kişi Allah'tan razı oluyor. Allah da ondan razı olacak daha sonraki kademelerde. Ama bu kademede kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyden razı ve her şey onu mutmain kılıyor. Allah'ın verdiği her şey onu tatmin ediyor. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub diyor Allah Teala. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Burası ruhumuzun dördüncü gök katına ulaşmasını ifade eden nefsi mutmainne kademesi. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Daha sonra Allah da bizden razı oluyor. Birinci nadar diye, beşinci gök katını, ikinci nadar diye, altıncı gök katını ifade ediyor. Konumuzun temelini teşkil eden Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, yani dördüncü gök katındaki nefs, radiyeten vardiye, Allah radiyeten Allah'tan razı ol, vardiye Allah da senden razı olsun. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki. Beşinci ve altıncı gök katları, beşinci ve altıncı defa %7 nur birikimi, fazla birikimiyle gerçekleşir. Ve yedinci gök katı nefs tezkiyesi, Fatır suresinin 10. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner. Dönüş Allah'adır, ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun irci'i ila rabbiki emrinin sonucu buradadır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve buraya kadar olan kesim Allah'ın bize bir nimetidir, hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah söylediğimiz gibi bu konuda garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın güzelliklerini yaşamak herkes için mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırmak Allah'ın garantisindedir. Bizden istediği şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilediğimiz andan itibaren de cennetin sahibi olmak. Bu kademede kişi birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetiyle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve irci'i ila rabbiki emrinin gereği yerine getirilmiş olur. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuzun ulaştığı nokta burası. İnsanoğlu Allah'a söz vermiş, Allah üzerine farz kıldığı için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Ama bunun için kendini zorlaması gerekmiyor. Çünkü Allah Teala da ona söz vermiş. Eğer sen diyor bana ulaşmayı dilersen ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Sen sadece dileyeceksin, dilemek senin işin. Ulaştırmak benim işim diyor Allah Teala. Sen dileyeceksin, ben ulaştıracağım. İyi ama kişi namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'a göre hiç önemli değil. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka zikir zevkini, oruç zevkini, namaz zevkini mutlak olarak verir. O kişi namaz kılmayı birdenbire sevmeye başlar. Oruç tutmak ona açlık vermez. Açlık hissetmez oruç tuttuğu zaman.
ve zikir yaptığı zaman sadece doyulmaz bir zevki yaşar. Ve bu kişi Allah'a ulaşıncaya kadar bu zevkin içinde hayatının belki en mutlu devresini geçirir. Daimi zikirden evvel ki en mutlu devresi. Daimi zikir zaten bütün huzursuzlukların sona erdiği yerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte gördük ki irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön sözü Allah-u Teala'nın bir emridir. Ruhumuza verilen bir emirdir. Ruhumuzun mutlaka Allah'ın zatına ulaşmasını Allah-u Teala'nın kesinlikle talep ettiğini gösteren bir emirdir. Gördük ki bunun dışında başka emirler de var. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamde şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini Allah Teala burada tamamlamayı nasip kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed Eyyüzü Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlerleyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah'ın da bizlerle birlikte olduğu bir beraberlik. Her şey çok mu güzel, bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde konumuz olan Allah'a kul olmanın anahtarını veriyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor Allah Teala. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte konumuz Allah'a kul olmak. Bunun için yaratılmışız. Kulluğun 7 safhasını beraberce göreceğiz. Bu teslimin 7 safhasıdır. Bu hidayetin 7 safhasıdır. Bu rızanın 7 safhasıdır. Bu ebrar olmanın 7 safhasıdır. Ve bu felahın 7 safhasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala demek ki bizi niçin yaratmış? Sadece bir tek maksat için, Allah'a kul olalım diye. Kul olursak ne olur? Kul olursak hem dünya saadetinin sahibi oluruz, hem de ahiret saadetinin sahibi oluruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhtevada hedefinizi tayin edin. Allah hedefi tayin etmiş.